0: yollarını gösterir ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilir. Şeytani kuvvet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle yanlış fiiller işleterek onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, insan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Görüntülü sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademize bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Biz var olan irade yapımızla Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat mercidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade eder?
3: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
4: Valla şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
5: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
6: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
7: İsterim tabii ama bulabilsek.
8: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
9: Şu anda yok.
10: Şu an yok.
11: Yok. Yok herhalde.
12: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
13: Maalesef o inancımı kaybettim.
8: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Ya Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için taneti mürşide ulaşmak, tabi olmak.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Allah kime kendi yoluna sevk edeceğine zaten kendisi karar veriyor.
1: Bir çocuk dünyaya gelirken iki kaderle gelir. Biri mutlaktır, biri muallâdır. Bu kişinin kaderi biraz kendisi çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
2: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
3: Fatiha mahasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahlimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir. Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. Kişinin kendi iradesini kullanmasıdır. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girecektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler irşat yolu üzerinden veya dilemezler, o zaman Allah onları delalette bırakır, hidayete ermesini dilemez Allah-u Teala, gay yolu üzerinde bir hayatı yaşarlar. Ama dikkat edelim, burada Allah-u Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi ol, ulaşmayı dile bana tabi ol ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kırınan, hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah-u Teala size vermedi mi diyor Allah-u Teala cevabında. Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede, bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah onları delalette bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu, yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek, Yunus 7, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler, Yunus 11, bize ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar, Yunus 15, gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan, ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette. İnsanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulm etmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te hidayet ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Derviç, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرْ وَاِمَّا كَفُرَ. Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: Mutlu musunuz?
5: Değilim.
4: Değilim. Mutluyuz.
6: Değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
4: Neden mutlu değilsiniz?
5: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
6: Hayat pahalılığından.
7: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
5: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
6: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
7: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
8: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da, para olmayınca da olmuyor.
3: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Onlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik. Diğeri ise Başarı. aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi zenginliği çağırmak istedi. Kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın şeriat kitaplarını peygamberlere verdiğini görüyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlere şeriat kitabını verdiği ayetler bize kesin olarak ispat ediyor. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilere baktığımız zaman Kur'an'da ismi geçen 25 tane peygamberden söz edebiliriz. Kronolojik sıra dahilinde isimlerini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyasa, Yunus Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebirat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayetlerde ismi geçen bütün peygamberler tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ı öğrendiler ve yaşadılar. Allah'ın her şeyi yoktan var eden, Allah'ın zatı arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala zatı için Darüsselam buyuruyor. Bütün kainatı en üst noktada yarattı, insan için yaratmıştır. Allah, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. İşte Bakara 29'da o vellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Darüsselam olan Allah'ın zatı, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. Her şey insan için ama insan başı boş değil, boşuna yaratılmış değil. İnsan Allah içindir. İşte teslim yurdu olan Allah'ın zatı, Allah Teala bütün insanları teslime davet ediyor.

peygamberlerin şeriatı aynı ise, bütün peygamberlerin babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. İşte son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz'e baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün kitapların özü Allah Teala'nın son nebisine verdiği Kur'an-ı Kerim'i bütününü ifade ediyor. Yani bütün kitapların özü Kur'an ve Kur'an'da Allah Teala bütün peygamberlerin tek dini yaşadığını beyan ediyor. İşte Bakara 136'da ismi geçen, tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, ismi geçen peygamberlere bakıyoruz. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlerin hepsine iman ettik. Diğer peygamberlere de verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Ona dediği, biz Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde اَنَّ دِينَ عَنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ, muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Ali İmran 85'te مَنْ يَبْتَهُ غَيْرِ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبِلَ مِنْ, İslam'dan gayri din arayanlar, o din kendisinden kabul olunmaz. Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde havariler, biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol ya İsa. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ve Allah Teala Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza, teslim olduğumuza şahit olun diyor. Ali İmran 83'te ise Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi tav'an ve kerhen ona teslim oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki gökte ve yerde başka bir din yok. Tek bir din var. Bu din peygamberlerin yaşadığı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde tekrar havarilere biz vahyettik. Bana ve Resulüme iman edin. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdir havariler. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala, biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. İşte bugünkü konferansımızın can alıcı ayet-i kerimesi Ankebut 46. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarına iman asıl faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Yani Yahudilere verilen, Hazreti Musa'ya verilen Tevrat'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelere,
Hazreti Nuh

Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabına hepsine iman ediyoruz. Bizim ilahımızla sizin ilahınız birdir. Tek bir ilahtır. Biz ona teslim olanlarız. İşte Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl Allah tekse, zamandan, mekandan, her şeyden münezzeh olan Allah tek ise, onun insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında emir ve nehirlerinden oluşan vaaz ettiği din de tek din. İnsanlar şunu zannediyorlar, sanki her peygamberin ayrı bir dini varmış. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. En'am suresinin 85. 86. ayetlerine baktığımız zaman onların hepsini alemlere üstün kıldık. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam, Kulün mine salih, hepsi salihlerden. İsmail aleyhisselam, İlyas, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Kulün fedelna alel alemin. Alemlere üstün kıldık. Gerçekten son Nebi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıkça şöyle buyuruyor. قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنِّي كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنِّي كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, eğer siz Allah'a amen olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olanlarsanız artık ona tevekkül edin. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar şu vaaz ettiği din tek bir din. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala سُمَا اُحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِ اتَّبِعُوا مِلَّةِ اِبْرَاهِيمَ حَن۪يفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim dinini yaşadığını biliyoruz. Ve Allah-u Teala bütün insanlar için farz kıldığı, bütün peygamberlerin öğrenip yaşadığı ve insanlara öğrettiği yegane din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam'ı Allah-u Teala en güzel biçimiyle Rum 30'da açıklıyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Kayım olan, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte ezeli ve ebedi tek din, Allah Teala bu dinin muhtevasını bir bütün olarak Hac 78'de açıklıyor. Hac 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de ki, Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte her devirde insanlar, bütün Resuller üzerine şahit olanlar, bütün müşrikler üzerine şahit olanlar o devrin imamıdır.
diğer Allah'a teslim olanlar da insanlar üzerine şahit olarak Allah-u Teala kabul ediyor ve dinin bu standartlarda yaşanmasını istiyor. Allah tek. Allah'ın tek olduğunu beyan eden ayetlere baktığımız zaman bunun kesinlikle böyle olduğunu görüyoruz. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar olsaydı, ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Zatıyla arşta tek, ilim ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala'nın bütün her devirde, bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda, bütün kainatta yaşamasını farz kılıp yaşamasını istediği din, babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. 1. safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, 3. safa ruhun teslimi, 4. safa fizik vücut teslimi, 5. safa nefsin teslimi, 6. safa ihlas ve irşad ve 7. safa iradenin teslimi olarak geçiyor. İşte Allah nasıl tekse, Allah'ın insanlar için farz kıldığı tek din 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Bu dinin şeriatı da tek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini verdiği ulul azm nebilerinden Allah bahsediyor. Allah dinde onun Hazreti Nuh aleyhisselama vasfettiği, farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğiniz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine mutlaka ulaştırır. İşte Allah Teala en üst noktada yarattığı insanı peygamberleri vasıtasıyla onlara yaşamasını farz kıldığı 7 sava 4 teslimden oluşan şeriat vasıtasıyla hep kendisine, zatına davet ediyor. Davete karşı çıkanlar, seçilmeyenler, onlar şeytan ve avanesini teşkil ediyorlar. Bunların bu dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ahirette gidecekleri yer cehennem. Ama bir başka grup da var ki onlar da ağızlarıyla iman ettiklerini söylüyorlar ama dilinin söylediği kalplerinde yok. İşte dini yaşadığını zanneden münafıklar var. Bu münafıklar Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler, Fetih 11'de onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın biri de muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah şahit diyordu ki münafıklar yalan söylüyorlar. Görüyorsunuz ki dinin muhatabı olan insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, dinin söylediği kalbinde olmayanlar. İki, dinin söylediği kalbinde olanlar. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir.
İnsanla Allah arasında Allah Teala'nın farz kıldığı, peygamberlerine farz kıldığı 7 sabah 4 teslimden oluşan Hanif dinin şeriatının 28 basamaklık İslam merdivenini ihtiva ettiğini bilmemiz lazım. Birinci safhada herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir birinci basamakta. İkinci basamakta herkes yaşadığı olayları değerlendirir. Dünya hayatını seçenler, onlar olayları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Yani kalbinde dünya olanlar, dünyayı talep edenler kar ve zarar ölçüsü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama Allah Teala'nın tüm insanlardan onların huzur ve saadete ulaşması meyanında farz kıldığı tek dini yaşamasından muradı hem bu dünyada mutlu bir hayat yaşamak hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yerin cennet olmasını temin etmek için farz kılınmıştır. Öyle olunca da dinin muhatabı olan insanlar Allah'ın koyduğu ölçü içerisinde olayları değerlendirirler. Derecet kaybettiren her olay Allah'ın öğretisiyle hayırdır. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın bize öğretisiyle de şerdir. İşte akil ve bali olan insan üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman bu ölçü içerisinde hayatını yaşamaya başlar. Derecat kaybettiren olaylardan kaçınacak. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlemeyecek. Derecat kazandıran hayırların peşinden koşacak, hayırlarda yarışacak. İşte bunlar dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın en üst noktada yarattığı insanın Allah indinde kıymetli olmasının sebebi Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olmasındandır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde en şerefli varlık olan insanı Allah-u Teala'nın bir fizik bedenle halkettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz söz konusu. Ve secde 9'da سُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. İnsanı bütün mahlukatın fevkinde kılan, üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ruhta 19 tane haslet var. Ruhun bütün talepleri Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir konumdadır. Ama nefste de 19 tane afet var. İnsanların baş düşmanı secde emrine asi olan kıyamete kadar insanları huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytan, nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve Allah Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza da bakmaz. Allah sizin dış görünüşüne de bakmaz. Allah Teala'nın insanda devamlı nazar ettiği şey nefsin manevi kalbidir. Başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fısktadırlar. Şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır. Zalimdir, cahildir, isyandadır, sevile gaydedir. Fitnede düşmandırlar. Amelleri boşa giden,
Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekler yer cehennem. Kur'an'ın özeti olan Vel Asr suresi, insanların hepsinin hüsranda olduğu, gideceğin cehennem olduğu ama kendisini hüsrandan kurtarabilenler kimlerdir? İllellezine aminu ve amilu salihati. Tevasev bil hakki ve tevasev bil sabr. Amen olup ıslah edici amel işleyenler hariç. İşte Allah Teala bütün insanlara katından kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler onların olmadığı yerlerde her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller, yedi safa dört teslimi yaşayan veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler devamı insanlara gönderiliyor. Ve bu insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen diye insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte insanlar daveti kabul edenler ve etmeyenler diye veya bir başka deyimle cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. İnsanla Allah arasında en üst makam nübüvvettir. Allah'ın peygamberlerinin makamıdır. Allah Teala bütün peygamberlere şeriat kitabı veriyor. Ondan sonra da imamet, her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra risalet. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala vehbi olarak yetiştirdiği resullerini vazifeli kılıyor. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah'ın zatına daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için uyarıcı. Ve gerçekten cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Sizi Allah'a davet eden, ulaşmayı dilemeniz halinde sizi cennetle müjdeleyen, dilemeyenlerin bu cehenneme geleceğini uyaran nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah tektir, yaratan O'dur, emreden de O'dur. Allah-u Teala'nın insanlar için farz kıldığı şeriat da tektir, bu dinin şeriatı. Hükmeden de O'dur. Bütün zaman parçalarında Allah-u Teala'nın hükmü insanların yedi sabah dört teslimi yaşayan İslam dinini yaşamaları, hem bu dünyada huzur ve mutluluk hem de ölüm sonrası hayatta bütün cennetin sahibi olmalarını Allah-u Teala istiyor. Ama insan da serbest iradenin sahibi. Davet kendisine ulaştığı zaman iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olur ve ruh teslimiyle 7-8 aylık süre içerisinde en güzel mutlulukları yaşar. Veya davet kendisine ulaştığı zaman şeytanın da kendisine cazip gösterdiği dünya bataklarına gömülür, dünyanın peşinden koşar. Para ve başarının kendisini sarhoş etmesiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir hayatı yaşar. Bütün peygamberler Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler 7 safa 4 teslimle oluşan İslam'ın 7 safa şeriatını hep evvela kavimlerine sonra da etraftaki insanlara ve bütün dünyaya öğretmeye ve yaşattırmaya çalışmışlardır. İşte bütün peygamberler kendi kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için rahmet, mürşidine tabi olanlar için mağfiret, Allah-u Teala'nın kesin hükmüdür.
İşte Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik. Rahmet ve mağfiret etmezsen hüsrana düşenlerden oluruz. Nuh Aleyhisselam, senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmetin olmazsa hüsrana düşenlerden olurum. Yani insanı hüsrandan kurtaracak olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretidir. O sebeple Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine garip etmiştir. Hud Aleyhisselam, Rabbimizin mağfireti isteyin ve tövbe edin. Salih Aleyhisselam, Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? İbrahim Aleyhisselam, babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Devam ediyoruz. Musa Aleyhisselam, bizi mağfiret et, bize rahmet et ya Rabbim diye talepte bulunuyor. Davud Aleyhisselam, Rabbinden mağfiret talep etti. İsa Aleyhisselam, Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, Nisa 64'te noktayı koyuyor. O kendi nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, her iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay. Onun için Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Ve Allah Teala'nın 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına insanların ulaşabilmesini tek bir dileğe bağlamış. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Daimi olarak Allah kalbe bakıyor. Kalp duanın mahalidir. Çünkü Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbi 19 tane afetle mağlul, %100 karanlık olan kişilerin talebini, manevi taleplerini tabii kabul etmiyor. Ama kalpten yapılan, ki bu bir dilektir kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. Onu da buraya ilave edelim. Evet, kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak. Bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya davet ediyor. Duanın kabul edilerek kalpten olması halinde ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7-8 aylık süre içerisinde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, erişmiş evliya olur ki, tekrar ediyorum, bütün insanlar için yaradılış gayesi kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Bu bir dilektir. Eğer dilemediyseniz, ki davetimiz 8 milyar insanadır, bu dünyadaki bütün insanlaradır, hatta bütün kainattaki insan ve cinleredir, davetin kabulü olması halinde Allah'ın yardımıyla ve devrin imamın himmetiyle mutlaka insanlar iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah-u Teala'nın da insanlar için vaaz ettiği tek hedef insanların mutluluğudur. Allah'ın insanların mutluluğundan başka istediği bir şey yok. Bütün peygamberler tek dini İslam'ı yaşadılar. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer siz de bütün peygamberlerin yaşadıkları dönemlerde kendi kavimlerini Allah'a davet ettiği gibi davetimizi kabul ettiyseniz, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bütün peygamberlerin mağfiret davetini yerine getiriyor, tövbemi gerçekleştirmek istiyor, bugüne kadar işlediğim günahların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek
ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci soru, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu." En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerini kesilmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu yeştebi, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve bir ayette, bir iki ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1, 2, 3, diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin, Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah-u Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar, sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a ulaşmak öyle işte o hidayettir. Dinin temeli bu. وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْمْ وَلَا Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Ali İmran 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Ali İmran 73'te Allah-u Teala ehli kitap yani Yahudiler, Nasrani'ler sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiş. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir. Her şeyi kapsar. Alimdir. İşte sevgili kardeşlerim görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar. Diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi? Hayır. Şeriatın görünen kısımları, fıkıh ilmindeki görünmeyen kısımları ise tasavvufa ait olan kesimdir. Yani İslam'a ait olan kesimdir. Tasavvuf, Kur'an'ın ta kendisidir. Bu bütüne baktığımız zaman Bunun Allah'ın zatının görülmesini ihtiva eden bir neticeyi ifade ediyor. Tarikat mensuplarının ise şeriatın bütününü yaşamadıklarını görüyoruz. Aralarında gerçekten tasavvufu yaşayanlar da var. Onlar zaten hakikatin farkında olanlar. Ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın 5 şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşide bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı, Allah'ın kitabı ikinci kaynağı Ehl-i Beyt. Yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın Resulü ise Allah'ın kitabı ve veli Resul, Allah'ın kitabı ve bunu yaşayan Ehl-i Beyt imamı. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı, risaleti de, vahyi de, ayetlerin indirilmesi de tamamen Peygamber Efendimiz'e sona erdirmiş. Yani adeta Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'e kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar. İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'ı düşünürsün. Hep Allah'a içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir ya da ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerden bu dünyada yaşarsa, yaparsak güzel emellerle orada muvaffuk oluruz. Emelimize, istediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamdolsun derim.
4: Tabii ki var. Olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur, ne yaşam olur. Hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir zır. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabı sahip olmak istemiyorsa, o zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki: "Lillezine estecibu rabbimul husna." Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların barınacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar, kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ama dilemeyenler, o zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor, sonra takva sahibi. Enfal 29'da aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminu intettekullah. Yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız, Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı. Geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Yukarı kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek, mürşit açısından korumak Mürit açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama onun herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e, Mehmet'e, Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın. Bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o duayı da yapacağım.
0: Siz abiniz ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyorlar dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir diğer kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş. Yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Âl-i İmrân 19'da ne din andallar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır, yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler. Sonra Hristiyanlar bu tuzağa düş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasreti öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak arz edeceğim inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam?
0: Biz de hepinizi çok seviyoruz, hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklaması, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? Her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başlamış. Başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık insanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kulla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi, unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete ulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir.

0: Erdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah Allah Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
2: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
0: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
3: Kendimi öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insan onlarla çok barışık olur muyuz?
2: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahipsin. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Yani ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var, ne sevgi var, ne birbirine itimat var, itimat bile kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
4: Mesela yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinde farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebriyat Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak, bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir. Başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utumahiyye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenenen el fahşai ve münker ve le zikrullahu ekber." Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak üretse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin." buyurdu. Evet, demek ki her zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Öyleyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakması. Zikir isim mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz biz...

0: Allah'ın peygamber istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Rad Suresinin 38. ayet-i kerimesinde وَلِكُلْ عَجَلٍ كِتَابٍ Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan Resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu Resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah-u Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nevi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. Yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından harcayabilmişsiniz. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya korkma suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından denize dalan Firavun ve ordularını Allah Teala sulara gark ediyor, hepsini suda boğuyor. Her şey Allah'ın emrinde. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam. Mürşide ulaşmadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Allah'ın ayetlerine iman açısından olaya baktığımız zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişi Allah'a yedi Furkan ve akabinde 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra 7 kademede kitabın öğretilmesi, pardon 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi başka ne gibi hal ve harekette dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşit göstermiyor. Mürşit göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sirat-ı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ileri ve delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'de bir kardeş muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam yüzünün şekline soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemek de gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah-u Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Resulleri vazifeli kılar. قَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُ تَعُوتَ Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar. Allah'a kul olsunlar, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan, kötü gözden korunur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4 ayet-i kerimede artık iblise senin benim kullarımızdan bir sultanlığı yok. Yani Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemek şeytanın kapısıdır, kilitlemek manasına geliyor. Artık şeytan o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar onun üzerinde bir tesiri söz konusu değil. Ve arkasından şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadî ellezî, daha doğrusu kul li ibadî yâkulû elletî yâhsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytâne yenzâhu beynem. Şeytan arana girer. Enne şeytâne kâne insâni yâdûven mubîne. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak en insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletin devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati vekaleten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. Konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabileceğini. İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye, reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması tüm insanlar için 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmani tabikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir büyü günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kafirim fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Umrut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn teştenibu kebairel isme matun havne. İn teştenibu kebairel matun havne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür. Sizin günahlarınızı örteriz. O zaman intenştenibu. Neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştenab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde ellezine iştenemuyel kebairil ismi felu vahşe. Onlar iştinab ederler. Büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan, fuhuştan iştinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Ve diledikten sonra Perşembe-i Cuma'ya bağlı en gece 4 rekat harzer namazıyla mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim 3 tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki
2: Dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulallah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen maaşı kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye gidiyor. Kitabın hükmü devreye gidiyor, o kişi cennetlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan, siz gidiyorsunuz, eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor, nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onların mutluluğuna vesile olduğumuz gibi mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki ya sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. İşte anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
1: Fatiha salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarının bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurduğunu görüyoruz. İlâ medyen âhım Şuaybe fe kâle yâ kavminullâh vercil yevmül âhire. Medyen halkına onların kardeşi Şuayb gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Öyleyse ahiret günü, yevmül âhiri dileyin demekle yevmül âhirin ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. O zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre İki grup insan var. Biri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemediği gibi dilemesine mani olan veya dilediğini zanneden. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar seçilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olanlar, iki seçilenler ulaşmayı dilemiyorlar veya dilediğini zannediyorlar. Bu duruma göre bu bir ve ikinci basamaktaki olanlar, onlar hepsinin gideceği yer cehennem. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Ulaşmayı dilemeyen, dilemesine mani olan, ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini zanneden. Bunlar gidecek yer cehennem. Ama seçildikten sonra %10'dan azı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını iman eden ve dileyen kişi ifade ediyor. Evet, şimdi bu duruma göre Tövbe suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe 99'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Medevi Araplardan Allah'a varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. İnfak ettikleri şey Allah indinde ve Resulünün dualarında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak onlar için bir yakınlık vardır. Allah onların rahmetinin içine dahil edecek. Ve muhakkak ki demek ki Allah'a ve emlâhe inananlar hemen Allah yolunda infak ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Allah Teala da onların karşılığını Allah'a veriyor. Onları rahmetin içine dahil ediyor. Öyleyse Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin sağlaması, Allah yolunda infaka başlaması manasındadır. Ve gerçekten yevmül ahir bunları rahmetin içine dahil edecek. Tövbe 99 Nisa 175'te de bunları belirtiyor. Yevmül ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylemiş oluyor ama bütün yevmül ahirler söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Nitekim yevmül ahir aslında Allah'a ulaşma günü olduğu Allah-u Teala onları rahmetin içine, fazlın içine sözünden içine koyacak ve sözünden anlaşılmaktadır. Cebrail aleyhisselam Medine'de ya Allah Resulü dendiğinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır şeklinde cevap verdiği söyleniyor. Yevmül ahir sadece kıyamet günüdür olayı. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Yevmül ahire inanan herkes Allah'ın rahmetinden faydalanacak mıdır? Evet, kalpten ulaşmayı bir slaytımız var. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. Bakara 62, Bakara 177, Alman 114, Bayda 69, Tevbe 18, 19, Tevbe 44. Bunlar Allah'a ve yevmül ahire iman edenler. Yani ruhun dünyada Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Nisa 39 öyle değil. Nisa 39'da inandığını, ya Allah'a yevmül ahire inandığını zanneden bir gün. Nisa 39, onlar Allah'a ve yevmül ahire gününe, ruhun ölmeden ve Allah'ın ulaşma gününe iman etselerdi. Demek ki o bunlardan iman etmeyenleri söylüyor. Öyleyse kimdir Allah'a ve yevmül ahire iman eden? 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olan kişi. Kişinin rahmetin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlarsa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ayrıca yevmül ahire inananlar ve Allah'a ulaşmak üzere Allah'tan talepte bulunanlar Allah'ın rahmetin içine alması o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapması ile %100 alakalı bir konudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşıp tövbe ederlerse nefs sadece ameller isteyebilirler. Nefs ezgisi yevmül ahire inanmakla başlar. Evet, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen, müşhidine tabi olmayan kişi o nefs ezgisine başlayamaz. Üçüncü sual, yevmül ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemi nedir? Çok büyük bir öneme sahip. Çünkü İslam alemi Yahudiler ve Nasrani'ler %90'dan fazlası inandığını zannediyor ama yevmül ahire dilemiyor. Bakara 62, Maide 69'da Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Burada amin olanlar birinci grup, Yahudiler ikinci grup, Nasrani'ler üçüncü grup. Sahabiler dördüncü grup. Bu dört gruptan kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder, ıslah edeceği amel işlerse Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve ıslah edeceği amellere başlarsa, yani nefs tezkiyesine, zikre başlarsa فَلَهْ مَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ لَا خَبُونَ عَلِيمْ وَلَا مِيَحْسَنُمْ. Gerçekten de bir önceki sualin cevabı nefs tezkiyesi, ıslah edici amel, yevmül ahir dileyen kişi için geçerlidir. Allah'a ve yevmül ahire iman edenler, onlar nefs tezkiyesine başlayabilirler. Onlar için de korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Hem Maide 69'da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse yevmül ahir deyip geçmeyin. Yevmül ahir çok önemli bir kavram. Evet, kıyamet günü anlamına da gelebilir ama asıl manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi için yevmül evvel Allah'a teslim edeceğine dair ise yevmül ahirde fizik vücudun Allah'a teslim olunduğu gün. Nefs için verdiği yemin yevmül evvel ise teslim olduğu günde yevmül ahirdir. Üçüncü suale baktığımız zaman ne görüyoruz? Yevmül ahir kanunun içinde bulunduğumuz çağ için, şimdi bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve yevmül ahire iman olmadan o kişi hidayet çağını asli unsuruyla yaşayamaz. Hidayet çağında Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır saf 8-9'da. Ama kimler için bu nuru tamam söz konusu? Allah'a yevmül ahire iman edenler için. Allah'ın temel emri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmül ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla var oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklı olmadığını, sanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, yevmül ahire inanmak, ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, müşride tabi olmak ve bu şekilde ishali amelleştirmek, Yahudilerin içinde bir grubun, Hristiyan içinde bir grubun, Sabi'nin içinde bir grubun alametini oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir kavramını, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruh dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Kur'an'da emredilen ibadetlerin hepsi biz Allah'a ulaştıracak yollar. Yani bu şekilde en çok duayla ya da secdeyle ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Yani kalp ile ulaşır.
4: Daim namaz kılınacak, Kur'an okunacak, Allah'ın hizmetinde bulunacak.
1: Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sizler de onlar gibi Allah'ım ben de bir evliyan dostun olmak istiyorum diye manevi talepleriniz var mı? Allah'ın dostları evliyalar olmayı ister miydiniz?
3: Yani isterdim. O kalbe, o hissiyata sahip olmak isterdim ama bizlerde o kadar hassasiyet yok.
2: Dilimizle çok istemişizdir ama duanın da kabul olması için galiba gönülden ısrarla istemek gerekiyor. Onun için ulaşamıyor olabiliriz.
3: Yine onlar ne diledilerse onların payından biz de istiyoruz. Ey Yüce Allah'ım.
1: Ben de sana.
3: Ruhumu. Yaşarken.
1: Ulaştırmayı.
3: Kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: İnşallah efendim. Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, bana verdiğin ruhuma sana binlerce hamd senalar olsun. Yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Rabbim, sana aşığım Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için dilimizde çok istemişizdir. Ama duanın kabul olması için gönülden de istemek gerekir. Allah'a kalpten ulaşmayı dilemenin önemi nedir? Gerçekten de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın duasını kabul etmez. Kimdir kalbi gaflet içinde olan? Dua ettiğini söylüyor ama vel kitabi ve nebiyine söylediği kalbinde olmayan kişi kalbi gaflet içinde. Yani dilinden dua ediyor. Dilinden Allah-u Teala'nın dualara kabulü, dünya icabeti yoktur. Allah devamlı kalbe bakmasının sebebi budur. Dilinin söylediği kalbinde varsa o kişi kalpten Allah'tan istemiştir. İki grup insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Bu slaytımızı da gözünün alacak olursak şunu göreceğiz. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar zanlara tabi olanlardır işte. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yani kalpten söylemeyenler. Burada onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah'tan onların kurtuluşta olduğunu ifade ediyor. Eğer kişinin Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa o geçerlidir. Ama o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yoksa, kişi diyorsa ki ya Rabbi, ben ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa da söylese, bu söz hiçbir şey ifade etmez. Kişi kalbinde bu talebin sahibi olması lazım. Yani dilinin söylediği kalbinde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde Allah kalbinde olanı diliyle söyleyenlerin duasına icabet ediyor. Allah kalbinde olmayan diliyle söyleyenlerin duasına icabet etmiyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid peygamberdir. Benim bir mürşidim var. Bana yol gösterenim var. Başta Kur'an, sonra peygamber, onun sünneti, hadisi var. Ya bu yola tabi olduktan sonra diğer mürşid dedikleriniz de zaten bize bu yolu gösteriyor. O yüzden ihtiyaç duymuyorum.
3: Yani Allah'a ulaşırken bir elçi, nasıl ki bugün bir işlemimizi devletin direkt eliyle yapamıyorsak, bir memura ihtiyacımız varsa, benim düşüncemde de bir mürşide ulaşmak lazım yani.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kalben bulabiliriz. Bu yani arayarak bulunacak bir şey değil, kalben bulunabilecek bir şey bence.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı ve ona tabi olmayı?
3: İsterdim. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani bunu neden şimdiye kadar bilmedim bilmiyorum.
1: İnşallah bundan sonra hacet namazı kılar mısınız?
3: Kılarım. Yani kılıyordum da bir mürşid için kılınacağını bilmiyordum.
4: Yol gösterici bir uyarıcıdır. Benim kalbim bağlı canım benim.
1: Bu zamanda da var mıdır yani Mevlana gibi, Yunus Emre gibi Allah dostları mürşitler?
4: Vardır tabii ki. Bilinmeyen çok yerlerde var.
5: Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Bir yere gitmek muhakkak bütün tarikatlar olsun, cemaatler olsun hepsinin hedefi Allah'tır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda benim bir yol gösterenim var. Başta Kur'an, peygamber ve onun sünnetinde var. Diğer mürşit dedikleriniz de bize bu yolu gösteriyor dedi. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşit gerekli değil midir? Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mürşide tabiyeti. Şimdi kardeşimizin söylediği gibi gerçekten Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve sünneti olmasına rağmen, sünnetime sarılın demesine rağmen Peygamber Efendimiz buyuruyor mürşidinize tabi olun. İşte bakın benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi Peygamber Efendimiz doğrudan doğruya Nebi Resul'den ders alanlar, onlar sahabeydi. Ama artık benden sonra Nebi gelmeyecek buyuruyor. Şimdi ne gelecekmiş? Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlar isyan bana isyandır. O zaman bu kardeşimiz görüyoruz ki eğer gerçekten Peygamber Efendimiz, yani daha doğrusu Kur'an'ı, başta Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik etmek istiyorsa mutlaka devrin imamına, devrin halifesine tabi olması lazım. Açıkça ifade ediyor. Allah Resulü söylüyor. Yani Peygamber Efendimiz söylüyor, diyor ki nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Allah onları gönderecek. Her devirde devrin imam var, her devirde halife var. O kardeşimiz Kur'an ve peygambere sarılmak istiyorsa hacet namazıyla devrin imamını soracak. Allah'ın gösterdiği devrin imamına tabi olması lazım. Benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. O zaman burada da sadece devrin imamı yok, alimler ve halifeler var. Yani veli mürşitler. Her kavimde bir veli resul var ve onların bıraktığı şeyler var, vekiller var. Ve yine hadis-i şerif, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Bizzat Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz rüştünüze tabi olun diyor. Bize bu yolu gösteriyor olayı. Evet ama Allah'ın yaşayan mürşide tabi olmasını buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Senden sonra kime tabi olurum ya Resulallah? Benim sahabem göktekiler gibidir. Hangisine tabi olursanız öyleyse daima yaşayan mürşide tabi olun diyor. Peygamber Efendimiz rahmeti rahmana kavuşmuş. Kişinin mürşide rahmeti rahmana kavuşmuşsa ne yapması lazım? Kalben ulaşmayı dileyip tekrar mürşidini hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Mesela sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmana kavuştuktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Yahu Hazreti Ebubekir'e tabi olanlar demediler ki ya sana ne gerek var? Zaten biz dinimizi Resulullah'tan öğrendik. Kur'an-ı Kerim'den öğrendik. Ne gerek var sana? Demediler. Hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ali, yani yaşayan bir mürşide tabi olmak söz konusudur. Allah'ın kanunu bu. O kanuna uymakla hepimiz mükellefiz. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşid gerekli değil midir? Gerekli tabii. Yaşayan mürşidi Allah-u Teala farz kılmış tabi olmayı. Rahman 33'te her devirde sultan olan devrin imamından bahsediyor. Ya maşerel cinni vel insi in istata'tu men tamzu min aqdari semawati vel ard fenfuzu la temsu ila bi sultan. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlardan bilip diyor. Durüvet aleyhim zilletu ayna masiku fe hablim minallahi ve hablim minen nas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutulan müstesna. Öyleyse her devirde hidayete erdiren devrin imamı hayatta olması lazım. Yetmez. Sadece devrin imamı değil, hidayete erdiren var. Hidayete vesile olanlar var. Her kavmin içerisinde veli resuller. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 resmi yaşayan veli mürşitler var. Yani hepsi vesiledirler. Ve 10 ayette Allah-u Teala mürşide tabi olmayan delalettedir buyuruyor. 10 ayet. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan ucundan ayrılmaz. Mürşide ulaşan kişinin de mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. İşte Allah kişiyi hangi mürşide ulaştıracaksa onun kalbine o mürşid sevgisini koyar. O sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kim irşad makamına ulaşmayı dilerse bilin ki o Allah tarafından onun içine konmuş sevgiyle gerçekleşir. Bulmak fiili aramak fiilinin bir sonucudur. Kişi mürşidini aramamışsa hiçbir zaman o kişi hiçbir veli mürşid bulamaz. Bulamazsa ne olur? Kişi delalette kalır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül kupon ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, izninizle bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden bir kişi ya hayrı konuşsun veyahut sussun buyuruyor. Burada hayrı konuşmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Enkümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sadece bunu demiyor. Allah'a ve imlâh iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi ya konuşsun ya sussun. Yani hadis-i şerif 3 bölümden oluşuyor. İnsanın etrafındaki insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Allah'a ve mülakima eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin nefsimize uyarak onları taciz etmeyeceğiz. Onlara mutsuz etmeyeceğiz. Allah'a ve mülakima eden kişi misafirine ikram etsin. Kimdir Allah'a ve mülakima İman edip de komşusuna eziyet etmeyen, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir Allah'a ve mülakı iman edip de misafirine ikram eden? Onlar Allah'a davet eden müşriklerine tabi olanlardır. Ve hadis-i şerifte vurgulanan iki kısım var. Ayrı konuşmak veya susmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın zikrini yapmak şifadır. İnsanların gitmeyi yapmak hastalıktır. Bir başka hadis Allah'ın zikrinin dışında söz söylemeyiniz. Konuşmayınız. Allah'ın zikrinin dışındaki her konuşma kalp için kasvettir buyuruyor. Bu hadisten son ikisi birincisini açıklıyor mahiyetidir. O halde hayrı konuşmak Allah'ı sessiz zikretmektir. Ve susmak ise kalp zikrinde bulunmaktır. Birisi Allah'ın sesini zikretmek, diğerinde susmak kalp zikrinde bulunmaktır. İnsanların ayıplarını araştırmamaktır. Kısacası nefsimize uymamaktır. Öyleyse her iki halde de Resulullah'ın bizim zikretmemizi istiyor. Bir sesli zikir, diğeri de hafi kalp zikri. Ankebut suresinin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki Utu mahüye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Ve akli müstelate namaz kıl. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz için o anda şeytanın bizimle fuhşiyatı münker emretmesi mümkün değil. Ama Allah'ın zikri en büyük. Bir sessiz zikir var. Ses çıkartarak Allah ismini tekrar iki. Sessiz zikir Allah ismini tekrar 3. Kalp zikri. İşte ya hayrı konuş ya sus olayı sessiz zikiri söylüyor. Ya sus o zaman susmak da kalp zikrine doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla bu 3 zikirden bir tanesi bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetine içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: İnsan sevdiğinin ismini anar. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun ismini anarak zikretmemiz gerekir.
1: Nefsimizin afetlerini de temizler mi?
3: Temizlemesi lazım. Zaten temizlemezse demek ki tam teslim olamamışız. Allah ile olmadıktan sonra şeytan devreye giriyor. Şeytan hiç boş kalmıyor. Günümüzün sorunu da bence bu. İnsanlar hani Allah ile olamadığı için şeytanla baş başayız yani. Şeytan bütün tuzaklarına düşüyoruz.
1: Sizce bu gençlerimizdeki depresyon olsun, sıkıntılar olsun, bunalımlar Allah'tan uzaklaştığımız için olabilir mi?
4: Yani o şekilde tabii ki Allah'tan uzaklaşıldı.
5: Abla zikir yapmak, hele teheccüdlere kalkıp zikir yapmak Allah'la baş başa kalmaktır. Yani herkese nasip olmak bu bir nasip meseledir. Rabbim nasip ederse her şey olur. Düşmanlıklar muhakkak biter. Zaten gönülden bağlı olan insanlar, zikrini her zaman yapan insanlar kimse düşman olamaz, kin besleyemez. Hele tasavvuf ilmindeki insanlar İncitmek eldedir, incinmemek elde değildir ama siz incinmeyeceksiniz derler. Zaten bu konuda yetişmiş insanlar hiçbir şey yapmazlar, düşman da olmazlar.
0: Bir misal verimiz tasavvufta incitmek eldedir. İncinmemek elde değildir ama siz incinmeyeceksiniz. Zaten zikre gönülden bağlı olan ki insanlar kimseye düşman olamaz dedi. Başkalarını incitmemek ya da onlardan etkilenmek zikre mi bağlıdır? Evet. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimizdeki etkisi. Nefs etkisi ve tasfiyesi yapanlar için sonuç budur. Yunus Emre biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet, demek ki biz sevmekle mükellefiz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın münakmaya adın kişi misafirine ikram etsin. Öyleyse her zaman gönül yapıcı olanlardan olacağız. Görüntülü bir suvarımız daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sual soracağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenlerin amelinin boşa gideceği doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, doğrudur. Allah'a ümre hakkına iman etmeyenlerin amelin boşa gideceği doğrudur. Keb 105'te, Zümer 65'te ve Yunus 45'te Allah Teala kimlerin amelin boşa gideceğini beyan ediyor. Özellikle Yunus 45'te yevmi kad hasirellezine kezebu bilikallahi. Yani lika Allah'ı inkar edenler hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Zümer 65'te sana ve senden üç kere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Yine Kehf 105'te lika Allah'ı inkar eder. İster lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin veya nikah Allah'ı dilemezsin. Şirkte olanlar. Üç halde de amellerin boşa gideceğinden Allah-u Teala bahsediyor. Şimdi Araf 147'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Araf 147'de Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ كَذِيُوا بِعَيَاتِنَا وَلِيْكَ الْاَخِرَةِ حَبِدَتْ عَمَالِهُمْ. Bir Yunus 45 ile Araf 147. وَالَّذِينَ كَذِبْ عَيَاتِنَا وَلِكَ عَرَتِ. Yani ayetleri ve لِكَ اللّٰهِ لِكَ الْاَخِرَةِ يَوْمِ الْاَخِرِ inkar yalanlayanlar, onların ameli boşa gidiyor. قَالَخِرَةِ حَبِدَتْ عَمَالِ amelleri boşa gidiyor. Allah'ın ayeti tekzip edenler, yalanlayanlar, inkar edenler, bir de yevmil ahir inkar edenler, amelleri boşa gidenlerdir. Eşitliğin birinci tarafında iki faktörden birincileri birbirine eşittir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. İkinci faktör ise birinde Allah'a mülaki olmak, diğerinde de ahirete mülaki olmaktır. Dolayısıyla amelleri boşa gidiyor. Evet, ayetler bize bu sonucu veriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımız da geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde, anlaşılsın diye bu misali veriyorum, bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ahiretini unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer

0: Yoksa o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, yedi safa ve dört teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu yedi safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı yedi cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak. Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefsi emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman beşinci kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine negatif davranırsa onları affettiği gibi her daim kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir ve böylece sonsuz bir dünya mutluluğunu yaşayacaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, duanın bizler için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için dua için söyledikleri açık ortada. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmazsa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi dört kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman yedi kalp şartıyla nefs ezkesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikri seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah'a tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra, koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin birinin bileti bitiyor ama ona illa biletini doldurayım diyoruz. Karşıdaki kişi de o an ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmiyor gibi. Bu gibi durumlarda iki tarafın da davranışı nasıl olmalı? Teklif var ama zorlama yok. Yani dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öper, sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Bizler bizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınız ne olması lazım? Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte iblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefs-i emmarede o negatif şeyi işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukavele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama iyi de orada işimiz bitmiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örttüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Cin suresi 17. ayete göre fıska düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah ona azap uğratır, yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümezdâdü küfren. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. Bu kısma ilave edersek herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ameni oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra ameni oluyor. Sümme keferi, sonra fıska düşüyor tekrar. Sümme amenu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Sümme amenu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk, sümme keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümme zâdu küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayet erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, seyri sülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken ustattan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatında ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. Enam 126-127'de Lehum dâret selâm yandara hâzâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum dâret selâm yanda rabbihim. Onlara Allah'ın dininde dâret selâm teslim yurdu vardı. Allah'ın dindeki teslim yurdu o kişiye verilen tahtlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir tahtın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin Hocam, bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir, artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, 7 safa rızık. Tabi bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey ameni olanlar, sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık, Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü safa rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safaları. Hac 35. Onları rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29. Onları rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Alman 160. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Rad suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsitu rizka limen yasha ve yaktir. Allah diledi kimseye rızık genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metreden başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Ve diyelim de daraltıyor. Onu daralttığı kişiler, onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fennevle maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşılayacağız. Yani manevi rızkın sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Muhterem Hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük virt, zikir ve esmaların uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah-u Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman o zaman tekrar 7 Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Bunlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah-u Teala ona irşadan memnun mezun kılar. Ve 7 ayet-i kerimede maruf emreden münkerden nehy ederler. İşte bu maruf emreden münkerden nehy edenler, onlar hayrın anahtarı şerrin kilididirler. Marifle emreden, münkerden ne edenler? Veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah-u Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek onun için hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Ama asıl olan öyle Allah'ın kulları var ki hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlar, onlar maruf emreden, münkerden nehyedenler. En üst noktada hayrın anahtarı, şerrin kilidi o devrin imamıdır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, İç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince aklımıza Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar gelmeli. Çünkü bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman insanların kutsal kitaplarla ilişkisi insanları üç kategoride mütalaa ediyor. Yani kutsal kitaplara göre insanlar üç durumda bulunabilirler. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Kur'an'da Allah-u Teala'nın emrettiği hükümlere uymayan, yasakları işleyenler olarak, kendi nizamlarına tabi olanları olarak mütalaa ediyor Allah-u Teala ve ayetlerde bu şekilde onları açıklıyor. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda ekranda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olan cahilleri açıklıyor. Bir de ilim verilenler. Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalpten isteyenler, kalpten Allah'a teslim olmayı talep edenlerdir. Bir üçüncüsü de onlar da ilim sahipleridir. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emir ve nehilere itaat edenlerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahiplerine baktığımız zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf emreden münkerden nehyedenler, Allah'ın Resulleri ve devrin imamları. Özellikle bugünkü konumuz affetmek şifadır, mutluluktur konferansımızın konusu. Kur'an'ın lafzını öğrenenlerle alakalıdır. Yani kendilerine ilim verilenlerle ilişkilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Araf 199 Huzul havfe ve amr bil urfi ve anet enel cahilin. Affı kendine usul edin. İrfanla emret ve cahillerden yüz çevirir. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği bu affet, maruf, rahmet ve cahillerden yüz çevir olayı adeta üç davranış biçimini bizlere hatırlatıyor. Affetmek, kötülüğe karşı hayırla bulunup galip etmek ve cahillerden yüz çevirmek. Eğer Allah Teala'nın bu dünya hayatında biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluksa, o zaman mutlu olmak istiyorsak bunun başında affetmek geliyor. Daha fazla daimi dünya mutluluğunu yaşamak istiyorsak kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üç davranış biçimini açıkladığını görüyoruz. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerini incelediğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Bir kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Kötülüğe karşı kötülüktür. Bu kısastır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse işte onun mükafatı Allah'a aittir. Gerçekten Şura 41'de zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza yoktur. Yani kısas tatbik edenlere bir ceza yoktur. Ama Şura 42'de fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Yani devamlı kötülük işleyenlere ceza vardır. Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği şey ne? وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ. Ama elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki bu gerçekten azim işlerdendir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an'a koyduğu hükümlerle mutluluğu yaşamak istiyorsak, insanlarla olan ilişkilerimizde daima affedici olmak durumundayız. Daha ötesi, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek sabredenlerden olmalıyız. Bir slaytımız var. Allah-u Teala'nın ülkesi ve şeytanın ülkesi. Allah-u Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken bizden istediği şey 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2, ruhu Allah'a teslim etmek 3, bugünkü konferansımızın konusu muhsinlerden olmak 4. Buraya kadarki olan kesimi ifade ediyor. Ama daimi zikre ulaşanlar onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Nefs teslimi yapanlar aynen irade teslimini yapanlar da aynen kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emanin standartları içerisinde hayatı yaşarlar. Yani şeytanın ülkesinde
bir hayatı yaşarlar. Şeytan nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak inin. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Şeytanın ülkesinde kalmaz. Şakilerden olmaz. Şeytanla birlikte cehennemde kalmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet gereğince Allah'ın emrine isyan eden iblisi Allah-u Teala yeryüzüne gönderiyor. İnsanın atası Adem babamız ve eşini de cennetin almasına karşılık Allah'ın emrine itaat etmedikleri için, yasak ağaçtan yedikleri için onları da yeryüzüne gönderiyor ve başlangıç noktasında dünya hayatını yaşamaya başlıyorlar. Şeytan insanların nefsindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın tek gayesi insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Allah Teala'nın da hedefi en çok sevdiği insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak. İşte tekrar slaytımıza dönecek olursak Allah Teala 7 safa 4 teslimi yaşayan hidayetçileri katından delalette olan şeytanın ülkesinde yaşayan dünyevi hayatı yaşayan insanlara hidayetçi olarak gönderiyor. Bu sebeple Taha 123 çok manidar. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan insanların baş düşmanı. Şeytanın insanlar için dileği onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve onlara bu dünyada onları huzursuz ve mutsuz kılmak. Şeytan insanlara kötülüğü öğretendir. Ama Allah Teala hedefi insanları cennete almak ve bu dünyada da huzurlu mutlu bir hayatı yaşattırmak ister. Allah da insanlara iyiliği emrediyor. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kim doğruyu söyle, kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Şeytanın cahiller üzerinde etkisi vardır. Şeytanın kendisine ilim verilenler
ve ilim sahiplerinin üzerinde bir sultanlığı yoktur. Allah Teala 7 ayet-i kerimede insanlara öğüt veriyor. Şeytan size apaçık bir düşmandır. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten baktığımız zaman şunu görüyoruz 7 ayet-i kerimede. Allah Teala tekrar tekrar söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İşte kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayanlar? Hidayetçi geldiği zaman Allah'ın davetini kabul edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında Allah bazı insanları seçmez, diğer bütün insanları seçer. Seçilmeyen insanlar, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, devamlı insanlara düşmanlık eden, zulmeden insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani Kur'an'daki ismine tağuttur. Bir kısım insanlar da seçilmesine rağmen dünyevi hayatı öne geçirdikleri için onlar da ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur ve şeytanın etki ettiği bu iki grup insandır. Şeytan, insan şeytan ve cin şeytanları tağutlara %100 tesir ediyor. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerine hak olanlara etki ediyor. Allah Teala bunu Hac 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُمْ. Şeytanın ilkası kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerinedir. İşte kalbi hasta olan, kalbi kasiyet bağlayanlar bu dünya hayatında asla mutluluğa ulaşamayacaklardır. Ölüm sonrası hayatta da cehenneme gideceklerdir şeytanla birlikte. Kalbi hasta olanlar en alt cehennemde yerlerini alacaklar. Çünkü bunlar sadece kendileri günahları yok, delalette kalmasına sebep oldukları insanların günahlarını da yüklendikleri için en alt cehenneme gidecek olanlardır. Örneğin zulmani ilimlerle amel edenler en alt cehennemde yerini alacaklar. İşte bunlar hepsi cahilleri oluşturuyor. İster Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi kasiyet bağlasın desin, ister kalbi hasta desin, bunlar cahillerdir ve zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarıyla hareket etmesini insanlara sağlayan kimdir? Baş düşman olan şeytandır. Şeytan insanların kötülük etmesini ister. Şeytan iyilik yapanlara da kötülük yapmasını emreder. Çünkü tek bir hedefi vardır, insanları mutsuz kılmak. Öyleyse kötülüğe karşı kötülük şeytanın talebidir. İyiliğe karşı kötülük de şeytanın talebidir. Ama Allah Teala bunun tam zıttı. Bizden ne ister? İyiliğe karşı iyilik emreder. Herkes bunu yapar. Ama daha ötesine geçmemizi ister Rabbimiz.
kötülüğe karşı iyilik yapmamızı emreder. Yani Rabbimiz iyiliğin öğreticisi, yaşatıcısıdır. Şeytan da kötülüğün öğreticisi ve yaşatıcısıdır. Allah bizim mutlu olmamızı, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bugünkü konferansımızın konusu affetmek bunun neresinde? İşte onu ifade etmek istiyorum. Üçüncü basamakta kişi Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilen kişi Allah Teala dördüncü basamakta Rahim esması ile üzerine tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cemal Mesturi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki vakrayı alıyor, semih hassasını açıyor. Yedinci basamakta kalpteki ekineti alıyor, fıkıh hassasını açıyor, ribatı koyuyor. Böylece o kişi başlangıç noktasında Allah Rahim esması ile tecelli etmediği noktada Allah'a karşı sağır dilsiz ve körken, Allah'ın kendisine göstermek istediğini görmeyen, işittirmek istediğini işitmeyen bir durumdayken Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sağır dilsiz ve kör olan kişi gören, işten, idrak eden hale geliyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediği mürşidi görüyor. Neyi işitiyor? Allah'ın açıklamak istediği ayetlerin manasına varıyor. Neyi idrak ediyor? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulünü idrak ediyor. Mutluluğa ulaştırıcı bir vasıta olduğunu kesinlikle idrak ediyor. Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekamül 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am 125. Kaf 33. En'am 125. Göğsünden kalbinde nur yolunu açıyor. Ve kişi dört tane kalp şartının sahibi oluyor burada. Kalpteki ekineti aldı. İhfatı koydu 2. Kalbi Allah kendisine çevirdi 3. Ve kalbe giden nur yolunu açı 4. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ın ismini tekrar ederse ki Allah'ın ismi bir şifredir. Bu şifreyi kullanmaya başladığı an Allah'ın katından bir çift nur gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet mutlak surette mührün kenarlarından kalbe sızar ve kişiyi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan ne yapar? Huşu sahibi olan insan Allah'ın kalbine verdiği mürşid sevgisiyle haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şey وَاسْتَعِينُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani mürşidinize haccet namazıyla Allah'tan isteyin. 7 ayet-i kerimede istihanenin mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah beyan ediyor. 7 ayet-i kerimede istihane. İşte haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, istihaneyi Allah'tan talep eden kişiyi Allah Teala mürşidini gösterir. Onun üçüncü basamak, 14. basamak gidip kişi mürşidine tabi olur. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an 4 kalp şartını sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman 7 kalp şartının sahibi oluyor. Yani tabiyetle birlikte Allah mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Kalpteki küfür kelimesi afetleri kalpte tutan sistemdir. İman kelimesi ise Allah'ın katından fazıları kalbe yerleştiren bir sistemi ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda ekranda 7 kalp şartının sahibi olan kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne demiştik? Allah Teala insanlara söylüyor, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse bütün insanları sevin. Ve öncelikle Allah Teala kendisini sevmemizi emrediyor ki Yunus Emre yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Neyi seviyorsak Allah'ın sevgisiyle seviyoruz.
Öyleyse sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman 14. basamakta mürşidimizi de devrin imamı da Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı sevin. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Beni dediği en üst seviyedeki devrin imamı olan mürşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve sahabemi de benden dolayı sevin.

kesinlikle yapmamız gereken emirlerdir. İşte 14. basamakta vasıta emirleri Allah Teala bize sevdiriyor ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesiyle 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikirle nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken fazıl miktarı %7'ye ulaştığı zaman ruhumuz da birinci gök katına yükseliyor. 17000 zikirde ruh ikinci gök katında, 19000 zikirde ruh üçüncü gök katında, 21000 zikirde ruh dördüncü gök katında, 23000 zikirde ruh beşinci gök katında, 25000 zikirde altıncı gök katında ve 33000 zikirde yedinci gök katına ulaşıyor ve yedi alemi geçerek yoklukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifla oluyor. Ermiş evliya oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında hasta olan nefsimiz, ermiş evliya olduğumuz zaman ilim verilenlerden olup Allah'a ulaşmayı dileyip ermiş evliya olduğumuz zaman şifaya ulaşıyoruz. Kalbimiz %51 nurlanıyor ve aynı zamanda ermiş evliya olanların davranış biçimi başkalarını affetmektir. Ermiş evliya olmak affetmekten geçer. Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki şu anda Kur'an okumakta olan 3 tane odayı görüyorsun. Her birisinin ensesine bir tokat atıp yaşadıklarını gelip bana anlatacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor ona. Gelip mürşidine anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu Allah'ın emrettiği kısastır. Yani intikam almak. Kendisine yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek. Neydi iblis? Şeytanın ülkesindeki iblis ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Öyleyse o kişi kendisine kötülük yaptı, öbürü de kötülükle mukabele etti. Kötülük yapan daima şeytanın tesirinde bunu yapıyor. Evet, Allah Teala hak olarak veriyor ama bunu emretmiyor. Kötülüğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, ayet-i kerimede görüyorsunuz, Allah Teala bunu ifade ediyor ayetlerde. Öyleyse bunlar kimlerdir? Bunlar intikam alanlar, kısas tatbik edenlerdir. İkinci odadaki şahsın ensesine, yani nefs eskisini yapan, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o ise tokat kendisine atıldığı zaman ayağa kalkıyor, yukarı bakıyor ve gülümsüyor ama tokat atmıyor. Kısas tatbik etmiyor. Affediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah yolunda ilk ulaştığımız merhale, nefs tezkiyesiyle Allah'ın bizi ulaştırdığı merhale, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimi açısından affetmektir. Yani ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı, iyiliğe karşı da kötülük. Bu şeytanın pis ameli. Ama Allah-u Teala'nın emrine kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah Resulü'nün Allah'ın emri bu. Huzul avfe ve amir bil urfi aletene calim. Eğer biz de Resulullah'ı örnek ihtiyacı ediyorsak ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 21'de öyle buyuruyor. Laqad kana lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerjullahu ve yevmul ahir ve zakira Allah kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Biz de Resulullah'ta güzel örneğe uymak istiyorsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bize

0: yapılan kötülüğü affetmemiz gerekir. Bu da ancak ermiş evliya olmaktan geçer. Nefs seskesini yapmayanlar doğal olarak kendilerine yapılan kötülüğü mutlaka intikam olarak yerine getirirler. Kin alınmamış bir intikamdır. Kin iş dünyasında oluşuyorsa o zaman strese sebep oluyor. Bu belli bir müddet devam ederse kişiyi depresyona sokuyor. Depresyon ise fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Maskeli depresyona insanı ulaştırıyor. Ama görüyorsunuz ki insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve başka insanlar kim olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi ne olursa olsun bizim için bir mutluluk kapısıdır. Onlar bilmeden, nefslerine uyarak, şeytanın tesiri altında bize kötülük yapabilirler. Ama Allah'ın ilmini alan bizler onlara karşı kötülüğe karşı kötülük değil. İyiliğe karşı da kötülük değil. Kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte insanlar kötülük yapabilirler ama o onlarla Allah arasında. Biz asla ve asla kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemeliyiz. Evet, bize tanınmış bir haktır ama kötülüğe karşı kötülüğü emreden şeytan ve nefsimizin afetleridir. Ama kötülüğe karşı affı, kötülüğe karşı hayırla mukabeleyi emreden Allah Teala ve ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse Allah'ın emrinden olan ruhumuzun hasletlerinin taleplerine mi uyacağız? Yoksa nefs-i emmarede şeytanın vücuda girişmeyeceği olan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin talebine mi uyacağız? Bu mukayese yaptığımız zaman bilen her insan mutlaka ruhun talebine uyar, daima affeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, affetmek sosyal hayatı yaşayan herkesin birincil davranış biçimi olması lazım. Daimi zikre ulaşanlar onlar öfkelenmezler. Onlar kin duymazlar. Onlar başkasından nefret etmezler. Onlar başkasına düşmanlık etmezler. Tam tersi, onlar affederler. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Onlar severler ve sevdirirler. Onun için Allah'ın bize emri, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Eğer seviyorsak, mutlak surette affetmekten geçer bunun yolu. İnsanlar yanlış yapabilirler. İnsanlar birçok yanlış davranışın sahibi olabilirler. Ama biz, onlar bize şeytanın tesiri altında kötülük yapıyorlarsa, biz de şeytanın ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Tam tersi, affederek orada kendimize düşen Allah'ın emrini yerine getirmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı var. Oruç bedenin zekatıdır. Ama af da barışın zekatıdır. Eğer insanlarla devamlı bir barış içinde yaşamak istiyorsa ki Resulullah'ın emri budur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse kardeş olup barış içerisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak bunun yolu affetmekten geçer. Yani affediniz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ediniz. O zaman şu anda dışımızdaki insanlar, ya 8 milyar insanın 8 milyarı da affetmek, huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak yarı yarıya, Mutlaka etrafımızdaki insanların bize karşı olan yanlış davranışlarını affetmekten geçer. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evvela birinci şart sevmek. Ama biz insanlar sadece de yokuz ikili sistem içerisinde. Karşımızdaki kişinin dışında diğer insanlar da var. Onlarla olan konuşmalarımıza da sevdirtmek, onları birbirine sevdirtmek durumundayız. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nefretin sahibi, tetikleyicisi şeytandır. Şeytan insanların birbirine nefret etmesini, şeytan insanların birbirine sırt çevirmesini, şeytan insanların birbirine öfke duymasını, birbirine düşmanlık etmesini, kısacası bütün kötülüklerin arkasında insanların baş düşmanı şeytan var. Sevgili kardeşlerim, siz öyle olmayın. Şimdi bir kere daha Şura suresinin 43. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bugün konferansımızın konusuna geliyoruz. Kim sabreder ve bağışlarsa. İşte affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabretmek bizim temel davranış biçimimiz olması lazım. Bu da ancak nefs tezkesi ve tazkiyesinden geçer. Hepinizin sosyal hayatta daima affedenler ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden olmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de dışınızdaki herkesin, size kötülük yapan herkesin affetmek istiyorsanız, ki bu bir dilektir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, siz de affedenlerden olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olup, affedicilerden olmak, kin sahibi olmak istemiyorum, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyorum. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Furkan. Kur'an-ı Kerim'de geçen Furkan kavramı neyi ifade ediyor? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Furkan'ın sahibi olmadıkça Allah'a göre herkes ölüdür. Allah Teala Furkan'la bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tebliğ ettiği an, biz de o değişikliği yaptığımız an derecat arttırıyor. 7 defa ard arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Bu noktadan sonra hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bize sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalan her şeyi Allah'a gerçekleştiriyor. Gerçekten de En'am suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Ey iman edenler! Eğer takva sahibi olursanız, takva sahibi olmak, kurtuluş için Allah Teala'nın garantisini bize veriyor. Kişi Allah'a inanabilir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanabilir, farz olduğuna da inanabilir. Ama kendisi iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalpten kurtuluşta olmaz. Kurtuluşta olabilmesi için mutlaka amin olduktan sonra da takva sahibi olması lazım. Takva olayı kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilediğinin de göstergesidir. Allah Teala Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yöne ve takva sahibi ol. Bu takva sahibi olan kişinin de Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. En'am 22'de Allah Teala ve men kâne meyteten fahyaynâhu. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, bu dirilme ve yec'al lekum nuren temşûne bihi finnâsi ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Kemen meselehu zulmâti leysa harici minhâ. Zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Olmaz tabii. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اِيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتِيُجُبُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte ölüyken dirilebilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, yani ayetlere iman etmesine bağlı. Çünkü Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden kişi Allah Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe ona kesinlikle 7 furkan veriyor. Birinci furkan baş gözündeki Cabe-i Mestüre'yi alıyor. İkinci furkan semi hasasını açıyor. Basar hasasını açıyor. Üçüncü furkan ekineti bakrayı alıyor. Dördüncü furkan semi hasasını açıyor. Beşinci furkan ekineti alıyor. Fıkıh hasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Tam 7 tane furkan. İşte bu 7 furkanın sahibi olan kişi ancak kurtuluştadır diyebiliriz ve şirkten kurtulmuştur diyebiliriz. Aksi takdirde bu 7 furkanın sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inansa dahi, her türlü amel işlese dahi kurtuluşta değildir. Amelleri boşa gittiği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tüm doğruları yanlıştan ayırt edebilecek hüviyette midir? Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir. Ama bu noktada açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada iken, ölüyken canlı yapar. Aslında gene ölüyüz. Kainata göre ölüyüz. Ama dünyaya göre diriyiz. Yani yeni bir hayata başlamak için daimi zikre ulaşmamız lazım. Zikrimizi artırdıkça Furkan yapısı her gün daha da artar. İç dünyamızda, dış dünyamızda Allah'la olan ilişkilerimizde sonuç verebilmesi buna bağlı. Kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden dünyaya bakar. Furkan'ın asli hüviyeti daimi zikre ulaştığımız noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterir ve gösterecektir. Daimi zikirde Allah-u Teala Ali İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدُونَ وَعَجُنُوِيُمْ O elbab olan kullarım var ya, işte onlar ayaktayken, otururken, otururken, meyen üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani 24 saat zikirdedirler. İşte Enbiya 7'de de Allah-u Teala مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلِ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak bilmediklerimizi kime sormamız lazım? Daimi zikrin sahibi Ulel Baba, daimi zikrin sahibi ehli zikrine sormamız gerekir inşallah. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içindeki üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Üçüncü sual, Furkan sahibi olmamıza kutsal kitapların rolü nedir? Bütün kutsal kitaplar birer Furkan'dır. Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî neykûnû lil âlemîne nezîre. Allah-u Teala tebâreke ellezî alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Yani alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Öte yandan hatırlıyorsam Ali İmran suresinin 3 veya 4. ayetlerinde acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Evet, Allah-u Teala 3 ve 4'te min kabli hüden linnâsi ve enzela furkan nezele aleykel kitabe bil hakki. Allah Teala sana kitabı hak ile indirdi. Musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil. Allah sana kitabı hak ile indirdi. Musaddiqan lima beyne yedeyhi, kendinden öncekilerini tasdik eden ve enzelet tevrate vel incil. Tevrat ve İncil'i de indirdi ve onları tasdik eden bir kitap. Min kabli hüden linnâsi, önceden indirdiği Tevrat ve İncil de insanlar için bir hidayettir. Ve enzelel furkan, furkan da. Ve furkandır aynı zamanda. İnsanlar için hidayettir ve furkandır. İnnellezîne keferu bi âyâti lehum azâbun şedîd. Vallahi öyleyse hem Al-Mu'min suresinin 3. ayet-i kerimesi Tevrat ve İncil'in de bir furkan olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in furkan olduğu Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdî liyekûnû nezîre lil âlemîn. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 48'de Allah-u Teala لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَزِكْرًا الْمُتَّقِينَ Ant olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak indirdik. Nasıl Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve bir zikir olarak indirdik. Allah Teala Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. İncil'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Ve üçü de aynı zamanda Furkan'dır. Alimran 81'de ise Allah Teala ezelde misak aldığı nebilerden size kitap ve hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de bütün nebilerin hitamından sonra Allah Teala'nın gönderdiği Resul, Mehdi Resul, müjdeleyici ve arıcı olarak Mehdi Resul'ü gönderiyor. Ve o kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz'e indirilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün kutsal kitaplarda ezeli ve ebedi dinin tek din, Hanif dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arap Şabi İslam olduğu buyruluyor ve bu dinin 7 safhadan teşekkür ettiğini açıklıyor. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak da geçer. Mukaddes kitap. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar aynı zamanda birer Furkan'dır. O zaman Tevrat da Furkan'dır, İncil de Furkan'dır, Kur'an da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırt etme muhtevasını verirler. Hem hidayet rehberidirler hem de nurdurlar. Evet. Kutsal kitapların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de nur ve hidayet ve nurdur. Hidayet bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İnsanlar Furkan'la hidayete ermişlerdir. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Ne ile ispat edeceğiz? İslam'ın 7 safhası ile. Evet, öyleyse tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Tevrat bir Furkan'dır. İncil bir Furkan'dır. Ve Allah Teala Furkan olan mukaddes kitapların 7 safha 4 teslimi ihtiva ettiğini her peygamber devrinde bunların yaşandığını Allah Teala açıkça ayetlerde bize ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek furkanların sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemelerine farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bu nedir biliyor musun? Sütün içinde şekerin kaybolduğu gibi, çayın içinde şekerin kaybolduğu gibi. Buna nasıl örnek verebiliriz? Hamidettin Veli Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, bunlar kaybolanlar.
3: İbadet, inanmak, ona sığınmak.
4: İlla ki hepimizin yanlışları vardır ama bu yanlışları tolere edebilmek gerekiyor. Ve bu yanlışları tolere edebilmek için bir amaca ihtiyacımız var. O amaç da Allah'a yakınlaşmak.
3: Allah'a ulaşmanın yolu çok çok basit, çok kolay ama işte İnşallah.
4: Peki nasıl ulaşabiliriz Allah'a?
3: İnanmakla, ona sığınmakla. Teslimiyetle diyeyim ya.
4: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. Ruhlar aslında şu anda teslim edilmiş. Kime? Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis sıkıştırıyor ve şu anda ruhlar aç kaldığı için sıkıntı burada zaten.
4: Kalben belki evet ama ruhen bilmiyorum.
1: Bir Allah dostu da diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz de birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: İnşallah ulaşalım.
4: Tabii ki isteriz.
2: Ey yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum.
4: Ben de bütün velilerin gibi sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum Rabbim.
4: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın yolu çok basit, çok kolay. Ona inanmak, sığınmak, teslimiyet dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak teslimiyetin muhtevası nedir? Allah'a inanmak yeterli değildir. Daha öteye geçmek durumdayız. Kanun çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmiş oluruz. Allah-u Teala kalbimizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Arda arda bizi bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Kalben ulaşmayı dileyeceğiz. İşte Allah-u Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar hem tağutun kulu hem dostudurlar. Ama ne zaman 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerlerse ki Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Rum 31'e göre o zaman Allah-u Teala onun üzerine Rahman Rahim esması ile tecelli eder. Şura 13'te de seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilenleri Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve 7 inanç şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyetle birlikte 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla kişi hedefine ulaşmış oluyor. Seçilenler ve seçilmeyenler zaten kendilerinde Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Allah onları kendi halinde bırakıyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da Rahim esmasıyla tecelli ettiği Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine 157'de bildirildiği gibi selavat ve rahmet vardır. Ve hidayete erenler de onlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse seçilmiş olmalarına rağmen musibetlerle imtihan olanlardan ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyor. Ama seçilmiş olup da Allah'a davet onun da daveti kabul edenleri Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onları peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyette birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlıyor kişi. Bu zikirle kalbine ulaşan rahmet, fazıl ve selavatla iki çift nur veya rahmetin taşıyıcı, fazıların iman kelimesinin etrafında toplayıcı ve selavatın da bağlayıcı özelliğiyle o kişinin kalbi gün be gün nurlanmaya başlar. Nurlanma afetlerin azalması oranında gerçekleşir. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Şeytanın tesir ettiği muhtevayı ifade ediyor ama şeytanın nurlara tesiri, fazıllara tesiri yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir kere her şeyden önce Furkan hak ile batılı birbirinden ayıran, mürşit de önden giden. Biz ona uymak mecburiyetindeyiz.
3: Mürşit inanmış, tabi olmuş.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Ya, illaki vardır yani. Her şekilde olduğunu düşünüyorum çünkü Allah yolunda bir sürü insan var. Evet peygamber yok yani şu an ama Allah yolunda bir sürü insan illaki vardır. Yani olmadığına inanmıyorum, illaki vardır. Sadece çağırıp bulmak gerekiyor birazcık.
2: Tarikat olmadan hakikate asla ve asla ulaşılamaz.
3: Vardır eminim. Yoksa bu dünya şimdi giderdi.
2: Onları böyle aşikar bir şekilde bulamayız. Bilemezsin ki şurada bir gariban bile Allah dostudur.
1: O Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Daha Allah'a yakın olabiliriz ya da dini anlamda daha gelişebiliriz.
3: Tabii ki onlar gerçekten özel insanlar. Öyle mürşitler Allah'ın yoluna götürürler. Çok şeyler değişir. Haramı helal biliriz. Her şeyde Allah'ın rızasını ararız. Zaten her şeyde Allah'ın rızasını ararsak ona ulaşmış oluruz.
2: Hayatımız zaten o zaman polise de gerek yok, hakime de gerek yok, savcıya da gerek yok, amire de, memura da hiçbir şey gerek yok.
0: Misafirimiz, tarikat olmadan hakikate asla ulaşılmaz. Tarikat ne demektir? Gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkide evvela şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat devreye girer. Şöyle de olabilir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. davranış biçimi açısından değerlendirecek olursak, şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade eder. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْنَا غَلَقْنِينَ Biz üzerinizden 7 tane tarik yarattık buyuruyor. Tarik yol demektir. Bunun çoğulu tarikat olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu yol insan ruhunu zemin kattan alır, Allah'a kadar ulaştırır. Bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir. Tarikat İslam'ın bütünüdür. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak veya mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَاتُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَا اَمَّا اَنْغَدَكَنْ Onları bol bol rahmetle sulardık diyor. Bol bol rahmet ulaştırdık. Ve onlar kalplerine ulaşan rahmetle mutmain olurlardı diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle o mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Bir kere Kur'an-ı Kerim Allah tarafından aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair her şeyi ihtiva eden bir kitap olarak indirilmiştir. Ve ancak ayetlere iman edenler Furkanların sahibi olur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hala akıl etmeyecek misiniz diye sormasından muradı bize verdiği aklı dikkatle bize faydalı alanlara ulaştırmaya çalışmamızdır. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Başlangıç noktasında mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Furkanlarla onları şekillendirir. Furkandan yoksun olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giden kişiler eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi akle edemeyen birisidir. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, Mülk 8.9'da Selam hazanet ve cehennem bekçiliği sual soruyor. Elem yetikum nezir. Nezir size gelmedi mi? Kâru belâkız cani nezir. Nezir geldi. Velakin kezebne ama biz onları yalanladık. Ve mâ nezalâhum şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve inentum bilâfe delâlin kebir. Biz nezirleri delalette, büyük delalette olmakla suçladık. Lev künnâ nesmâv ev nâkilu eyyer jilseydik ve akleseydik. Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek, akletmek, Furkan'ın sahibi olmak bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkanların sahibi olabilmemiz için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani kötülüklerden alır.
4: Kalbi temizler.
2: Kalp doyması lazım. Ruhlar doyması lazım. Ruh zaten şu anda insanlarımızın sıkıntısında en büyük sıkıntımız da ruhların aç olmasıdır.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
3: Şey değişir. Çok o kadar mutlu olur ki. Mesela her şeye güzel bakar. Her şeyde bir hayır arar.
2: Çok şey değişir ve karıncaya bile şeyle bakar. Farklı bakar. Bakış açısı o kadar değişir ki.
4: Her konuda daha rahat bir insan olabilir. İnsanlar şu an rahatlamak için spora gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, doğa yürüyüşleri vesaire. Buna gerek yok bence. Birazcık daha dine yaklaşıp Allah'a tevekkül edince daha kolay olabilir.
1: Peki kesintisiz mutlu olabilir mi?
3: Yani sonuçta Rabbine kavuşacak. Ay nasıl mutlu.
4: Yok ya. Yani bilmiyorum ama olmaz gibi. Hani illa ki hayatta mutluluklar ve mutsuzluklar var. İlla ki hepimizin sorunları var. Kesintisiz mutluluk değil de yani illa ki hepimiz bir yerde bir şeyleri, sorunları vardır yani.
3: Yani aslında kalp hep onunla olsa işte bu dünya işlerine çok dalıyoruz. Çok.
0: Misafirimiz şu anda insanlarımızın en büyük sıkıntısı ruhlarının aç olması dedi. İnsanların manevi açları nasıl giderilir? Tabii ki zikirle. İnsanların mutsuz bir dünya hayatı geçirmenin sebebi nefslerindeki afetlerin tesir altında olmalısıdır. İblis ve diğer bütün şeytanlar da sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Bütün manevi güzelliklere bizi ulaştıracak olan nefsimizin kalbidir. Zikir, kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Zikir, nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsimizin afetleri temizlendikçe buna paralel mutluluğumuz da artacaktır. Allah-u Teala Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve akimus selate enne selate tenavun an fahşayel münker ve le zikrullahu ekber. Allah ayetlerin tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Rahat 14'e, Taha 14'e göre. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve o sebeple Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulübün zikrullah ela bi zikrullahi tetmeyinel kulüb. Onlar ki amenüdürler ve kalpleri Allah'ın zikretmeye mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatı Muhterem Cappar Hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor. Efendimiz ümmetiyle sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Tekrardan ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz. Bütün kardeşlerim için kıymetli dualarınızı talep ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatı inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Evet, gerçekten Tevrat bir Furkan'dır, İncil bir Furkan'dır, Kur'an bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala bizi uyarıyor. Nur 21'de hatta 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabiysa şeytanın mahfuşiyatı münkerini emreder. Öyleyse görüyorsunuz ki ulaşmayı dilemeyen insan o şeytanın adımlarına tabi olan bir kişidir. Ulaşmayı dileyen kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtaran kişidir. Genellikle insanlar iblis tarafından, iblis Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmuş. Nebire Sultanı Peygamber hadisinde diyor ki, insanlar arasından ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta masum olduğu bir noktada sahabe, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah evdeki topları, Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve ilmin insanlardan alındığı zaman ilk kaldıracak şeyin emanet ve huşu olduğunu buyuruyor. Ruh emanettir. Emanetin din tatbikatından çıkartılması Allah'a ulaşma dileğinin unutturulmasıdır iblis tarafından. Huşunun da Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu sahibi olmak da mümkün değil. İşte bu açıdan bu öğretilmiyor. Yani iblis kesinlikle bu dileği unutturmuş. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizzat şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. İnsanlar o emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Sahip oldukları kibir onları doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim bırakıp da kitaplardan medet umanlar, insanların yazdığı el yazması kitaplardan bilgi devşirenler her devirde Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüşlerdir. Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem ancak ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği uğrak yeridir. Bakara 78'de ulaşmayı dilemeyenler ve minhumul ümmiyine la ya'lemunel kitabe illa emaniye. Onlar kitabı bilmezler, sadece emaniyeyi, insanların el yazması kitaplarını bilirler. Mümin 56'da ise Allah Teala farklı şey söylüyor. Mümin 56'da nellezine yücadına fi hayatullahi bi gayri yani sultanin. Muhakkak kendilerine gelmiş bir sultan, delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden sinirlerde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ma'as-salava.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a şükredebilmek. Birinci sual, Allah'a şükredenlerden olmanın işareti nedir? Sevgili kardeşlerim, şükrümüzü eda etmek için ya Rabbi bana bu nimetleri verdin, sana sonsuz şükrederim demek bir şey bizi hiç sonuca ulaştırmaz. Allah'a şükredenlerden olmak mutlaka Allah'ın yolunda olmamız da mümkündür. Evvela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala şükrü ve küfrü birbirinin zıttı olarak Kur'an'da kullanmış. Veşkuruli ve la tekfurun. Bakara 152'de şükredin, küfredenlerden olmayın. Şimdi küfredenler kimler? Küfredenlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bakara 6-7'de Nellezine keferu sevâin aleyhim enzertum en lem tuzurum la eminun. Khatemallahu ala kulubim ala sem ve la absarim uşavve. Buradan da bakıyoruz. Küfredenler tebliğe muhatap olduklarında daveti kabul etmeyenler Allah-u Teala'nın da hasalarına engel koyduğu kişiler. O zaman şükredenler kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler, daveti kabul edenlerdir. Küfredenler de davete muhatap olduklarında kalben ulaşmayı dilemeyenler. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemeden kendi kendine ben şükrediyorum demesi onu bir yere ulaştırmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dilemek noktasında ise bu talebi onun kalbinde Allah gördüyse o şükredenlerdendir ve fi sebilillah'tır. Fi sebilillah olmak ve infak etmek şükrün edasını gerektiriyor. Şükretmenin başladığı yer Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Allah'a kul olur. Allah'a kul olan herkes şükürdedir. Şükür üzere olanlar mümin olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o da küfür üzeredir. İşte Allah-u Teala Nahl Suresi'nin 78. ayet-i kerimesinde biz insanı hiçbir şey bilmeden annesinin karnından çıkarttık. 78 وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Biz onu işitici, görücü ve idrak edici kıldık, umulur ki şükretsin. Şükrettiği zaman bu hasalar açılıyor ama küfrettiği zaman bu hasalar kesinlikle örtülü. Başlangıç noktasına وَجَعَلَ لَكُمْ سَمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَف۪يدَ. Biz onu işitme hassası, görme hassası ve idrak etme hassasına sahibi kıldık. Umulur ki şükredir de bunlardan faydalanır ama şükretmediği takdirde kapanıyor. Bu ayet-i kerimede Bakara 7'de görüldüğü gibi. Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor. اَنَ اللّٰهَ اِنْ تَكْفِرُوا فَاَنَ اللّٰهَ غَنِنْ عَنْكُمْ. Küfrederseniz Allah künüsünde müstahani وَلَا يَرْدَ اَلْي وَعَدِ الْكُفْرِ. Allah Teala kafirlerden razı değildir. وَاِنْ تَشْكُرُوا. Eğer şükrederseniz Allah sizden razı olur. Demek ki Allah'ın rızasının da şükürle başladığını görüyoruz. Dehl suresinin 3. ayet-i kerimesinde اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا. Biz onu sebile ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Fi sebilillah olanlar şükredenler, olmayanlar küfredenlerdir. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a olan şükrümüzü nasıl arttırabiliriz? İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Zikir, şükrün bir göstergesidir. Tezkiye kademelerinde hep daha çok Allah'a şükreden birisi olmak söz konusudur zikrimizi arttırdığımız zaman. Daimi zikre ulaştığımızda Allah-u Teala'ya devamlı şükreder hale geliyoruz. Şükrün en üst boyutuna hikmet ve ötesinde ulaşılır. Evet. Onun için hep ya iman ya isyan, ya ahlak ya helak, ya cennet ya cinnet, ya izzet ya zillet ve ya şükür ya küfür diyoruz. İşte gerçekten de şükredenlerden olmak en üst boyutu mutlaka daimi zikir ve hikmet kademesine ulaşmayı gerektiriyor. Birçok ayet-i kerimede de Allah-u Teala Nisa suresinin yanılmıyorsam 147. ayet-i kerimesinde ne diyor Allah-u Teala? مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ وَاِنْ شَكَرْتُمْ. Eğer şükrederseniz Allah size niye azap etsin? وَاَمَنْتُمْ tabi. Yani mümin olup da şükredenlerden olursanız Allah size azap etmez. Öte yandan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz zikirden daha çok kişiyi Allah'ın azabından kurtaracak başka bir vasıta yok. O zaman şükrümüzün edasının en üst noktası zikirle gerçekleşir. Üçüncü sual, yaşadığımız üzüntülerin bir sebebi de şükürsüz olmaktan mıdır? Evet, şimdi bakın Nisa 147 hemen devreye girdi tekrar. Hepiniz aslında çok zengin kullarız. Neden öyle diyoruz? Çünkü belki birçok insan ya benim bir dikili bir ağacım bile yok, neye şükredeceğim diye düşünüyorsa Allah-u Teala bize verdikleri eş duyu organı, vücutlar vesaire, bunların karşılığı mümkün değil. Şu anda nimet elden gittiği zaman kıymetini anlıyoruz. Diyelim ki gözünü kaybeden bir kişi tekrar eski görme noktasına gelebilmesi için sahip olduğu bütün servetini verir. Öyleyse sağlıklı bir göze, kulağa ve diğer diğer organlarına sahip olan kişiler aslında üst seviyede bir zenginliğin sahibidirler. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Eski kavimlerden verdiği bir örnek, 500 yıl ibadet yapıyor. Ama sadece ibadetle meşgul, 3 öğün rızkı da kapısına gidiyor. Son olarak Allah Teala diyor ki benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelimle deyince onu cehenneme atın. Ya Rabbim bu kadar amel işledim. Allah Teala'nın cevabı bütün bu 500 ibadet ve daha ötesi bir ibadet sana verdiğim bir gözün karşılığı bile değil. Öyleyse görüyorsunuz ki gerçekten Allah Teala bizi en üst nokta, insanları en üst noktaya yaratmış ve üst seviyede güzellikler bahşetmiş. Diyelim ki bir olay bizi çok üzüyor. O zaman Allah'ın bize verdiği nimetlere bakın. Allah Teala bizi mutlu etmek için o kadar çok nimet kasip etmiş ki Allah'a şükretmenin bir zaruret olduğunu her an anlayabiliriz. Başkalarıyla kendimizi kıyas ettiğimiz zaman hep şükredecek vesileler arayın. Ayrıca üzüldüğünüz konulara dikkatle bakın. O derdinizin, nefsinizin afetleriyle kesin kesin ilişki içerisinde olduğunu göreceksiniz. Allah o istikamette bir ıstırabı size verdiği zaman sakın isyan etmeyin. Allah'ın ondan muradı vardır. Ondan almanız gereken derslerle almaya çalışmak ve o afetlerden kendinizi kurtarmanız. Allah razı olsun. Yine şükredenlerden olmak için daima kendimizin altındaki insanlara bakmak, hamd edenlerden olmak noktasında da üstümüzdeki insanlara bakmakta fayda var. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltip bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bir insanın Allah'a yakın olabilmesi onun şükürde olmasıyla mümkündür ve Kur'an-ı Kerim'e göre şükrün işareti Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Rabbimizin tabii ki rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor. Namazla, ibadetle, Kur'an'la.
3: Allah'ın sevdiği şeyleri yapmak, Allah'a yakınlık duymak.
4: Allah'la yakınlaşmak insanın en böyle mahrem, saf olduğu yer namaz. Abdestini alırken, bazen tefekkür ederken, etrafa bakarken, yani bunu anlıyorum.
5: İbadet etmek.
1: Allah'a neyimiz ulaşır?
2: İbadetlerimiz, amellerimiz.
5: Allah'a daha doğrusu her şeyimiz ulaşır. Yaptığımız amellerimiz, iyi ya da...

0: insana ulaştırmayı, evliyaların gibi olmayı diliyorum.
1: Ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Seni çok seviyorum Allah'ım.
2: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Rabbimizin rızasını kazanmak için giden yollara başvurmak gerekiyor, namaza, ibadete dedi. Allah'ın rızasını kazanarak ona ulaşmamızın yolu ibadetler midir? İbadetler bir vasıta. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler vaaz etmiş, vasıta emirler. Yani eski tabirle amaç ve araçlar. Amaç hedefleri, araçlar da o hedeflere ulaşmanın vasıtalarıdır. Allah'ın rızasını kazanmak elbette vasıta emirleri yerine getirmekten geçiyor. Ama en üst seviyedeki vasıta emir zikir. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz zikir, emri bil maruf ve nehy-i münker ve insanlara iyilik yapmanın dışındaki her söz insanoğlunun lehine değil aleyhinedir. Ademoğlunun emri bil maruf ve nehy-i münker veya Allah'ın zikri hariç tüm sözleri lehine değil aleyhinedir. Dizaynı Allah-u Teala o şekilde kurmuş. Kalın bir çerçeve içinde bakarsak olaya şunu görüyoruz. Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Ama Allah'ın rızasını kazanmanın birinci faktörü, en büyük faktörü Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala Zümer 7'de biz Allah'a ulaşmayı dilen şükredenler desek bizden razı. Biz Allah'a ulaşmayı dilemez küfredenlersek Allah bizden razı değil. Ve Allah-u Teala'nın şükrün edası babında en üst seviyedeki olay Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille bize açıkladığı ölmeden evvel insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Allah-u Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu emri yerine getirmemizi Allah-u Teala bizden istiyor. Allah Resulü hadisinde ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. İşte muhteva bu şekilde ifade ediliyor. 7 tane hedef emir ve bu hedeflere ulaşmak için de 7 tane vasıta emri Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve sonuçta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Fecir 27, 28, 29, 30'da belirtildiği gibi nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve fizik vücudun da Allah'a kul olmasıyla noktalanıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
3: Kur'an-ı Kerim'de şükrümüzü eda edip Allah'a daha da yakın olabilmemiz için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Yani mürşit aslında insanın gerçekten hani bir istikameti bulmasında kolaylık. Hani kendi kendine bir insan yolu bulamaz. Kılavuz gibi düşünelim. Nasıl kılavuzsuz yola çıkan yolda kalır, hani yolunu bulamaz. Öyle bir şeyin gerekliliğine de inanıyorum yani. Gerçekten o yönde ben de meyilli bir insanım.
5: Din konusunda bakıp yaşamam gereken, yapmam gereken davranışları örnek aldığım, bana yol gösterici bir pusula gibi düşünebiliriz.
3: Siz de öyle Allah dostlarına bağlanıp tabi olmayı istemez misiniz?
6: Bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamayı şu yaşadığımız çağ toplumda çok bana artık mantıklı gelmiyor.
5: Birebir güvenip de kendimizi böyle teslim edip tamam o doğru söylüyor, doğruyu yapalım diyebileceğimiz biri olduğunu düşünmediğim için
3: Allah-u Teala hacet namazı kılaraktan mürşidimizi kendisinden sormamızı emrediyor. Mürşidinizi sormayı istemez misiniz?
6: İsterim ama yani bu ne kadar saf ve gerçek olur bilemem. Ben kendi nefsimi o kadar berrak sanmıyorum. Devletimize bağlı camilerimizde, diyaneti hocalarında arkasında gidip ibadetimizi eda etmeyi istiyoruz. Ama artık birebir tanımadığımız ya da artık ben böyleyim diye kendi tanıtan herkese de arkasında gitmek istemiyorum açıkçası.
2: Bir misafirimiz mürşit konusunda bir insana bağlı kalıp da dini onu örnek alarak yaşamak şu yaşadığımız çağda toplumda mantıklı gelmiyor dedi. Mürşit olmadan din yaşanabilir mi? Hayır.

0: Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbunallaha, Allah Resulüne Allah Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun. Tabi olun ki Allah sizi sevsin. Din hidayettir. Ve ruhun hidayeti, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir sultan olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yani devrin imamının Kur'an-ı Kerim'deki bir adı da sultan. Allah Teala'nın ayetlerini açıkla araştırdığımız zaman 19 isimle karşımıza çıkıyor mürşit. Bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın mürşitleridir. Huzur namazın imamları Allah'ın efsane mürşitleridir. Allah'ın yeryüzündeki halifesi mürşittir. Veli Resul, Nezir, Hidayetçi ve 18. maddede ifade edilen Sultan. Rahman 33'te Ya maşer cinni vel insi in istetatu an temzu münakbere semavati vel femzu la temzu ile bu sultan, bir mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Yine Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yahtillahu fevvel muhtet, Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudil, ama kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide, onun için bir veli mürşit bulunmaz. Bir Allah dostun ifade ettiği gibi demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mı acem? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için onlar 10 ayet gelince delalette. Ve Maide 35'te Allah Teala bizzat mürşidinizi Allah'tan isteyin. Her devirde hidayete erdirenler var ve hidayete vesile olanlar da var. Hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Hidayete vesile olanlar da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerdir. Hiçbir yolla tabi olmazsanız, sadece Allah'a ulaşmaya girerseniz de cehennemden kurtulursunuz. Birinci kat cenneti zaten elde edersiniz. Ama Kur'an'ın insanlara emrettiği ikinci safa mürşide ulaşmayı da ifade eder. Mürşidimizi Allah'tan istememiz farz kılınmıştır. Zaten mürşide sıcak bakanlar, mürşide tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse ve de bunun tabi olarak, tabi neticesi olarak mürşidine ulaşmadıysa, ruhu ucundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmadıysa hiçbir zaman Allah'a ulaşması mümkün değildir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın mürşid olarak tayin ettiklerinin hepsi, Risaletin dışındaki de hepsi velidir. Men yahtillahu fevvel mühted ve men yudil felen tecide lehu veliyen mürşide. Bir veli mürşid onun için bulunmaz buyuruyor. Öyleyse mürşide tabiyet kesinlikle farz. Allah Teala her devirde hidayete erdiren sadece devrin imamıdır. Onun dışındaki kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegu ileyhil vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu muhterem hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacak inşallah. Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'a şükretmekle hamd etmek arasında fark var mıdır? Allah-u Teala'nın zahiri alemde, fizik alemde bize bahşettiği şeyler için şükretmemiz, fizik ötesinden gelen bütün alemleri ilgilendiren Allah'ın bize gönderdiklerine de hamd etmemizi Allah-u Teala istiyor. Şükretmek tek başına hiçbir zaman yeterli değildir. Hamdi de gerçekleştirmek durumundayız. Hamdın anlamı şükrün anlamından çok daha geniş bir muhteva taşır. Fizik alemin ötesinden Allah'ın insanlara ulaştırdığı ne varsa hepsi hamdi gerektiriyor. Allah'ın manevi nimetlerine hamd edeceğiz. Onların artması için Allah-u Teala'ya dua burada bulunacağız. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Rabbül Alemin'in arşına şükür ile çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Evet, gerçekten de Allah'ın katına şükürle çıkılır. Ama ham şükrün anahtarıdır. Yani zikir yoksa, hamd yoksa şükür de yoktur. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Allah-u Teala şükrümüzün artmasını sağlayacak en önemli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Unutturmaz. Rabbim kendini unutturmaz. Onu andıkça her zaman her yerde, yani insan tefekkür ederek de hatırlar.
4: Ben günlük hayatımda yalansız bir şekilde her gün zikreden biriyim. Böylece de benim bu işlerimi kolaylaştırıyor. Mesela girdiğim deneme sınavları, böyle hep Allah'ın zikrederek, böyle dualar ederek girdiğim her sınavda güzel sonuçlar ile sonuçlanıyor.
5: Hatırlatır yani dünyadan çok ahiretin de var olduğunu, ibadetlerimizin, amellerimizin daha gerçekçi olması gerektiğini, nereye bağlanmamız, aslında buranın geçici, oranın baki olduğunu hatırlatır. Bence zikir insanın dilinde artık pelesenk olmalı.
6: Bence zikretmek, hani Allah'ı her zaman her daim hatırlamak, onun dışında da mesela sen bir kötülük yapıyorsun ama dilinde hep Allah var. Hani o kötülüğe o kelime bile engel oluyor. Hani Allah beni görüyor, Allah beni duyuyor.
2: Sizce zikir yapan kişinin şükrü artar mı?
3: Şükür yapanın zikri de artar. Bence ki siz zaten şükrettikçe zaten zikretmiş oluyoruz.
7: Zikrettikçe kendini ve ruhunu hafiflemiş, rahatlamış hissedip boş şeylerle uğraşmaktansa tabii ki Allah'a şükrü artacaktır.
2: Bizim nefsimizi temizler mi?
5: Eğer ki inanarak kalben en azından o an aklından geçen kötülüğü yapamazsın rahatlıkla.
0: Bir misafirimiz Allah'ı zikrederek, dualar ederek girdiğim her sınav güzel sonuçlanır dedi. Allah'ı zikretmek Allah'ın yardımını almamızı kolaylaştırır mı? Evet. Bu dünyada da başarı kazanmak istiyorsak burada da yine Allah'ın yardımı söz konusu. Bakara 152'de feskuruni eskurkum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkuruli velâ tekfurun, şükredin, sakın küfredenlerden olmayın. Bakara 186'da ise İzâ se'eleke ibâdî annî fennî karîbun vücûbu davet-i taizadâni. Kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın bütün yardımları davete icabetimize bağlı. Davete icabetin ön şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üçüncü basamaktan sonra insanın bütün yaptıklarını Allah yardımıyla neticeye erdirir. Allah'ın bir kanunu var. Liyakat ve mükafat kanunu. Liyakatinizi, zikrinizi arttırarak Allah-u Teala'ya ispat edin. Eğer layıksanız onun mükafatını alırsınız. Böyle bir iştiyak, liyakat ve mükafat sizi Allah'ın katında giderek daha üst insan haline getirir. Evet. İştiyak, liyakat ve mükafat. Nasıl oluyor bu? İştiyak, hedefe ulaşmak istikametindeki kalbi talebimizdir. Ama iştiyakın hemen akabinde gayretimiz devreye giriyor. Gayretin üstüne mürşidin himmeti duası ve Allah'ın yardımı bizi o liyakate ulaştırıyor ve o liyakatin gerektirdiği mükafatı Allah Teala bize nasip ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cappar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbinden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesidir diyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Lokman 12'ye göre Allah'ın hikmeti vermesinin nedeni kişinin Allah'a şükretmesi midir diyebilir miyiz? Burada şükretmek hikmetin verilmesindeki sebeplerden sadece bir tanesidir. Elbette ki hikmete ulaşanlar Allah'a şükredenlerdir ama sadece şükretmiş olsaydı daimi zikre ulaşmak konusunda hiçbir gayretin sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şükretmiş olmasına rağmen şükür kabul edilmeyecekti. Lokman suresinin bu ayet-i kerimesinde لَقَدْ اَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنْ اُشْكُرُ لِلّٰهِ Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik şükretsin diye. Lokman'ın da şükretmesi sadece bir özelliktir. Onun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Şehadet makamına ulaşıp tayyip olmuştur. Ruhunu, vecini, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Hikmet sahibi olmuştur. Yani sadece şükreti diye değil. لَقَدْ عَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Biz Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik. اَنْ اُشْكُرُ لِلّٰهِ Allah'a şükret. Veya şükredenlerden ol. Şükrün en üst seviyedeki edası daimi zikir. Daimi zikrin sahipleri zaten hikmet sahipleridir. Dolayısıyla hamdın şükrün birleştiği yer bu nokta olabilir. Allah-u Teala buna işaret buyuruyor. Yani sadece dilden şükretmek bizi daimi zikrin mükafatı olan hikmet sahibi kılamaz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bunun bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, buradan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

0: Şimdi ölmeden önce Allah'a ruhu teslim etmek diye bir şey ben İslam dininde hiç duymadım. Yani burada şimdi farklı bir maksat intihar etmek falan değildir herhalde.
1: Yani yaşarken teslim etmek nasıl olacak? İntihar falan mı oluyor? Öyle olmaz yani öyle bir şey. Onu zaten istemez Allah-u Teala, öyle bir şey istemez.
2: Ölmeden önce ölüm derken ona nasıl oluyor bilmiyorum ki. Belki yani ölümü hatırlayın gibi olabilir yani. O manada olabilir. Yoksa zaten kişi kendi kendini öldüremez ki de, yasaktır.
3: Fatiha maassalavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irci emriyle Allah-u Teala'nın bizlere verdiği mesajı açıklamak istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 tane fiille ruhun ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. 12 kere Allah-u Teala üzerimize bunu farz kılıyor. Ayetler Kur'an'da yer almasına rağmen diyorlar ki irci emri bir ölüm emridir. Yani Allah-u Teala insanları intihar etmeye mi davet ediyor? Kur'an-ı Kerim'deki esaslara baktığımız zaman irci emri bir intihar et, kendini öldür emri asla değil. Kur'an-ı Kerim intiharı yasaklamıştır. Allah-u Teala Nisa 29-30'da kim bunu yaparsa, intihar ederse onun cezası cehennemdir buyuruyor. Öyleyse irci ila rabbiki, yani Rabbine geri dön emri bir ölüm emri değildir. Ruhun Allah'a ulaştırılması emridir. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmamız üzerimize devamlı olarak Allah tarafından 12 tane farz emirle farz kılınmıştır. O farzlara tekrar bir bakalım. Evet. Bunun ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Cuma hutbesinde şöyle ifade etmiştir. Mutu kable temutu. Ölmeden evvel ölün ki Allah size amellerinizin 700 katını versin. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin talebiyle Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmektir. İrci emri bu emri ifade eder. Bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Zaten Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerin Allah'ın velileri olduğunu net olarak biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Allah Teala bizi ahiret ve dünya saadetine davet ettiğine göre, şakirler de cehenneme giden kişiler olduğuna göre evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyordu. O zaman hepimizin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması, evliya olması üzerimize farz kılınmıştır. Bir insanın Allah Teala'ya geri dönüşü 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmasıyla olur. Bu gök katlarının aşılması ise nefs tezkiyesi denilen bir muhteva ile gerçekleşir. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi Men tezekka fe ennemâ tezekka li nefsî ve ilallâhal mesîr. Kim nefsini tezkiye ederse ruh Allah'ın zatına ulaşır. Müzemmil 8 وَاَسْكُرِ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَيْلَيْ تَفْجِيلًا. Öyleyse ruhun Allah'ın zatına ulaşması nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesi de Allah'ı zikretmeye bağlıdır. Bunun yolu da zikirdir. Yani nefs tezkiyesi denilen bir olayın vücut varlığı ancak zikirle mümkündür. Zikir sebebiyle nefsin kalbine giren fazlaların nefsin kalbinde %7 yerleşmesiyle ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata yükselecektir. Ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın garantisindedir. Bizden istediği şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Neden Allah'ın garantisinde diyorum? Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hem Ra'd 27'de hem Şura 13'te söz vermiş. Ra'd 27 İnnallâhe yudillî men yeşâ'u ve yehdî ileyhi men enâb. Allah dilediğini zelalete bırakır ve enâb olan gönderen kimseyi de kendisine ulaştırır. Şura 13'te de Allah Teala aynı hakikati bir kere daha ifade ediyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdî ileyhi men enâb. Yine dilediğini seçer ve o seçtiklerinden kim ulaşmayı dilerse onları da mutlaka kendisine ulaştırır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifte "Men habbebe likâllâhi habbebellâhu likâhi. Men kerihallâhi kerihallâhu likâhi." Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet duyarsa Allah da onu kendisine ulaştırmaya muhabbet duyar. Kim Allah'a ulaşmayı kerih görürse Allah da onu kendisine ulaştırmayı kerih görür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala kendisine ulaştırmayı diler. Allah'a ulaşmayı kerih gören, dilemeyen kişi Allah Teala da kendisine ulaştırmayı dilemez. Yaratılışa baktığımız zaman en şerefli varlık olan insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Nefsimiz Allah'a ulaşmaz, fizik vücutta Allah'a ulaşmaz. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaştığını biliyoruz. Bir ölümle, secde 11'de zikredildiği gibi, bir de hayattayken Bakara 46'da zikredildiği gibi. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında secde suresinin 29. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi o gün kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Ölümle ruh Allah'a ulaşır ama kesinlikle bir mükafata nail olamazlar. Ama kim hayattayken Bakara 46'ya göre Allah'a ulaşmayı diler, ruhunu Allah'a ulaştırırsa o zaman kesinlikle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olur. İşte Fecir 27, 28, 29, 30 ayetleri nefs tezkiyesiyle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşması ve böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasını ifade ediyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak nefsini tezkiye et. Ruh, sen de Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, sen de şeytana kul olmaktan kurtul, Allah'ın kulları arasına gir. Kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala beni kulluğuna kabul buyurdu sözünün arkasında nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını ifade ediyor ve böylece şeytana kulmaktan kurtulan Allah'ın kulları arasına giren bir kişiyi bize açıklamış oluyor. Allah razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar bölümünde tekrar bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Almanya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Hikmetin ötesi nasıl bir ilimdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, dünyada seçilenler için muktesef hak olarak 7 safa ve 4 teslimin yaşanması söz konusu. Bu 7 safa 4 teslimde 4 görevle vazifeli olan veli rasuller Allah-u Teala'nın görevlendirdiği mürşitlerdir. Size ayetleri tilavet ediyor. Sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediyor. Size kitabı öğretiyor. 3. Hikmeti öğretiyor. 4. Hikmet, irşada kadar devam eden, yani 28. basamağın 4. kademesinde irade teslimine kadar devam eden bir boyutu var. Ama hikmetin ötesi, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı veli mürşitler için, veli resuller için geçerli ve bu görev sadece devrin imamlarına aittir. Dikkat ederseniz, devrin imamı bütün kainat içindir. Ve devrin imamlarının 5 görevi var. 5. görev de hikmetin ötesini öğretmek olarak ifade ediliyor. Bütün nevi resuller için hikmetin ötesini öğretmek muktesef hak olarak asaleten bu görev yerine getiriliyor ama onun olmadığı dönemlerde veli resullerden seçilen vekaleten devrin imamı da yine hikmetin ötesini öğretmekle vazifelidir. Muhtevasında ne var bu ilmin? İrşatla alakalı hikmet noktası davranış biçimleri açısından kötülüğe karşı hayırla mukabele etme bizi ulaştırıyor. Ama daha ötesi Allah için olmak, Allah'a %100 teslim olmak, başkaları için yaşamayı mutevasına alıyor inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, tasavvufta idrak nasıl gelişir, açıklar mısınız? Tasavvufta idrak, zikirle gelişen bir vetiredir. Dikkat ederseniz, kişi 12 tane insanla mürşidine tabi olduğu an, tabi olduğu anda Allah'tan 7 nimet dağılır. Bu 7 nimetten özellikle 4 tane hidayeti içeriyor bu 7 nimetin içerisinde. 1 ruhun hidayeti, 2 fizik ucun hidayeti, 3 nefsin hidayeti, 4 iradenin hidayeti. Bu hidayetlerin muhtevasına baktığımız zaman özellikle iradenin hidayeti, iradenin güçlenmesiyle bizi bir sonuca ulaştırıyor. İradenin güçlenmesi aslında idrakin de artmasını muhtevasına alıyor. Öyleyse hangi oranda biz kalp yapısının sahibiysek, hangi seviyedeki bir idrak noktasındaysak, o oranda Allah'ın indindeki seviyemiz de odur. İdrak bir kalp işidir. Kalpteki afetler, nefsin afetleri azaldıkça otomatikmen irade güçleniyor. Aslında irade sabit bir güç olmasına rağmen karşısındaki negatif güç, afetler azaldığı için irade güçleniyor. Ve o kişinin de idraki o oranda artıyor. Dolayısıyla mesela dua ettiğimiz zaman Ya Rabbim idrakimi artır dememiz aslında bir nevi zikrin artışını istemek, onu kalbimize indirmek, onu idrake dönüştürmek şeklinde bir talebimiz oluyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, ben şantiyede çalışıyorum. Kontrolün dairinde olduğum işte merdiveni olması gereken bir yerden iş makinesiyle inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Topuğum kırıldı. Bu olay kader midir, kaza mıdır? Sevgili kardeşim, bu olay senin için bir kaderdir. Çünkü kendi serbest iradenin talebiyle bunu yaparak o noktaya ulaşmadın. Evet, maaşını kazanmak üzere bir işte çalışıyorsun ama senin dışındaki bir olay, bir güç sebep oluyor ve düşmene sebep oluyor. Dolayısıyla üç iradeden bahsedecek olursak, ilahi irade, külli irade ve cüz'i irade. Senin için bu olayın kaza olabilmesi, senin bizzat topuğunun kırılması istikametinde bir talebin sahibi olman gerekir. Kaza, bizim kendi serbest irademizle ifa ettiğimiz fiillerdir. Ama diyeceksin ki burada iş makinesiyle işte inmem gerekti. İnerken ayağım takıldı ve düştüm. Ne olabilir? Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala engel olabilirdi. Olmadığına göre, izin verdiğine göre burada senin için bir hayır söz konusudur. Bir derecat kaybı söz konusu değil. Eğer sabredebilirsen bu olay başına gelmesi sebebiyle, o zaman sabretmenin gerektirdiği derecatı kazanırsın inşallah. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaştığı zaman ona şükreder, bu onun için hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman buna da sabreder, bu da onun için bir hayırdır. Dolayısıyla eğer bu kazadan mütevellit sabrını arttırabilirsen, zikirle, Allah her şeye kadirdir, kazancın, derecat kazancın var. Ama bir derecat kaybı söz konusu değil, eğer sabredebilirsen tabii. Ama bu olay niye başıma geldi diye şikayette bulunursan, o zaman kazandıklarını yavaş yavaş yitirmeye başlarsın. Önemli olan başımıza gelen her fiilde murad-ı ilahinin ya bir hayır ya bir fayda olduğunu düşünerek hareket etmemiz. Tabi burada ilahi iraden noktasından, külli irade noktasından bu olay oluştu. Bu belirsiz mesele ne olabilirdi? Bir kişi bu noktada seni itseydi, o zaman doğrudan doğruya onun iradesi, müsaadeli irade devreye girdiği için doğrudan doğruya hemen kaderdir diyebilirdik. Ama kaza da diyemiyoruz çünkü kendin isteyerek bu olayı gerçekleştirmiş değilsin. Belki hata, yani senin orada merdivende yürürken dikkatli davranmaman, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle bu olay oluşmuştur. Oradan kaza denebilir, kaybın da olabilir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam birinci suali. Nisa 69'a göre Allah ve Resulü'ne itaatin kişiyi nasıl bir hakkın takvaya ulaştırdığını ve teslim ile itaat arasındaki ilişkiyi bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem Efendimizin bize öğrettiği Kur'an'ın bütünü içerisinde hedef emirler var ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun teslimi geliyor. Özellikle Nisa 69 boyutunda değerlendirecek olursak, burada teslimlerin var olabilmesi için mutlaka Allah ve Resul'ün devrede olması gerekir. İşte Allah ve Resulüne itaat eden, ruhunu teslim eden, Allah ve Resulüne itaat eden, fizik vücut teslim yapan, Allah ve Resulüne itaat eden, nefs teslimi ve irade teslimine onu ulaştıran bir boyutu var. İtaat bir teslimiyettir. Ve kişinin bir hakkın takvaya ulaşabilmesi, bu söylediğimiz dört teslimi gerçekleştirebilmesi ancak ve ancak bir hakkın Allah ve Resulüne itaatten geçer. Resul Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Dolayısıyla Nisa 80'e göre Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yetmez Allah-u Teala bizzat Nisa 64'te ve diğer ayetlerde biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse eğer Allah Resul'e itaat Allah'a itaatse ve Resul'ü de ona gönderiyorsa o zaman Resul'e itaat Allah'a itaat ve Resul'e itaatte Allah emrediyorsa o zaman itaati yerine getirenlerin doğrudan doğruya Allah'a teslimle ilişkilendirebiliriz. İlişkiyi bu boyutta en üst seviyede ifade edebiliriz. Allah razı olsun. Meariç 32'de onlar ki emanetin iadesine ve ahitlerine riayet ederler buyuruyor. Emanetlerin iadesiyle ahitlerine riayet arasında ilişki konusunda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, evvela Allah'ın zatından bize üfrenen ruh bir emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman ki teslim olabilmesi ezelde Allah-u Teala'nın ruhtan aldığı misaki yerine getirmesine bağlı. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücudun da ahdinin yerine getirilmesi teslimi. Ondan sonra nefs emanet olur. Nefsin de yeminin yerine getirilmesi, nefsin teslimi. Ondan sonra irade emanet olur. Yani emanetlerle Galibela günde verilen sözler arasında %100 bir illiyet rabıtası, bir ilişki var. Onlar emanetlerine ve ahitlerine. Ruh emanettir, verdiği ahit misaktır. Fizik vücut emanettir, verdiği ahittir. Nefs emanet olur, verdiği yemindir. İrade emanet olur, verdiği misak. Ve böylece bütün emanetlerini yerine getirenler ve bi ahdillahi evfu, Allah'la onun ahdinizi ifa edin. Allah'ın ahdi eşittir irademizin misaki. Yani ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi demektir. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah için bir şeyden vazgeçip nefsimizi geri planda tutar da Allah'ı öne geçirirsek o geçtiğimiz şeyi bize Allah geri verir mi, açıklar mısınız? Verir mi, vermez mi onu bilmiyorum ama Allah'ı kendimize öne geçirmek bunun ölçüsü zikirdir sevgili kardeşim. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde Allah'ı ne kadar zikrediyoruz? Çünkü zikretmediğimiz her noktada kendi nefsimizi öne geçiriyoruz. Nefsimizin isteği olan dünyayı önde tutuyoruz. Ama hangi oranda zikri yapabiliyorsak o oranda Allah'ı kendimize öne geçirmişizdir. Kur'an-ı Kerim'de negatif zühtten bahsediliyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Onu az bir değere sattılar. Ama bu negatif zühd. Pozitif zühtte de onlar dünyaya değer vermeyenler, çok zikre değer verenler, yani çok zikredenler. İşte Enfal 45'te, Yusuf 20'de, Taha 34'te, Ahzab 21'de, Ahzab 35'te, Ahzab 41 ve Cuma 10'da çok zikredenlerden bahsediyor ki çok zikir 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 12 saat ve daha fazlası 13 saat zikir çok zikri içeriyor. Bu da kişinin 13 saatlik zamanı Allah'a kullandığını, 11 saati kendine kullandığını, yani Allah'ı kendinden öne geçirdiğini bizzat ifade etmiş oluyor inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili Muhterem Hocamız, sizi çok ama çok severiz kalbimizde. Bir sualim olacaktı inşallah. Tebliğ yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tebliğ yapan kişinin karşı taraftan maddi bir beklentisi olabilir mi? Olursa o zaman Allah için hizmet olmaz. O karşılıklı bir iş akdi içerisinde bir dünya işi olur. Allah için olmaz. Allah için yapılan işte bütün peygamberlerin pozitif davranışlarının esas alınması lazım. 7 ayet-i kerimede tabi bütün peygamberler tebliğ yaparken yapmış olduğunuz bu hizmette sizden bir ücret istemiyoruz. İşte En'am 90, sizden bir ücret istemiyorum. Yunus 72, sizden bir ücret istemiyorum. Hud 29, sizden bir ücret istemiyoruz. Mü'minin 72, Rabbimin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 50, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Sebe 47, sizden bir ecir istemiyorum vesaire. Ve Resullerin sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Yani Allah-u Teala'nın iradesini teslim alıp irşada memur ve mezun kıldığı kişi artık Allah'ın maişetini ödediği ve çalıştırdığı bir memurdur. Allah'ın emriyle iş görüyor. Dolayısıyla yaptığı hizmetten dolayı karşı taraftan bir ücret istemiyor. Tebliğ yapan bir kişinin karşı tarafın maddi beklentisi olabilir mi? Olmaması lazım. Varsa o zaman o bir dünya işidir. O bir gönül işi, Allah için işi değildir. Dolayısıyla çok farklı. Allah için yapılan işte karşılığı Allah'tan beklenir. Hem Allah'tan bekleyip hem de insanlardan beklenti içinde olmak faiz hükmüne girer. Olmaz. Beklenti içinde olmaması gerekir. Altıncı sual, Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam. Yıllardır sizi takip ediyorum. Abim 10 yıldır size tabi. Anlattıklarınızın neredeyse tamamı aklıma, mantığıma uyuyor. Sadece Mehdi'lik kısmı nedense yüreğime yatmıyor. Bu şekilde Allah'a ulaşmayı denesek kabul olur mu? Ayrıca şeytanın bana çok büyük bir baskısı olduğunu da hissediyorum. Namaz kılamıyorum, ulaşmayı dileyemiyorum. Ne yapmam gerekir? Sevgili kardeşim, Allah Teala her şeyin bir anda olmasını istemiyor ve bir kanunu da var. La nükellifullaha nefsen illa vus'aha ma kesebet ve alema iktesebet. Allah kimsenin kaldıramayacağı yükü yükletmez. Sen şu anda her şey kafana yatıyorsa, bir mehdilik noktası yatmıyorsa onu zamana bırak. Kalpten Allah'a ulaşmayı dile, tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Zikirle kalbine inen nurlar her gün biraz daha ufkunu genişletir. 7 bin zikir, 9 bin zikir, 11 bin zikir, 13 bin zikir, 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir. Ve sonuçta bugün şu anda %100 bir kalp karanlığı içerisinde bu noktaya ulaşmışsın. Ama eğer bu nurlar kalbine girerse, olaya yeniden baktığın zaman göreceksin ki o konuda Allah-u Teala ufkunu genişlettiği zaman onun da kalbine nakşedildiğini göreceksin. Öyleyse bir tek nokta henüz idrak etmeyebilirsin. Hiç üzerinde durma. Onu bir buzdolabına at ve hemen kalpten Allah'a ulaşmayı dile ve tövbeni gerçekleştir ve zikre başla. Göreceksin ki kalpten ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştir, zikre başlarsan o zaman Allah sana zikri de sevdirir, namazı da sevdirir. Bütün ibadetleri en kolay biçimde Allah sana nasip eder. Allah'a giden yolda kişinin duanın kabulü söz konusuysa ki Allah'a ulaşmayı kalben dilemek mutlaka duanın kabulünü ifade ediyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızı kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek yaptığın dua, niyet bir duadır ve %100 kabul oluyor. Bakın kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Eğer bu dua Allah'a ulaşmayı dileme duası kabul oluyorsa o zaman da Allah Teala'nın bütün ibadetleri sana kolaylaştırması söz konusu. Allah'a giden yolda duanın kabulü ibadetlerimizin de kişiye kolaylaştırması söz konusu. O zaman kolaylıkla namaz kıldığını, zikir yaptığını, her türlü şeyi kolaylıklar içerisinde yerine getirdiğini göreceksin. Bunu sana kolaylaştıracak olan Allah'tır. Öyleyse vakit kaybetmeden hemen gerekeni yapmalısın inşallah. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam. İnsanları ikna yolunda tebliğ yaparken hangi ayet-i kerimeleri dile getirmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, tebliğ ile alakalı tam 7 tane ayet-i kerimemiz var. Onlara baktığınız zaman o 7 ayet-i kerimedeki muhtevayı özümsemeliyiz, kalbimize nakşetmeliyiz. 1. Nahl 125, Rabbinin yoluna hikmetle davet et. Yani Kur'an ayetleriyle. 2. İsra 53, kullarıma güzel söz söyle. Yani hitap ettiğin insanları bir anne şefkatiyle onlardan yana davranarak, onların kalbini kazanarak onlara hitapta bulun. Onlara üstün kibirli bir bakış açısı, sen bilmiyorsun mantığı vesaire vesaire bunlar hepsi şeytanın tuzaklarıdır. Kullarıma söyle güzel söz söylesinler. Öyleyse kendin için istediğini kardeşin için isteyeceksin. Yani sana söylenmemesi gereken sözleri ona söylemeyeceksin. Tatlı söz yılanı deliğinden çıkartır. Halk arasındaki söz buna uygun düşüyor. Kullara güzel söz söylemek. Taha 44 ise yumuşak söz söylemek. Ankebut 45'te ise 46'da ise ehli kitapla güzel şekilde mücadele etmek. Ve tebliğ yaparken karşı taraftan beklenti içinde olmamak ve onları hiçbir zaman noktada zorlamamak ve Enam 108 hitap ettiğin insanların bir takım kutsalları olabilir. Sakın ha sakın kutsallarına sövmeye, hakaret etmeye vesaire böyle bir yola yeltenme. O zaman kendine çok yazık etmiş olursun. İşte bu ayetlerin ışığında tebliğini yaparsan, insanları Allah'a davet edersen en güzele ulaştırmış olursun inşallah diye düşünüyorum. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, başımıza imtihanlar gelince bizlerin bu konuda ne yapması gerekir açıklayabilmişsiniz. Hemen zikre sarılmamız lazım. Sevgili kardeşlerim, imtihanlar zikrin azlığının da işaretidir. Zikrimiz ne kadar artarsa imtihanlarımız da o kadar azalır. Allah Teala Enfal 28'de ve Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesinde "Ve alemu inne ma amwalikum evladukum fitne." Bu dünya bir imtihan ve mal ve çocuklar da imtihandır. Ama inna Allahu indehu ecrun azim. En büyük ecir Allah katındadır. En büyük ecre, ecrun azime ulaşabilmek irade teslimiyle gerçekleşir. İrade teslimine giden yolda tedrici basamaklar içinde zikir artışından geçer. Olayları bu şekilde değerlendirirseniz o zaman kesinlikle ne yapmanız lazım? Açıkça imtihanlar söz konusu olduğu zaman hemen zikre sarılmanız lazım. Buradan bir kardeşim muhterem hocam Hazreti Hızır ve Hazreti Musa kıssasında Hazreti Musa'nın sınavı geçememesinden ötürü ilmi ledüne vakıf olamadığını söyleyebilir miyiz? İlmi ledün kimlere verilir? Sevgili kardeşlerim orada Allah-u Teala'nın dünyada seçilenler için verdiği bir mesaj, bir ders var. Hazreti Musa doğmadan evvel seçilen bir nebi resuldür. Hazreti Musa Allah-u Teala'nın kendisine verdiği tüm güzelliklerin sahibidir. Allah'tan vahiy alan, kalbi müzeyyen olan vesaire. Çünkü o bir nebi resul, Allah'ın kendisine verdiği şeriat kabının sahibidir. Ama buradaki kıssada bize misal veriliyor. Yani ilmi lezim sahibi olabilmek için nasıl bir hizmet içerisinde olmak lazım? Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam arasındaki kıssayı Allah Teala bize veriyor. Allah razı olsun. Nevşehir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali İsrafil Aleyhisselam'ın sura 1, 2 ve 3. vesile hangi olaylar meydana gelecek? Birinci sura üfürmeyle bütün dünyada yaşayanlar ölecek ve Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar ölenlerin hepsi de yeniden dirilecek. Yani hem birinci ölüm hem de birinci dirilme birinci sura üferme ile gerçekleşiyor. Ama dirilenler bu dünyadaki fizik bedenle diriliyorlar. Cennet ve cehenneme müsait değiller. O sebeple haşer meydanında tekrar ikinci sura üfürülüyor ve öldürüyorlar. Herkes bu sefer ölüyor. Ve üçüncü sura üfürme ile de herkes cennetlik ve cehennemlik bir fizik bedenle yeniden diriltiyor. Ve berzah aleminden cehennemlik nefsler cehennemlik fizik bedenler içerisine, cennetlik nefsler de cennetlik fizik bedenin içerisine girmek suretiyle herkes indi ilahi hesabını verdikten sonra evvela bütün insanlar cehenneme gidiyor. Cennetlikler de cehennemlikler de. Ama cennetlikler cehennemin duvarından uçarak cehennemi gezmelerine karşılık oradan tekrar çıkıp cennete gidiyorlar. Cehennemlikler ise kapılar biraz kaldırılır, burunları sürtünerek cehenneme girerler ve oradan çıkması da mümkün değil. Dolayısıyla birinci sura üfürme bu dünyadaki birinci ölüm ve birinci dirilmeyi, ikinci sura üfürme mahşer meydanındaki ölümü ifade ediyor. Üçüncü sıra üfürmede cennet ve cehennem standartındaki fizik bedenle yeniden dirilmemizi ifade ediyor inşallah. İkinci sual muhterem efendimizden dinlediğim ve merak ettiğim kadarıyla dünya kainatın merkezi. Adem Aleyhisselam dünyaya indirildi. Dünyadaki insanlar Adem Aleyhisselam vasıtasıyla çoğaldı. Peki diğer gezegenlerdeki insanlar nasıl oralara ulaştılar, var oldular? Açıklar mısınız? Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de açıklayıcı bir hüküm yok ama Efendimiz'in bize açıklamalarında oradaki hidayet görevinin yine devrin imamının ruhuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Ama Allah-u Teala orada yine aynı insan ve cinler var fakat farklı gezegen boyutlarında farklı biçimde olabilirler. İnşallah Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. İzniniz olursa sualimi arz etmek istiyorum. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, mübarek ellerinizden öpüyorum.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar. Bir insan nasıl ilim ve irfan sahibi olabilir? Tabii bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim net olarak veriyor. İlim irfan sahibi olabilmek, ilim irfan sahibi bir Allah dostunun tedrisatına girmeyi gerektiriyor. Yunus özellikle şunu ifade ediyor. Sen musallat haccü zekatla sanma ki biter zahit işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfanıymış. Neyse insanın kamil olmak ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini gerektiriyor. Bu sıra dahilinde Allah-u Teala'nın bizler için farz kıldığı mürşide tabi olmadan da bu hedeflere ulaşmak mümkün değil.

0: Herkes ilim verilenler grubunun içerisinde yer alıyor. Ayetlerde şu anda görüyorsunuz. Bir de ilim sahipleri var. Bu ilim sahipleri Allah'ın zatına şahit olan, Allah'ın kendisine ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini verdiği kişilerdir. Özellikle Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, marif-i münkerden nehyedenler, Resuller ve devrin imamı. Bunlar hepsi ilim sahibi. Ama gerçek ilim sahipleri Allah'ın irşadına memur mezun kıldığı devrin imamı, onun altındaki veli Resuller ve onun altındaki veli mürşitlerdir. Diğerleri de ait olduğu seviye itibariyle ilim sahibidirler. Ve ona göre de Allah'ın yardımını alıyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programların sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Ey kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçmayı

0: uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha maas salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz çocuk eğitimi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın en şerefli varlığı olan insan için eğitim, biz insanlar için birinci sırada yer alıyor. Hele hele bu eğitim Allah'ın eğitimi ise, Allah'ın bizden istediği ilmi öğrenmek ve yaşamaksa, o zaman çok daha ötede bir yere sahip. Allah'ın ilmi ve bu ilmin öğrenilip hayata tatbiki, biz insanlar için havadan sudan çok daha kıymetli. İnsana baktığımız zaman insanın bu dünya hayatında sahip olduğu birçok değerler var. Ama en önemlisi, her zaman söylediğimiz gibi, ahlak, din bir sayıyla temsil edilirse, geri kalan sahip olduklarımızın hepsine, o birin önüne sıfırlar olarak ilave edersek ve eğer o bir yoksa, geride kalan sahip olduğumuz her şey bir sıfırdır. İşte bu bir, bizim Allah'la ilişkilerimiz, Allah'a teslimiyetimiz, Allah'ın emir ve nehylerine göre yaşadığımız hayatı ifade ediyor. Ahlak. O yoksa insan olduğun için adeta bir sıfır düşünebiliriz. İşte bu eğitimin öncelikli noktasında yer alan tabii ki çocuklardır. Geçmişimiz var, anımız var, yaşadıklarımız var ve geleceğimiz var. Geçmişin mirası geleceğin inşasıdır. O halde Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadıkları Hazret Saadet Osmanlı'nın yaşadıkları o yükselme dönemi ve bugün Allah'ın bizden istediklerini bir araya getirdiğimizde, o zaman bu eğitimin çocuklar için ne kadar kıymetli ve mutlaka yaşanması gereken bir hayat olduğu ortaya çıkıyor. Evet, geçmişin mirası eğer geleceğin inşasında kullanamazsak, o zaman Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmamız mümkün değil. Birinci sual, çocuklarımızın eğitiminde dikkat etmemiz gereken en önemli unsur nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de talimatında bize şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Bu ayette baktığımız zaman Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi hemen aklıma geliyor. İlk peygamberlik kendisine tevdi edildikten sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz'i etrafındaki Arap kabilelerini uyarmak ve müjdelemekle vazifeli kılıyor ve uyarmak babında, ey Abdüşems oğulları, ey Kab oğulları, ey Abdülmenap oğulları, ey Haşim oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, dikkat edin, hep bir şey söylüyor aynı. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ve Nebi Sultanı Peygamber en son olarak kızı Fatıma, ey Fatıma, kendini cehennemden kurtar. Çünkü sizi Allah'ın azabından kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yani burada kesinlikle herkesin Evvel emirde yakıtı insan ve taşlardan olan cehennemden kendisini kurtarması zor bir şey mi? Şu kainatta en kolay şey. Sadece bir dilek. Evet, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette o kurtuluştadır. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman insan üç vücut ve serbest iradenin sahibi. İşte bu üç vücut ve serbest irade sahibi varlığa dikkatle bakacak olursak Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. 19 hasette mücehaz olan ruh akla ulaşıyor ve talebinin Allah'a ulaşmak olduğunu bildiriyor. Ama %100 şeytanın tesiri altında olan nefs de şeytandan aldığı güçle 19 tane afetle akla ulaşıyor ve bunu inkar ediyor. Bunun kesinlikle yalan olduğunu söylüyor. Karar organı akıl. Akıl hangi ortamda şuur sahibi ise onun emrini yerine getiriyor. Onun talebini yerine getiriyor. İşte bu açıdan çocuklarımızın eğitimi, Kur'an eğitimi, Kur'an alakın çocuklara kazandırılması açısından çok önemli. İşte aklımızın ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileğine karar verebilmesi bu eğitimin eğitime sahip olmasına bağlı. Çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yetiştirilmesidir. Sağlam bir nesil yetiştirmek için inançlı çocuklar vücuda getirmek durumundayız. Onları Allah'ın güzellikleriyle müzeyen kılmak durumundayız. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey ise zor kullanmamak, çocuklarımıza Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. O varsa arkasında mutlaka kurtuluş vardır. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. İkinci sual, çocukların hayata hazırlanmasında onlara sorumluluk vermenin rolü nedir? Çocuk büyütmek bir ustalıktır, bir sanattır. Bunun temelinde ise sorumluluk duygusu yeter. Bir çocuğun şahsiyetinin oluşabilmesi onun içinde bulunduğu sınırlara uygun sorumluluklar taşımasını gerektirir. Sorumluluk yoksa şahsiyet yoktur. Anne baba çocuklarına sorumluluk vermeden onların görevlerini üstlenerek çocuklarını büyütmüşlerse bu sadece ailesine, sadece kendisine karşı negatif neticeler doğurmaz. Etrafındaki bütün herkese derece derece onları zarar elde eder. Sorumluluktan uzak büyüyen çocuklar hayata hazırlıklı olmuyorlar. Allah'a yaklaşamıyorlar. Zorluklar karşısında yılıp vazgeçiyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sorumluluk duygusu çok çok önemli. Örneğin her zaman Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala'nın size 7 katlık bir saray vermesini istiyorsanız bodrum katını siz inşa edeceksiniz. O zaman o 7 katlık sarayda oturmak bizim sorumluluğumuz olan bodrum katını inşa etmekten geçer. Bu da neye tekabül ediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek ve peşinden hacet namazıyla Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sormak, öğrenmek ve ona tabi olmak. İşte bunu inşa etmemiz halinde ancak hedeflerimize ulaşabiliriz. Allah-u Teala'nın bütün insanlardan istediği hakikat budur. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hep bunları en güzel biçimde bir insanın kazanabilmesi için açıklamalarda bulunuyor. Ayetlerine bunu yerleştirmiş inşallah. Çocuğun çevresi ailesidir. Belki de okulda da muhakkak ki öğrenir çocuk ama ilk öğrenimini aile ortamında yapar. Aileden kazandıkları, okulun kendisine kazandırdıkları ve çevrenin bütün bu üçünün asası o kişinin şahsiyetinin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Üçüncü sual, çocukların yozlaşmaması için anne babanın yaklaşımı nasıl olmalıdır? Demek ki birinci sırada kesinlikle ve kesinlikle sorumluluk vermek. Yani aman dur sen yapma, ben yapayım, sen yapma, ben yapayım dediğiniz an o zaman hayatı o şekilde algılar ve her şeyin önüne gelmesini ister. Halbuki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuk 7 yaşına kadar emredici yani ona emrediniz. 7 yaşa 14 yaşına kadar emre uyan 14 yaşından sonra 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. Evet. Çocuklarınızı emrediniz. 14 yaşına kadar onlarla birlikte yapınız. Ve ondan sonra da bağımsız bir şahsiyet olarak sorumluluklarına müdrik bir insan olarak hayatı yaşamak durumunda. Her zaman olduğu gibi Allah-u Teala'nın terbiye sistemine baktığımız zaman tebliğde ikna edici olmak durumundayız. O zaman çocuklarımızın güzel yetiştirilmesi noktasında da ikna edici olmalıyız. Örnek olmak durumundayız. Ve her çocuk nefsine esirdir. Hoşuna giden her şeyi ister. Anne babasını şiddetle sıkıştırır. Mesele onun bu sıkıştırmasına karşı koyabilmektedir. Nerede evladınızın nefsi devreye girdiyse, bizi ve kendisini nefsani bir emeline alet etmek istiyorsa, ona bu imkanı vermemeliyiz. Ayracınız nefs ve ruh ayracıdır. Nefsani taleplerine ruhani taleplerden ayırmak zorundasınız. Çocuklarınızı çok sevin ama çocuğunuzu seviyorsunuz diye sakın onu yozlaştırmayın. Çocuğa nefsine tabi olmamayı öğretmek mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken ona sadece ceza vererek hedefe yönetmek yanlış. İkinci yolu da tercih etmelisiniz. Mükafatlandırma yolunu. Evet, bir terbiye sisteminde cezalandırma yolu var. İki, mükafatlandırma. Hangisi tesirlidir? Tesirli olan mükafatlandırma yolu. Yani sevgiye öncelik tanıyacağız. Sevgiyle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Öncelikle Allah sevgisi, Resul sevgisi mutlak surette çocuklarımıza vermemiz gereken Allah'ın güzelliklerini oluşturmalıdır. Allah'ı seven, kalbinde Allah sevgisini hisseden, duyan ve onun Allah tarafından bize gönderilen Resulünün de sevgisini kalbine yerleştirmiş olan bir insan sağlam bir temelin sahibidir. Onun üzerine hayatını inşa ettiği zaman sadece Allah'ın müjdelerine kavuşan bir güzellikler zincirini yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın İslami terbiye olduğunu, İslami terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşma dileği olduğunu bizlere açıklıyor. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak Allah'ın emirlerini yerine getirmek.
3: Ölüm. İnsanın kendi içinde şah damarından yakın olan, özü olan kendindeki varlığına ulaşmak anlıyorum.
4: Yaptığın iyilikler, hayırlar, hasenatlar, ibadetler bu Allah'a ulaşır. Ve en şeyi de ruhumuzun ona ulaşması.
1: Peki Allah'a ulaşmak için yaşarken, hayattayken neler yapabiliriz?
5: Başta namaz kılmak.
3: Kendi varlığımızdan ulaşırız. Kendi içimizdeki tefekkürle, kendi içimizdeki arayışla amacımız ona ulaşmak olduğu için talep ederiz, niyet ederiz, niyaz ederiz, dua ederiz. Her koşulda ulaşırız yani.
4: Allah'ı görmek istersen görürsün. Kalp gözünden görürsün.
5: Kalp gözünden görürsün. Rüyamızda görürüz ama onu da kimseye söylemeyiz.
1: Siz de yaşarken Allah'a ulaşmayı, ona dost olmayı diliyor musunuz?
2: Allah'ım inşallah bize o kullardan eylesin.
3: Biz zaten Allah'ın dostuyuz. Biz ona dost olarak görüyor muyuz? Asıl soru budur yani. Onu düşman, onu cezalandıran, onu kaderinde işte şanssızlık veren, kötülük veren olarak mı görüyoruz? Yoksa dost her daim sadece güzellik, sadece iyilik, sadece neşe veren olarak mı görüyoruz? Biz onu dost görüyorsak o zaten bizi her zaman dost olarak görüyor.
0: Bir misafirimizi Allah'ı görmek istesek kalp gözümüzde görürüz, rüyamızda görürüz dedi. Rüyamızda Allah'ı görebilir miyiz? Hayır. Rüyada gören nefstir. Allah-u Teala fizik vücudun baş gözüyle görülmez, rüyada da görülmez. Rüyayı yaşayan nefsimizdir. Ama yaşarken kalp gözüyle görülebilir ve de ruhun baş gözüyle. Ruhun baş gözüyle görülmeyi nasibini Allah Teala'nın Resulüne Ennebiyye Sultanı Peygamberimize verdiğini görüyoruz. Arap Suresi'nin 143. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa Aleyhisselam "Rabbim ben seni görmek istiyorum." dediği zaman burada görmek istediği fizik vücudun baş gözüyle görmeyi ifade ediyor. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Rüyada da kimse Allah'ı göremez. Ama nefsimizin kalp gözüyle Allah'ı görebiliriz ve ruhumuzun baş gözüyle Allah'ı görebiliriz. Nitekim Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Miraç'ta Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ruhun baş gözüyle Allah-u Teala'yı gördü. Ma kezebel fuadu mara. Kalbindeki fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü ruhun gözünün gördüğü şeyi tekzip etmedi. Öyleyse ruhun baş gözüyle Allah'a görüldüğü gibi nefsin kalp gözüyle de Allah'ı görmek mümkündür. Allah tabii ki insan değildir. İnsanlar ben rüyamda Allah'ı gördüm diyebilirler ama Allah rüyada görülmez. Hiç kimse Allah'ı rüyasında göremez. Çünkü rüya nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir. Nasıl fizik vücudun baş gözüyle Allah görülmezse, rüya da nefsimizin baş gözüyle gerçekleşir ve nefsimizin baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Nefsimiz ise Allah'ın katına çıkmadığı için Allah'ı göremez. Allah'ı görebilecek olan baş gözleri sadece ruha aittir. Allah'ı görebilecek olan göz, nefsin kalp gözüdür. Ne zaman nefsimiz bütün afetlerden tam anlamıyla temizlenir, kurtulur, müzeyyen olursa Allah-u Teala bizi bir hakkın takvanın sahibi kılarak köleliğe kabul etti ve irademizi kendi iradesine bağladığı andan itibaren artık Allah'ı görebiliriz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin 28. basamağın 4. kademesinde o kişi iradesini Allah'a teslim eder ve irade tesliminden sonra onun bir mükafatı olarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olan insan Allah-u Teala ona zatını da gösterir. Yani irşada memur ve mezun kılınanlar 28. basamağın 5. kademesinde bu olay gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim edenler 4. kademede. Burada tabi ant cennetlerini ifade ediyor. Ant cennetleri bir cennet değil, tam 7 cenneti muhtevasını alıyor. Salihler, günahları 2. defa örtülenler, 1. katı, şehitler, salah nuru verilenler 2. katı, sıddıklar, günahları 2. defa sevaba çevrilenler 3. katı ve 4. katı ise iradesini Allah'a teslim edenler. Salihler, şehitler, sıddıklar. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Men yuti'ullah ve yuti'ur rasule fe ulake ma'allezine enamallahu minen nebiyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihine. Şimdi tekrar o şeye bakalım. Salihler var, şehitler var, sıddıklar var ve de nebiler söz konusu. Evet, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Sestir, sesin frekansıdır, Allah'ın bütün esmalarıdır, yani frekanslarıdır. Onun sesidir, enerjisidir. O bize bahşedilmiş zaten. Öyle bir duadır ki, öyle bir meditasyon ilmidir ki bunu bize bahşetmiş, bizim hizmetimize sunmuş. Çok büyük bir araçtır.
4: Zikir yap, kalbi temizler.
5: Bazı kişiler iyi şeyi görmüyorlar da zikir yapmak çok önemliymiş. Biz yapmadık, bilmiyoruz da.
1: Peki zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
2: Allah'a karşı sevgimiz artar. Dinimize daha bağlı oluruz.
3: Eğer sadece cismen sıfat olarak söylüyorsak bilemiyorum. Ama onun içeriğini hissederek ve onu özündeki, gerçeğindeki onun anlamını da bilip onu kendimizde yaşatmaya, var etmeye çabalarsak her şey değişir.
4: Her şeyimiz değişir. Çünkü zikir yaptıkça mütevazı oluyorsun.
1: Peki zikir yapmak insanları mutlu eder mi?
2: Eder tabii ki de.
3: En derinde zaten Allah'ı anmak eder. Yani onu bilmek, onu zikretmek eder. Zaten özün talebi budur yani. Başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla tabii ki.
1: Peki siz Allah'ı zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Çok mutlu oluyorum. Yani o benim en büyük aşkım, en büyük sevgilim.
6: Pek zikretmemiştim ama.
1: Birlikte Allah'ı zikredelim mi?
6: Edelim. Allah Allah Allah Allah Allah.
0: Bir misafirimiz zikir öyle bir meditasyon ilmidir ki bizim hizmetimize sunulmuş çok büyük bir araçtır. Zikir yapmak bir meditasyon çeşidi midir? Değil tabii. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu ve zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe vuran geniş bir yelpaze içerisinde bize verilen maneviyatımız için, kemale ermemiz için Allah'ın katından, Allah'ın bize sunduğu bütün nurları bize taşıyan yegane vasıta. Allah-u Teala Müzemmil 8'de وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ فَتَبَّتِ لِلَيْ تَبْتِيلَ Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bu az zikirdir tabi. Ama Ashab 41'de Allah-u Teala يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمِنُ اُسْكُرُ اللّٰهَ زِكْرًا كَس۪يرًا Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu da 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en az 13 saat ve daha fazla zikri muhtevasını alıyor. Ama Nisa 103'te Allah-u Teala فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Zikrin fayda verdiği kişiler mutlak surette 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibidir. İnan şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, kalp şartlarından Allah'a ulaşma dileği yoksa, o zaman zikir yapsa dahi derecat kazanır ama o kişiye Allah'ın katından gelen, göğsüne gelen rahmet kalbine ulaşmaz ve kalpte bir aydınlaşma oluşturmaz. Meditasyon zikir yapmanın sağladığı bütün faydaları yok eden vasıtalardan bir tanesidir. Yani bir zikir sahtekârlıdır meditasyon. Şeytanın bir aldatmacasıdır. Her meditasyon sahasında kişinin nefsindeki karanlıkların dozajı arttığı için kişinin suç işleme eğilimi, nefsine tabi olma eğilimi artacaktır. Meditasyon yapan kişi iş dünyasında devamlı huzursuz olacaktır. Her şeyin bir kanunu var. Bu Allah'ın yolundaki sonsuz mutluluğa ulaşanlar nasıl ulaşmışsa sizin için de aynı imkanlar var. Ama şeytanın sahtekarlıkları sizi aldatıyor. Zannediyorsunuz ki aynı hedeflere meditasyon yaparak da ulaşırız. Oysa ki zikir mutluluğumuzun yegane ölçüsüdür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Rahmetullah ve berekatı muhterem ezan. Öncelikle ilkokul ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Muhterem ezan bir sualimi arz edecektim inşallah. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüzün teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalı muhterem ezan? Tekrar ellerinizden öpüyor. Sizi çok ama çok sevim kalbinden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatı. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuklarımızın bilgisayar, telefon, tablet gibi günümüz teknolojilerini kullanmasında ölçü ne olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de iptilalardır. Ve bu iptila noktasına bir insan nasıl ulaşabilir? Bir misal vermek gerekirse, kahve içiyorsunuz, bunun 24 saatlik zaman dilimi içerisinde örneğin bunun kullanımı bir saatinin üstündeyse artık siz kahve alışkanlığının sahibi oluyorsunuz. 2-3 saate ulaşmışsa o zaman kahve tiryakisi oluyorsunuz. 13 ve daha fazla bir zaman dilimini hayatınızda işgal ediyorsa bu kahve içme o zaman bağımlısı oluyorsunuz. Ve hayatınızın en az uykunun dışındaki bütün zamanlarını işgal ediyorsa o zamanın iptila haline gelmiş sizin için. Bu dünyada olan her şey böyle bir alışkanlıklar zincirini takip ediyor. İşte günümüz teknolojisinin ürünü olan bilgisayar, telefon, tablet gibi şeyler onlar bizi esir almamalıdır. Esir almaması bizim ihtiyacımız olan noktada onları kullanımımıza ama onun dışında hayatımızda olmaması gerekir. Eğer boş zamanlarımızı bilgisayar, telefon, tabletlere geçiriyorsak o zaman çok üst seviyede bunun bağımlısı haline gelmişiz demektir. O zaman da onları hayatımızdan çıkartmak o kadar kolay değildir. Bunun gibi birçok şeyi sayabiliriz. Özellikle bu çağın en büyük insanları negatif istikamette etkileyen şeyler şu an bu suale konu olan bilgisayar, telefon, tablet. Bunlar hayatımıza yeri olmaması mı lazım? Hayır, yeri olması lazım ama ihtiyaç hissettiğimiz zaman ihtiyacımızın giderilmesinde bilgisayar kullanacağız, telefon kullanacağız, tablet kullanacağız ama bunların esiri olmayacağız. Mevlana'ya birileri gelmiş, biz kahveye gidebilir miyiz diyor. Mevlana şu cevap veriyor, diyor ki, kahveye gittiğiniz zaman kahvedekiler cazibesine kapılarak onların yörüngesine girmiyorsanız gidebilirsiniz. Ama gittiğiniz zaman onların yörüngesine girecekseniz gitmeyin. İşte tıpkı bunun gibi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey insanoğlu, senin dışındaki her şeyi senin için yarattım. Ama seni kendim için yarattım. Sakın senin için yarattıklarımı, kendim için yarattığımı senin için yarattıklarının seviyesine indirme. Yani biz eğer yaratılış gayemiz olan Allah'a ulaşmak istikametinde vasıtalara başvuruyorsak ve onu sadece vasıta olarak kullanıyorsak bu uygun. Ama bu vasıtalara olan bağımlılığımız bizi Allah'tan ayırıyorsa o zaman kesinlikle hayatımızda olmaması lazım. İşte telefon ihtiyacınız kadar kullanırsanız tablet, bilgisayar onun bağımlısı değilsiniz. O sizin bir ihtiyacınızı gideriyor. İşte tekrar ediyoruz bu kainatta olan her şeyi. Olay budur inşallah. Allah razı olsun. Modern çağın sorunu teknoloji bağımlılığı. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaştan bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceği hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu gerektirdiği zamanı da aynı oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa sorumluluklarını onu meşgul etmeyecekse oyununu oynamalıdır diyor muhterem efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin de bir mürşide tabi olarak Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Kalp gözü açık insanlar. Hiçbir hata kusur görmeyen, hep her şeyi böyle daha böyle mülayim olan, daha alçak gönüllü olan.
2: Ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Kur'an benim için önemli olan Kur'an yani. Kur'an'a inanmak, Kur'an'daki söylenenleri yerine getirmek.
3: Mürşit gerçekte Allah'ın kendisidir ve onun dostlarıdır. Onu temsil eden dostlarıdır. Dolayısıyla bir dost sahibi, gerçek bir dost sahibi olmak, onun dostu olanın dostu olmak her zaman hayırlıdır, iyidir.
1: Günümüzde de yaşayan mürşitler var mıdır?
4: Vardır. Bilemiyorum da vardır belki.
1: Ki biz onları nasıl bulabiliriz?
2: Kur'an kurslarına gidiyoruz. Ben öyle yerleri tercih ediyorum. Yani öyle tarikatlara şeyleri pek şey yapmıyorum.
3: Bence onlar her yerde ve her zaman vardı ve her daim varlar ve var olacaklar. Ve kimin ne kadar Allah'ın dostu olduğunu biz dışarıdan zaten bilemeyiz.
5: Bazıları çok gizli yapıyor. Bilemiyorsun ne olduğunu da. Bazıları da yüzlerine nur vuruyor. Nurlu şeyli oluyor bazıları kişilerin böyle. Değişik oluyor. Bilemiyorsun ki.
3: Perdeler açılırsa eğer, önce kalp açık bir dua ile başlarsa, gözdeki, kulaktaki bütün perdeler hepsi açılırsa, görebilir olursak mümkün olur. Bunu da hani Allah isterse olur.
0: Misafirimiz mürşit konusunda ben Allah'ın Kur'an'ına inanıyorum. Önemli olan Kur'an'da söyleneni yerine getirmektir. Kur'an'ın Kerim'de mürşit kavramı var mıdır? Var tabii. Yani Allah Teala Maide 35'te ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletu eynema siku fe hablin min Allah ve hablin minen nas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ip tutan müstesna. Allah'ın bir ipi sırat-ı müstakim insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşittir. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayeti kerimede mürşidi olmayan delalettedir buyuruyor. Allah Teala diyor ki yoksa kitabın bir kısmına inanın bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bütün zamanlarda olduğu gibi zamanımızda da insanların büyük bir kısmı Allah'ın söylediklerini artık dikkate almaz olmuşlar. İşlerine geldiği gibi meseleyi dizayn etmiş ve bir kısım emirleri yerine getirirken bir kısmını inkar etmişlerdir. Allah Teala mürşide ulaşmayı, tabi olmayı Kur'an-ı Kerim'de farz kılmıştır. Bir insanın delaletten hidayete adım atabilmesi mürşidine tabiyetine bağlıdır. İnsanlardan mürşit olmaz, mürşit sadece Kur'an-ı Kerim'dir demek sadece bir konuntuya kapılmaktır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Cevaplar Hocam, sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Çocuk eğitiminde anne ve babalar kadar etrafındaki kişiler de iştişar mı? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Çocuk eğitiminde anne babalar kadar etrafındaki kişilere de iş düşer mi? Elbette. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde mutlaka bir katkısı olması lazım. Biz insanlara başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Hepimiz sadece derece derece bu asli görevin sahibi olmalıyız. Çocukların başka kardeşlerine hata, büyüklerine zarar veren davranışlarına hiçbirimiz ne anne baba ne bir başkası ona yakın çevre olarak göz yummamalıyız. Göz yumduğumuz zaman o takdirde biz kendimize düşen vazifeyi yerine getirmemiş oluruz. Başkalarına zarar vermeyi usul haline getiren çocukları uyarmalıyız. Bu noktaya ulaşmadan evvel tedbir almak mecburiyetindeyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
9: Fatiha ma's salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın ipi konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerden geçen kavramlardan sadece bir tanesi. Belki diyeceksiniz ki hangi ayette geçiyor? Geçtiği ayetleri hemen sizlere göstermek istiyorum. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesi ile Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesi. Burada bakın, dikkat edin, Allah-u Teala bihablillahi. Bihablillahi demek Allah'ın ipi demek. Ve yine bihablillahi minallahi ve hablen minennas. Allah'ın bir ipi ve insanlardan bir ip. O zaman Allah'ın bu iplerden muradı nedir? Konferansımızın konusu bu olacak inşallah. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman 28 basamaklı bir İslam merdivenini görüyoruz. Allah Teala sahabeden bahsederken Al-İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Buyuruyor ki: "Ha entum ulai tuhibbunahum ve la yuhibbunakum ve tu'minu kitabi kullihi." İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet-i kerimede müminlerin vasıflarından bir tanesi veriliyor. Mümin olan kişi kendisinin dışındaki bütün insanları seven kişidir. O kendisinin dışındaki insanlardan bir kısmı ona düşman olabilir. Ama hayır diyor, mümin olan bir insan, o ona düşman olamaz. Mümin olan kişi herkesi sever. İşte Allah-u Teala burada sahabeden bahsediyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yoktu. Onun kütüphanesinde tek bir kitap vardı. Bu kitap Kur'an-ı Kerim. Ve sahabesiyle 23 sene boyunca bu Kur'an-ı Kerim'i okudu, Kur'an-ı Kerim'i yaşadı ve Kur'an-ı Kerim'i sahabesine yaşattırdı. İşte biz de bugün bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bu iki kavramdan, insanlardan bir ip ve Allah'tan bir ip. Ama öncelikle Allah'tan bir ip nedir? Onu size açıklamak istiyoruz ve Allah'ın ipi nedir açıklayabilmemiz için de böyle bir slaytımız var. Kur'an-ı Kerim'de en alt seviyeden, birinci basamaktan başlayan, en zirve noktada 28. basamağın 7. kademesine kadar geçen bütün bu safhaları ve basamakları Kur'an ayetleriyle Allah açıklıyor. Kısaca ifade etmem gerekirse, Kur'an'ın özeti olan kısa bir sure var. Hangi sure? Fâsıl suresi. Şimdi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden bu Al-Sür suresini bu slide üzerinden açıklamaya çalışalım. Ne diyor Allah-u Teala Al-Sür suresinin? Vel-asr. Asra yemin ederim. Asrı demek zamana yemin ederim. Ennel insane lefî hus, insanlar hüsrandadır. Yani bütün insanlar bir ve ikinci basamaktadırlar başlangıçta. Bir ve ikinci basamaktakilerin hepsi hüsranda. Neden hüsrandalar? Çünkü Allah Teala ayet-i kerimede şöyle diyor. Bakara 216. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Birinci basamaktakiler hüsranda ve neden hüsrandalar? Hangi olayın hayır, hangi olayın şer olduğunu bilmiyorlar.
O zaman sualim var size. Hayır nedir, şer nedir? Hayır nedir? Evet bakın. Allah'a göre hayır derecat kazandıran her olaydır. Allah'a göre şer derecat kaybettiren her olaydır. Ama birinci basamaktaki kişi hayrı ve şerri bilmiyor. Neyi biliyor? Kendisini sevindiren olayı hayır, kendisini üzen olayı şer olarak biliyor. Bildiği zandır, Allah'ın hakikatini bilmiyor. Bilmediği için de hüsranda, hüsranda olandan gideceğine neresi? Cehennem. İkinci basamaktakiler de hüsrandadırlar, cehenneme gidecekler. Onların suçu ne? Onlar da olayları yanlış değerlendiriyorlar. Yetmez, başkalarını da yanlış yola sevk ediyorlar. Kendileri ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Hangi ayet? Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve zelemû. İnnellezîne keferû ve seddû an sebîlillâhi. Onlar kafirdirler. Feseddu an sebilillahi ve insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Kaddellu delalen ba'ide. Bunlar uzak delalettedirler. Nellezine keferu ve zelemu. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunu lahu yaghfirulehum. Allah onları asla mağfiret etmez. O zaman yeni bir kavramla karşı karşıyayız. Mağfiret ne? Mağfiret günahların sevaba çevrilmesi. Şefaat ne? Şefaat de günahların sevaba çevrilmesi. O zaman mağfiretle şefaat neden farklı? Tövbe eden kişiyle Allah arasında bu olay mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasında bu mağfirettir. Ama tövbe eden kişiyle devrin imamı arasında bu olay nedir? Şefaattir. O zaman Allah Teala onlara asla şefaatini ulaştırmıyor. Onları tariki müstakime ulaştırmıyor. Bugün dikkat edin, geleneksel din tatbikatında insanlar ne diyorlar? Ben tarikatçı olmam diyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişi aslında ne yapmış oluyor? Kendisini belirtiyor, ne olduğunu belirtiyor. Ben tarikatçı olmam diyen kişiyi Allah Teala mağfiret etmeyen kişidir. Ben tarikatçı olmam diyen kişi şefaati Allah'ın kendisine ulaştırmadığı kişidir. O kişi için mağfiret yoksa, şefaat yoksa o kişinin gideceği yer neresi? Cehennem. O sebeple bir ve ikinci basamaktakiler ve Asr suresine göre hüsrandadırlar. Ama hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? İllellezîne âmenû. İşte sevgili kardeşlerim, hüsrandan kurtulan cennetlikler dört gruptur. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin birincisi âmenû olanlardır. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin ikincisi salih amel işleyenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin üçüncüsü hakkı tavsiye edenlerdir. Hüsrandan kurtulan cennetliklerin dördüncü grubu da sabrı tavsiye edenler. Yani şöyle ifade etmek gerekirse, geniş yelpaze içinde bu 28 basamak İslam merdiveni içerisinde âmeni olanlar birinci 7 safhayı, 7 basamağı. İstadici amellere başlayanlar ikinci 7 basamağı. Hakkı tavsiye edenler 3. 7 basamak ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı. Dolayısıyla Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ifade ediyor. Bu sebeple sahabe birbiriyle karşılaştıklarında birbirlerine ne okurlardı? Vel Asr suresi. Bunu nereden biliyoruz? İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Kur'an kaybolmaz. Ama kaybolduğunu kabul öyle farz edelim. Tek başına Vel Asr suresi kafidir diyor. Çünkü neden? Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva ediyor. İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, doğrudan doğruya Kur'an'dan alalım ilhamı, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani eğer öğreneceksek dinimizi nereden öğreneceğiz? Kur'an'dan. Ama Kur'an'dan öğreneceğiz. Kim bize öğretecek? Asrın idraki, asrın idrakinden ne anlıyorsunuz? Evet, asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Yani her devirde insanlar dini kimden öğrenecekler? Devrin imamından öğrenecekler. Bu devrin imamı bir ya Nebi Resul'dür veya bir Veli Resul'dür. Ama Nebi Resullerin sonuncusu kimdir?
Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Bir daha Nebi Resul gelmeyecek. Bir daha yeryüzüne bir başka şeriat kitabı da gelmeyecek. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, son peygamber de Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama insanlar yaşıyorlar ve yaşadıklarına göre de tıpkı sahabe gibi hidayete ermekle de vazifelidirler. Farz onların üzerine. O zaman hidayete erdiren birisi olmayabilir mi? Hayır. İşte İmam-ı Rabbani Hazretleri bunu şöyle açıklıyor. İnsanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sahabenin hepsi kutbu nübüvvetle hidayete erdiler. Sahabeyi hidayete erdiren kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ama kıyamete kadar devam edecek olaylar. O zaman tabi'in neyle hidayet erdi? Kutbu velayetle. Onun için sahabeden bir tanesi, ya Resulullah sen son nebisin. Senden sonra nebi gelmeyecek. Biz dini kimden öğreneceğiz deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve bakıyoruz gerçekten tabi'in kime tabi olmuş? Hangi ayet gereğince? Tövbe suresinin 100. ayet gelmesi. Neden tabi'in sahabeye tabi olmuş? Çünkü Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor. Sahabe 23 sene içerisinde 7 sabah 4 teslim yaşadılar. İşte sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam. 7 sabah 4 teslim. Sahabenin hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilediler. Sahabenin hepsi Mümtehin 12'ye göre 12 tane insanla mürşitlerin hası Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Sahabenin hepsi Rad 10-21'e göre ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Sahabenin hepsi Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimine ulaştılar. Sahabenin hepsi Zümer 18'e göre nefslerini de teslim ettiler. Ve sahabenin hepsi Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Ve sahabenin hepsi tövbe 100'e göre iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Şimdi bir sahabi, bir Hazreti Ebubekir, bir Hazreti Ömer, bir Hazreti Osman, Hazreti Ali 4 teslimle Allah'a teslim olmuş, iradesini de Allah'a teslim eden bu Allah'ın sevgilileri. Onun için Allah Resulü ne diyor onlar? Onlar sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız. Yani ne demiş oluyor? Evet ben yokum ama benim yetiştirdiğim gökteki yıldızlara benzeten sahabe 7 sabah 4 teslimi yaşadı. Bunlara tabi olursanız siz de hidayete erersiniz. Öyleyse hidayete ermek farz mıdır? Ne diyorsunuz? Evet. Ancak hidayete erenler kurtuluşladır. Allah Resulü ne diyor? La tejtemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim ne olmaz? Delalet üzere cem olmaz. Cem olmakla delalet arasında bir ilişki var mı? Var. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Öyleyse kimdir delalette olanlar? Onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Her devirde mutlak surette Allah'ın katından Allah hidayetçiler vazifeli kılıyor. Her devirde bu hidayetçileri insanlara vazifelendiriyor, onları Allah'a davet ediyor. İşte Taha 123, işte Bakara 38 ve daha nice ayet-i kerimeler ve sahabenin kendisi Yusuf 108'e Allah Teala ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu, işte o bizim yolumuzdur. Yusuf 108. O zaman her devirde insanlar mürşitlerin lisanıyla Allah'a davet olunuyor. Fusilet 33. Men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. Allah'a davet eden, salih nefs tezkiyesi yapıp salih amel işleyen, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah'ın mürşidi Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyim. Daveti kabul eden kişi nedir? Amin olan kişidir. Amin olan kişi Allah Teala o halde bırakır mı? Hayır. Amin olan kişiye rahim esmasıyla Allah tecelli eder
ve onu mutlaka nereye ulaştırır? Mürşidine. Mürşidine tabi olan kişi nasıl birisidir? İslah edici amellere başlayan kişidir. Ama Allah onu o halde bırakmıyor. Allah Teala onun nefsini 7 kademede tezkiye ederek ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya kılıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve tezkiye kademesi. Bu ismini zikrettiğim 7 tane tezkiye kademesi birer ayette geçiyor. Bakın, nefsi emmare, 15 bin zikir, kalpte oluşan fazıl miktarı %7 nur, derecat artırımı 1'e 100, ha, geçtiği ayet-i kerime 153. Nefsi levame, 17 bin zikir, kalpte biriken fazıl miktarı %14, 1'e 200 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor, kim söyleyecek? Yame 2. Nefsi mülheme, 19 bin zikir, %21 fazıl miktarı, 1'e 300 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Şems 8. Nefsi mutmaine, 21 bin zikir, kalpteki biriken fazıl miktarı %28, 1'e 400 derecat artırımı, hangi ayette geçiyor? Fecir 27. Nefsi raziye, 23 bin zikir, fazıl miktarı %35 nur, 1'e 500 derecat artırımı, fecir 28. Nefsi mardiye, 25 bin zikir, %42 nur, 1'e 600 derecat artırımı, fecir 28 ve nefsi tezkiye.

İlk konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. O zaman Allah'ın ipin geçtiği ayetleri bir kere daha zikredelim. Alimran 103. Alimran 103'e bakalım beraberce. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Bakın Allah ne buyuruyor? Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Şimdi Allah'ın ipine sarılmak nedir? Fırkalara ayrılmak nedir? Ona beraber bakalım. Allah Teala Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin lisanıyla İbn Mesud'dan rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz yere düz bir çizgi çiziyor. Bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı müstakim. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar ise diğer yollardır. Öyleyse Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim bu Allah'ın yoludur. Ama bu yoldan saptıran diğer yollar da var. Sağına soluna başka çizgiler çizerek. Bunlar ise diğer yollardır. Fırkalara ait olan yollar. Allah Teala Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demekle Allah'a ulaşmayı dileyin, sırat-ı müstakimde olun demiş oluyor mu? Evet. Allah'ın ipi o zaman nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler sırat-ı müstakimdedir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler dinde fırkalara ayrılmayanlardır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar da diğer yollardadır. Sırat-ı müstakimden sapan fırkalara ait olan yollardır. Şimdi Allah Resulü fırkalarla ilgili başka bir hadisi söylüyor. Buyuruyor ki Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, biri hariç diğeri hepsi cehenneme girecek. Ve Müslümanlar benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, biri hariç hepsi cehenneme girecek. İşte biri hariç, biri hariç, biri hariç. Bu hariç olan fırka kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Onlar diyor fırka-i naciye. Ey Allah'ın Resulü bu fırka-i naciye kimlerdir? Resulullah'ın cevabı fırka-i naciye ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim dikkat edin Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi sırat-ı müstakimdir. Allah'ın ipi nedir? Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz kalben Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an sırat-ı müstakime adım atıyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı kalben dilemezseniz o zaman sırat-ı müstakimde değilsiniz. Hangi yoldasınız? Kim söyleyecek? Sebil-el gaydesiniz, sırat-ı cehimdesiniz, tarik-i cehimdesiniz. Öyle değil mi? Belki de en güzeli sebil-el gayde. Şimdi bir gün Allah Teala size bütün kainatı gösterseydi. Üç asıl ve üç rakaşlı olmak üzere altı alemden oluşan kainatı size gösterseydi ne görecektiniz? Kainat bir insan vücudu şeklinde. İnsan vücudu şeklinde olan kainatın biz neresinde yaşıyoruz? Dünya gezegeni. Dünya gezegeni bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. O zaman biz kainatın kalbinde yaşıyoruz. Kainatın kalbinde yaşayan insanlar için iki yol var. Dünya gezegeninden kainatın kalbinden başlayan Allah'ta biten yol bu sebil-i reşattır, bu tarik-i müstakimdir, bu sırat-ı müstakimdir, bu sırat-ı rabbikel müstakimdir. Dört bölümden oluşuyor. Ama dünya gezegeninden başlayan ve şeytanın cehennemin son katında biten yol da gay yoludur, tarik-i cehimdir, sırat-ı cehimdir. Kimdir gay yolunda olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kimdir gay yolunda olanlar? Tarik-i cehimde olanlar. Kimdir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? Sırat-ı cehimde olanlar. Kimdir onlar? Şeytanla birlikte olanlar. Diğerleri ise Allah-u Teala ile birlikte olanlar. O zaman sevgili kardeşlerim bir kere daha bakalım net olarak. Vel Asr suresi üzerinden geçirelim. Allah'ın ipine sarılanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Alimran 103'e bir kere daha bakalım. Hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'ın ipine sarılın. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Şimdi slaytımız bu. Bu resim üzerinden bu ayeti açıklıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Fırkalara ayrılmayın. Burası, bu bölge neyin bölgesidir? Fırkalara ayrılanların bölgesidir.
Bu bölge aynı zamanda kimin ülkesi?

0: nedir? Şeytanın ülkesi. Ama bu fırkalara ayrılmayan yukarıdaki bölge kimin bölgesidir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bölgesi, fırkalara ayrılmayanların bölgesi. İşte siz ne zaman kafanızdan bir hayır geçirirseniz, o an neredesiniz? Allah'ın ülkesindesiniz. Ne zaman kafanızdan bir şer geçirirseniz, neredesiniz? Şeytanın ülkesindesiniz. Ve devamlı olarak ona göre ya Allah'ın yardımını alırsınız veya şeytanın tuzağına düşersiniz. İşte bütün mesele ne? Bütün mesele sizin kalben ulaşmayı dilemeniz. Çünkü kalben ulaşmayı dileyenlere, Allah'ın ipine sarılanlara Allah'ın bir garantisi var. Neyin garantisi? Şura 13 ve Rad 27'de. Bakalım beraber Allah bize ne garanti veriyor. İnnallâhe yudillî men yeşâhu. Rad 18'de, 27'de. Allah dilediğini delalette bırakır. Ve yehti ileyhi menenab ve ulaşmayı dileyenlerin ruhunu da kendisine ulaştırır. Şura 13. Dilediğini seçer, ona yöneleni de kendisine ulaştırır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ipine sarılanlar hidayette olanlardır. Allah'ın ipine sarılanlar Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmayı dilediği kişilerdir. Şimdi Allah bir kişinin kalbine bakıp da bu talebi gördüğü zaman, ben ruhunu kendime ulaştıracağım dediği zaman Allah'a mani olacak şu kainata bir güç var mı? Asla. O zaman demek ki sadece size ait olan bir dilek ama kalbinizden. Kalbinizden dilediğiniz an istisnasız siz dinde fırkalara ayrılmayansınız. Ve diyor ki Allah-u Teala siz ulaşmayı dilemeden dinde fırkalara ayrılanlardansınız. Yetmez birbirinize düşmandınız diyor. Yani fırkalara ayrılmıştınız ve birbirimize düşmandınız. Şimdi ben başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibi. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi 19 pozitif özelliğe ulaşılabilir mi? Evet, sadece bir dilek. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özelliği, Allah'a ulaşmayı dileyen 19 pozitif özelliği. Şimdi bu ayetler muhacesinden olaya bakacak olursak ne görüyoruz? Bu ulaşmayı dilemeyenler, onlar dinde fırkalara ayrılanlardır. Bakın, dinde fırkalara ayrılanlar. Ulaşmayı dilemeyenler sebil gaydedirler. Ulaşmayı dilemeyenler sağır dişi ve kördürler. Ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu ve dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenler birbirine düşmandırlar. Yani bu 19 negatif özellikten Kur'an'ın bütününü okursunuz Allah'ın izniyle. Bugün verdiğimiz hadiste de kim Kur'an'ın önüne alırsa o Kur'an'ın önüne alanlar Kur'an onlara şefaat ediyor, onları cennet yolunu açıyor. Kim Kur'an'ı arkasına alırsa Kur'an onu ne yapıyor? Cehenneme götürüyor. O zaman eğer Resulullah'ın hadisiyle bunu isimlendirmek gerekirse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Kur'an'ı arkalarına atanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler Kur'an'ı ne yapanlardır? Önüne alanlardır. Önüne alanları Kur'an onları cennete götürüyor. Arkasına atanları Kur'an ne yapıyor onları? Cehenneme götürüyor Allah'ın izniyle. Şimdi baktığımız zaman bir kere daha Alimen 103'e. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Kimdir Allah'ı seven kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Seven sevdiğine koşar öyle değil mi? O zaman siz Allah'ı seviyorsanız siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyen birisisiniz. Ama kimdir bu sevmeyenler, birbirine kin duyanlar? Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın izniyle. Siz diyor düşmandınız, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi ve onun nimetiyle ne oldunuz? Kardeş oldunuz. İkinci yedi safa, nimet burada nedir? Devrin imamının ruhu. Siz 12 tane ihsanla Allah'ın size gösterdiği müşride tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın önüne gelip yerleşiyor. Ve yerleştiği zaman siz artık onun tarafından korunuyorsunuz. Şu anda Anadolu'ya giderseniz insanlar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Ne yapıyorlar bir grup? Birine hüddamla zarar vermeye. Ne yapıyor bir grup? Sihirle başkasının zararına çalışıyor. Ne yapıyor bir grup? Transal meditasyonla insanların canını okuyor. Ne yapıyor bir grup? İçki kumarla insanlara zarar veriyor. Herkes birbirinin karşısında. Ve çok enteresandır. Tİİ büyüğü tabdik edenler ne diyorlar? Diyorlar ki biz aslında Onların yaptığı siyah büyüdür, biz de beyaz büyü yapıyoruz. Biz de bozuyoruz. Yani bir para tuzağı şeklinde iblis insanları birbirine düşman ediyor ve devamlı huzursuz ve mutsuz bir hayat içindeler. Bunların hepsinden korunmak neyledir? Sadece bir dilek. Allah Teala diyor ki 12 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştırdığı zaman o zaman Allah'ın izni yoktur. Neye yoktur? Başkasının size sihir büyü yapmasına. Allah'ın ipi, daha doğrusu Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Delalette olanların size zarar vermesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Musibetin size isabet etmesine. Allah'ın izni yoktur. Ne yoktur? Şeytanın fısıltılarının size tesir etmesine. O zaman Allah Teala dört cepheden sizi koruma altına alıyor. O koruma altında yedi kademedeki nefs eskesini geçiyorsunuz. Yedi sekizdeki süre içerisinde ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Evet, Allah ruhunuzu kendisine ulaştırıyor. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman neyle bunu yaptı? Allah'ın ipiyle. Siz Allah'a ulaşmayı dilediniz kalpten, Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Dilemeseydiniz kesinlikle asla Allah ruhunuzu kendinize ulaştırmazdı. Allah'ın her şeyi bir sebep ve sonuçla yaptığını bilmenizi istiyorum. Onun için Allah Resulü diyor ki, insanlar iki yolla hidayet ederler. Yani insan ruhu iki yolla Allah'a ulaşır. Birisi kutbu nübüvvet, diğeri de kutbu velayet. Sahabenin hepsinin ruhu neyle Allah'a ulaştı? Kutbu nübüvvetle. Peygamber Efendimiz'den sonra kıyamete kadar gelecek olan bütün insan ruhları neyle ulaşıyor? Kutbu velayetle. Her dönemde birbirinin ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın veli resulleri var. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعُوتًا. Biz bütün ümmetlere tağuttan içtinab etsinler, Allah'a abdolsunan diğer resuller bahsettik. İşte her kavimde ardı arkası kesilmeksizin olan veli resullerden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 170'te uzaya göre seçiyor. Al-İmran 179'a göre seçtiği Resul'e gaybi bildiriyor. O gaybini kendisine bildirip seçtiği Resul ise o vekaleten devrinin imamı olarak Allah tarafından tayin edilmiş. Ve kim ki Kur'an'ı devrin imamından, gaybinin kendisine bildirdiği devrin imamından öğrenirse işte o kesinlikle Kur'an'ın ruhuna vakıf olur. O ondan sonra fizik vücut teslimine ulaşır. O nefs teslimine ulaşır. O irade teslimine ulaşır. Her devirde Allah'ı temsil eden bir kişi var, o devrin imamıdır. Her devirde devrin imamını temsil eden binlerce vesile var. Belki milyonlarca. İşte bu milyonlarca vesileden bir tanesi de belki sizin yakınınızdır. Siz ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala mutlaka hemen devreye giriyor ve o vesileyi size ulaştırıyor. Hangi ayet gelince? Maide 35. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine amenu takullaha وَبْتَغُوا اِلَيْلِ وَسِيلَةَ Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla vesileyi Allah'tan istediğiniz an Allah'ın size gösterdiği vesileye tabi olursanız onunla emmareyi, levvameyi, mülhümeyi, mutmaineyi, raziyeyi, marziyeyi, tezkeyi aşarsınız. Yedi kademede nefs tezkesiyle siz ermiş evliya olursunuz. Allah'ın dostu olursunuz. Bu söylediklerimi 23 basamakta özetlendiği bir ayet-i kerime grubu var mı? Var tabii. Hangi ayetler? Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala özetliyor. Ey mutmain olan nefs, sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarımın arasına, gir cennetime. Şimdi beraberce bir bir söyleyelim. Kişi emmareyi açmış 1, levvamı açmış 2, mülhemeyi açmış 3 ve mutmain olmuş. Ve Allah-u Teala mutmain olan bir nefse hitap ediyor. Şimdi diyor sen Rabbinden razı ol, raziye makamına ulaş. Rabbin de senden razı olsun, marziyeye ulaş. Ve fecir 29'da tezkiye ol. Nefsini tezkiye eden kişi şeytanın kulu mu, Allah'ın kulu mu? Allah'ın kulu. Onun için Allah-u Teala nefsini tezkiye eden kişiye diyor ki fethuli fi ibadî. Şimdi kullarımın arasına gir. Peygamber Efendimiz Allah beni kulluğuna kabul etti dediği zaman sahabe, ya Resulullah biz Allah'ın kulu değil miyiz? Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Herkes yaratılış aslında Allah'ın mahlukudur, Allah'ın kuludur ama Benim söylediğim kulluk başka. Yedi kademeden nefsini tezkiye eden, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kuldan bahsediyorum. فَدْخُلِي فِي اِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي. İşte sevgili kardeşlerim, kimdir bu dünyada cennet müjdesini alan? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennete. Kimdir ikinci kat cennet müjdesini alan? Kimdir üçüncü kat cennet müjdesini alan? Ruhunu Allah'a ulaştıran ve bu bir dilektir. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinin daha sonra geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah ruhumu kendisine ulaştırdı, ben de ermiş evliya olmak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman ayağa kalkın ve söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancakta
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi oldum.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Ve bulundukları yerlerde de fiziki tövbelerini vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Bir başka konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştunuz. Sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dua ettiği mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
2: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu forumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz af ve mağfiret. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki, kutsal kitapları incelediğimiz zaman, özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğim zaman bütün peygamberler kavimlerini ve insanları af ve mağfirete davet etmişler. O slaytımızı gözden geçirebilirsek Adem Aleyhisselam af ve mağfirete davet etmiş. Nuh Aleyhisselam af ve mağfiret. Hud Aleyhisselam af ve mağfiret. Salih Aleyhisselam af ve mağfiret. İbrahim Aleyhisselam af ve mağfiret. Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz. Öyleyse af ve mağfiret tüm insanların kurtuluş senedidir. Öncelikle hepimizin bunu çok iyi idrak etmesi, anlaması gerekir. Birinci sual, Allah'ın affı ve mağfireti herkes için geçerli midir? Evet. Şu büyük hakikati hiç unutmamamız lazım. Allah Teala bütün insanların dostudur. Nefret ettiği, gazap duyduğu hiç kimse yoktur. Allah Teala'nın intikamı sadece adalettir. Şu dünyada en büyük kötülükleri işlemiş olanları bile affetmeye hazırdır. Üstelik de onların günahlarını sevaba çevirerek affetmeye hazırdır. Ama Allah'ın kanunları var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın affı hiçbir zaman o kişiyi cennete götürecek bir özellik kazanmıyor. O büyük günahları işleyenlerden kim Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine ulaşıp tövbe ederse günahları affedilir ve sonra sevaba çevrilir. Öyleyse Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde قُلْ يَا اِبَادِيَ الَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسُمْ لَا تَقْنَتُمْ رَحْمَةُ اللّٰهِ Ey nefslerine karşı yaşayan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala beni rahmet için gönderdi, lanet için değil. O halde Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz rahmet peygamberi ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek gerekli olan o kişideki değişikliği vücuda getirmek suretiyle mutlaka onu birinci kat cennetine alır. O güne kadar işlediği bütün günahları örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifine baktığımız zaman evvelki hadise baktığımız zaman ne görüyoruz? Ben Muhammed'im, Ahmet'im, El-Mükafi'yim, Nebiler silsilesinin sonuncusuyum, El-Haşir'im, Nebiyur Rahme'yim, Rahmet ve Şefkat Peygamberi'yim ve Tövbe Nebisi'yim. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, her peygamberin bir duası var. Benim de duam var. Siz bunu muttakilere zannedersiniz. Hayır, o ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir. O halde kişinin günahı ne olursa olsun, büyük küçük günahların hepsi, kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Enfal 29'a göre onun bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyor, birinci kat cennetine alıyor. Yetmez, onu mutlaka Allah Teala mürşidine ulaştırıyor Furkan 70'e göre. İlla men tabe ve amene ve amile amele salihan ve ulake yubeddüllâhu seyyâtim ile hasenat. Tövbe eden mümin olan ıslah edici amellere başlayanların günahları örtülmekle kalmıyor. O günahları Allah sevaba çeviriyor. Bu sebeple Fatır 5'te Ya eyyühennâsü ennâ'l va'dallâhi hakkun felâ tegurânukun hayâtü dünyâ. Sakın dünya ayeti aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Görüyorsunuz ki dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar var. Bir de şeytanın Allah'ın affına güvenerek yaptığı insanlar var. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar da, onlar da mürşide tabi olmayan insanlar. İşte tebliğ kendisine ulaşıyor. Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona meylediyor. İkinci sual, Ramazan ayının bir mağfiret ayı olduğu doğru mudur? Evet. Ramazan'ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Başı rahmet, insanların Allah'a davet etmesi söz konusudur. Ortası mağfiret, sonu kurtuluş. Yani adeta Ramazan ayı, ümmetimin ayı buyurmasının sebebi budur. Ramazan ayı bir kurtuluş ayı. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Felahtır. İşte Resullerin mağfiret daveti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan'ın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olmaktır buyurmuştur. Rahmet ne zaman başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlar. Mağfiret ne zaman başlar? Mürşidimize ulaştığımız zaman cehennemden azatsa, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an geçerli ama ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla da üçüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe eden kişi mağfirette ehlidir. Bütün peygamberlerin kendi kavimlerini af ve mağfirete davet ettiklerini zaten bir kere göstermişti. Bir kere daha gösterelim inşallah. Evet, Adem Aleyhisselam af ve mağfiret, rahmet ve mağfiret, Musa Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Hud Aleyhisselam rahmet ve mağfiret, Salih Aleyhisselam rahmet mağfiret, İbrahim Aleyhisselam rahmet mağfiret vesaire. Bütün peygamberler kavimlerini rahmet ve mağfirete davet etmişler. Öyleyse şaşırım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İnsanları iblis Allah'ın affına güvendiriyor. Dünyayı biliyor, ona meylediyor. Üçüncü sual, bu dünya hayatında af ve mağfirete kavuşamamış bir insan için kıyamet günü son bir imkan olacak mıdır? Hayır. Allah Teala şefaatin bu dünya hayatında olduğunu buyuruyor. Şefaatle ilgili ayetlere baktığımız zaman kıyamet günü şefaat yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm burada şefaatim yoktur. Dünyadan iken yeterince uyarı almadınız da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma yavrum sorumluluklarını yerine getir, kendini ateşten koru. Yaşadığım müddetçe babalık görevimi eksiksiz yerine getiririm. Lakin hesap günü sana bir faydam dokunmaz. Hadis-i şerifte akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsin arzu ve isteklerine uyan ama buna rağmen hala Allah'tan iyilik temenni edendir. Ayetler tam 11 tane ayet, şefaatin bu dünya hayatında olduğu, ölüm sonrası şefaatin olamayacağını Allah-u Teala açıklıyor. Birçok insan diyor ki Peygamber Efendimiz bize kıyamet günü şefaat edecek, biz de Allah'ın cennetine mutlaka gireceğiz. Oysa ki kıyamet günü şefaat diye bir şey yok. Şefaat bu dünya üzerinde gerçekleştirilen bir olgu ve işlemi ve günahların sevaba çevrilmesi nedeni. Kıyamet günü şefaat isteyenlere sözüm, burada şefaatim yoktur. Dünyadayken yeterince uyarılmadınız mı? Konumuz ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanları affetmeye her zaman hazırdır. Ama bunun için insanlardan istediği hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, namaz kılmak, ibadet etmek. Bunlar genel olarak.
3: Tövbe etmek, günahlarımızı affettirmek, namazımızı kılmak, orucumuzu tutmak.
4: İbadetimizi yapmak. Yaptığımız zaman Allah'a kavuşmak inşallah.
5: Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım. Allah'ın dediği gibi yaşamamız lazım.
1: Allah'a neyimiz olur?
6: Kalpten niyet etmek, niyetlerimizin güzel olması, amellerimizi işte niyetlerle güzel yapmaya çalışmamız, bu gibi şeyler.
4: Dualarımız Allah'ın izniyle.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde bana ulaşmayı dileyin, ben de sizi kendime ulaştıracağına dair söz veriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
5: Yani çok güzel söylüyor. Aynen, dualarla yaklaşabiliriz Allah'a. Yaptığımız ibadetlerle yaklaşabiliriz. İnşallah Allah'ın istediği gibi bir kul olmayı nasip eder Allah.
6: Ulaştırmaya söz veriyorsa biz de ona karşı her zaman umutlu olmalıyız. İşte böyle günahlarımızı affedilmemeyeceğinize karşı kötü düşünmemeliyiz. Ve ibadet etmeliyiz, iyi düşünmeliyiz. Ondan sonra namaz kılmalıyız falan. Bu gibi şeyler yapabiliriz yani.
4: Zaten ibadetimizi yaptığımız zaman, Kur'an'ımızı okuduğumuz zaman Allah'ın izniyle, temiz kalple ibadetimizi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle ulaşır.
1: Bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
6: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
5: Ben derviş evliyaların gibi.
3: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
2: Sana ruhumu ulaştırmayı diliyorum.
0: Bir misal, Allah bizi insan olarak yarattı. Allah'a ibadet etmemiz lazım dedi. Allah'a insanlar ibadet etmeleri için yaratmıştı. İbadetler bir vasıta ama o vasıtalarla Allah'ın ulaşmamız gereken hedefleri için söz konusu. Zariyat 56'da ve ma halaktal cinni ve insi la liyabudun. İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abdolsun diye yarattık. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. Ama bir dilekle şeytana kul ve dost olmaktan kurtulabiliriz. Zümer 17. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُ لَاللّٰهِ اِلَّا اَمْنِ بِشْرَفَ بَشَرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarıma müjdeler. Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir var. Ve bu 7 hedef emre de ulaşabilmek için 7 tane vasıta emri Allah farz kılmış. 7 vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşid önünde tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, hac etmek, zekat ve zikir. Şimdi günümüz Hindistan tatbikatında Allah'a ulaşmayı dilemek yok, zikir yok. Kelime-i şehadet de kişi kendi kendine söylüyor. Öyle olunca geride kalan sen musallat hac-ı zekat ile sanma ki biter zahid işi. İnsanın kamil olmaya lazım olan irfan. İşte bu zikir yoksa irfan da yok. O halde vasıta emirleri, hedef emirleri yerine getirmek üzere gerçekleştirmeyiz. Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye değil, Allah'a kul olsunlar diye yaratmıştır. Kim Allah-u Teala'ya kul olmak istiyorsa o ibadet etmek durumundadır zaten. Ama ibadet etmek bir amaç değildir. Bizi amaca götüren bir vasıtadır. Kul olmak Allah'ın bütün insanlara gösterdiği hedeftir. Hepimizin 7 safa kul olmayı gerçekleştirmesi Allah'ın temel hedefidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en büyük günahları işleyen insanlar da bir gün Allah'a ulaşmayı diler ve mürşitlerine ulaşıp tövbe ederlerse günahlarının affedilmesinin ötesinde sevaba da çevrileceğini, yani mağfirete kavuşacaklarını müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Allah'a yarışmış insanlar.
4: Kurban olduğum Allah. Hepsi evliyadır.
2: Allah'a yaklaşmamızda vesile olan kişi ya da kişiler.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
5: Allah dostları vardır. Allah dostları bizleriz.
3: Çok hem de. İstemediğin kadarı çok. İyiler de var, kötüler de var.
4: Aslında birisine öğrenmek için değil de Kur'an'ı zaten okuduğun zaman ondan zaten her şeyi anlıyorsunuz.
2: Allah'a yaklaşmak için hani daha kolay yollardan birisi aslında müşriklerle daha haşır neşir olmak, onların yolundan gitmek.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde hacet namazıyla mürşidimizi bulabileceğimizi söylüyor. Siz de kılmak ister misiniz?
5: Evet, kılmak isterim. Namaz kılmayı seviyoruz. Kur'an okumayı seviyorum. Kur'an'a gidiyorum.
0: Misafirimiz, Kur'an'ı okuduğunuzda zaten her şeyi anlıyorsunuz. Kur'an'ı okuyan herkes derin manasını idrak edebilir mi? Hayır. Mutlaka bir öğreten, açıklayıcı var. Çünkü insanı yaratan Allah'tır. İnsanı en iyi bilen Allah'tır. Öyleyse Allah-u Teala bizler için taneti 7 safa mutluluk hedefine ulaşabilmemiz mutlaka kendisini bizim için taneti mürşide tabi olmamızla mümkündür buyuruyor. Allah öyle diyorsa %100 gereklidir. Onun için Allah Resulü vaaz ettiği bir hadiste hepiniz delalettesiniz ey insanlar, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'ın bizi hidayete erdirebilmesi mutlaka bizim hidayeti dilememize bağlı. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Demek ki hepimiz Allah'a muhtaçız. Nimetlendirilenler, nimetlendirilenler onlar mürşitlerine tabi olanlar. O zaman dileyin ki sizi nimetlendireyim. Allah'ın bizi nimetlendirebilmesi neye bağlı? Bizim mürşidimizi Allah'tan sormamıza, Allah'ın da bize mürşid göstermesine bağlı. Öyleyse mürşid kesinlikle farz. Fusilet 44'te Allah Teala şöyle diyor. Eğer kitabı yabancı bir dil Kur'an kılsaydı, onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derler. Araba yabancı dil mi? De ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. İşte kimdir amin olanlar? Amin olanlar Arapça bilenler değil. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için hidayet ve şifadır. Ama amin olmayan, mümin olmayanlar kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Şifa hidayet değildir. Her ayetin bir lafzı vardır. Bir de kelime yapısı vardır. Bir de ruhu vardır. Ruhu insanlar farklı şekilde idrak edebilirler. Herkesin Allah'ın katında Kur'an'ın manasını açıklamakta ayrı bir yeri vardır. Herkes bu tevazındaki ilim seviyesine göre açıklamalarda bulunabilir. Oysa ki önemli olan Allah'ın doğrularıdır. Şu anda dünya üzerinde bütün kavimlerde bir Resul hayattadır ve her birine onların diliyle Allah'ın doğrularını bahsetmektedir. Yani Fusilet 44'te eğer şu anda her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklıyorlarsa o zaman biz o Resullerin lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeliyiz. Kur'an Arapça ama her kavmin içerisinde Resul varsa, örneğin İngilizce konuşan bir kavim varsa, o zaman o Kur'an-ı Kerim'i İngilizce lisanıyla elbette açıklayacaktır. Resul hangi kavmin içinde yaşıyorsa Kur'an-ı Kerim'i o kavmin lisanıyla insanlara açıklayacaktır. Allah razı olsun. Yani her devirde o kavmin içerisindeki herkesin konuştuğu lisanla Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın Resulleri vardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit önünde günahları affedilen kişi tekrar günah işlerse ne olur diyor kardeşimiz. Mürşidimize ulaştığımız gün bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusudur. Ama oradaki günahlar velayetten önce işlediğimiz günahlardır. Velayet sırasında nefsler %100 aklanmadığı için insanlar mutlaka yine günah işleyeceklerdir. Ama Allah Teala bu sefer öyle bir formül getirmiş ki o kişinin cehenneme gitmesini imkansız kılmıştır. Evliya olduğumuz noktadan itibaren yaptığımız yanlışlıkların günahlarını da Allah Teala selah makamının ikinci kademesinde ötecektir. Üçüncü kademesinde ise sevaba çevirecektir. Talim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Tövbe-i Nasuh'la tövbe edin, umulur ki Allah günahlarınızı örter ve o günahları sevaba çevirir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kişinin af ve mağfirete kavuştuktan sonra bir daha günah işlemeyen noktaya ulaşabilmesi için Allah'ın ismini çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Kendimizi affettirmektir. Yani iyi bir şeydir.
2: Yani sizin de aslında soruda bir nevi cevabı var. Yani hani affedilmemiz için, hani daha çok günahsız olabilmemiz için. Aslında hani hepimiz günahkarız tabii. Allah affetsin günahlarımızı, ama hani ne kadar çok zikir, o kadar çok bence Allah'a yanaşma, o kadar çok ne bileyim bir sevap, günahlarımızın azalması, daha çok affedilme.
5: Allah'ı anmak, Allah'ın yaptığı, söylediği günahları işlememek. Yani eğer Allah'a tövbe ediyorsan geri o günahı yapmamamız gerekiyor, işlememiz gerekiyor, gıybet yapmamamız gerekiyor.
6: Yani ne kadar gönülden zikredersek Allah'a o kadar daha iyi kavuşuruz.
4: Zikir zaten evde de yapabilirsin kendi. Hani bazı zikirler yapılıyor ki gösteriş için.
6: Sadece zikri böyle nasıl mesela Allah diyerek de değil de davranışlarımız olarak da gösteririz. Mesela namaz kılarak falan. Bugün Ramazan'a girdik, oruç tutarak da Allah'ı bizzat zikrediyoruz isimlerini falan. Yani bu gibi zikirler yaparsak Allah'a daha çabuk ulaşırız.
1: Davranış olarak ne gibi değişiklikler olur?
5: Yüzünde nur olur. Hani Allah onu yüzüne yansıtır. Bir insan namaz kılması, Kur'an okuması, Allah'a inanarak yaşandığı insanın yüzüne yani belli oluyor. İnsan yüzünde nur oluyor.
0: Bir misafir, hepimiz günahkar, zaman ne kadar çok zikir yaparsak o kadar günahlarımız azalır, daha çok affedilir dedi. Yapılan zikirlerin günahların azalmasına ve affedilmesine etkisi var mıdır? Elbette. Allah Teala en üst noktada insanı yaratmıştır. Üç vücut serbest irade ve aklın standartları içerisinde. Ve Allah Teala emanet olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. Ama bunun 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Tezkiye olmadıkça ruh gök katlarında yükselemez. Fakat nefsin de tezkiye olabilmesi fizik vücudun yapacağı zikirlerle Allah'ın katından gelen fazılların kalbimize yerleşmesine bağlı. İnsanların en çok hata yaptıkları, en çok günah kazandıkları devre mürşitlerine ulaşmadan evvelki devredir. Çünkü nefsleri baştan aşağı davetlere doğru. Nefsin mutlaka değişip ruh hüviyetine bürünmesi lazım ki işlediği günahlar azalsın. Aksine o da sevap kazanır, hale gelsin. Ama kişi mürşidine ulaşmadan bu afetleri temizlemek imkanı sahibi değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen birinin mürşidinin önünde tövbe etmesi halinde nefs tezkiyesi başlar. O noktada kişi zikir yaptıkça hem kalbindeki aydınlıklar nedeniyle sevapları artar, hem de kalbindeki karanlıkların azalması sebebiyle günahları azalır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalbimden. İzninizle sorumu arz ediyorum. Sohbetlerinizce sıkça bahsettiğiniz af, barışın, zekatıdır sözünün önemini bir kez daha açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bir daha suali, sizi çok seviyoruz. Bir daha suali okuyacak olursak, çobetlerinize sıkça ifade ettiğiniz abbarışın zekatıdır. Bir kez daha açıklar mısınız? Bir kere kimdir affedebilenler? Barışa ulaşmış olanlar. Onlar kimlerdir? Onlar Allah'ın kalplerinde sevgiyi birleştirdiği kişilerdir. Nitekim Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde اِسْكُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinde sevgiyle birleştirdi. فَاسْبَحْتَمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle devrin imamının ruhuyla kardeş oldunuz. Öyleyse kimdir devrin imamının ruhuyla kardeş olanlar? Mürşitlerine tabi olanlar. Ama 7-8 aylık sure içerisinde o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve kişinin nefsin manevi kalbinde %51 oranda aydınlanma olur. O kişi diğer insanlarla da barışık hale gelmiş olur. Nitekim bu noktadan itibaren herkesi kendimiz için ne istiyorsak diğer kardeşlerimiz için de istememiz lazım. Mevlana Hazretleri başkanlığın kusurunu bağışlamakta gece gibi ol diyor. Ama bu seviyeye ulaşabilmemiz mutlak surette nefs sezgisine bağlıdır. Evvela bizim barışa ulaşmamız lazım ki nefse ruh arasındaki kavga devam ettiği süre içerisinde biz başkalarını affedemeyiz. Ama ne zaman ruhumuz Allah'ın zatına ulaşırsa o zaman nefse ruh arasındaki mücadele kendisini barışa terk edecektir. Yani artık o kişi etrafındaki insanlar kendisine zulmetmeleri halinde onlara zulümle cevap vermiyor. Zulme karşı zulüm değil. Kötülüğe karşı kötülükle değil. Kötülüğe karşı af etmesi söz konusudur. Nitekim tasavvufa yeni giren bir kişi mürşidi ona diyor ki evladım şimdi Kur'an okumakta olan 3 kişi var. Her birinin ensesine bir tokat atacaksın ve gelip bana anlatacaksın. Birinci kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor ve o da ona tokat atıyor. Yani kötülüğe karşı kötülük kısası tatbik ediyor. Mürşidine öyle anlatıyor. Tamam evladım diyor. Şimdi ikinci odadaki şahsın ensesine tokat at. Tokat attığı zaman ikinci şahıs nefs sezgisini gerçekleştirdiği için ayağa kalkıyor ama ona tokatla cevap vermiyor. Affediyor ve yerine oturuyor. İşte kötüye karşı af. Neden öyle? Çünkü Allah-u Teala ayet-i kerimede Câsiye 14'te Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Tokat atan kişi derecat kaybediyor. Ama bağışlayan kişi tokata kötülüğe karşı kötülük cevap vermeyen kişi derecat kazanıyor. Hepimizin hedefi derecat kazanmak tabii. Kusur bağışlamakta gece gibi olun. Yani insanların bize kötülük yapması halinde bizim de affetmemiz. Ama affedebilmek mutlak surette nefs sezgisiyle mümkündür. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala Araf 199'da Kuzul havfe ve amel bil urfi bâretenel cahilin. Sen affet, maruf rahmet ve cahillerden yüz çevir. İşte affedebilen nefs sezgisini yapanlardır. Ama kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar daimi zikrin sahipleridir. Maruf emredenler, onlar da Allah'a davet edenler olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Mevlana kusurları bağışlamakta gelecek gibi olan buyuruyorsa, başkası bize hangi kötülüğü yaparsa yapsın, bizim devamlı onu affetmeye hazır olmamız lazım. İşte af barışın zekatıdır olayı bu inşallah. Ali İmran 133'te ve 134'te Allah Teala Rabbinizden olan mağfirete, genişliği yerler gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış cennete koşun. Onlar ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İşte affedenler kendilerine yapılan kötülüğü bağışlayanlardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: şükürdür.
1: İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an.
0: Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
1: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlarını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
0: Fatiha ma selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kutlayın misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual, Malatya'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Yüce Rabbimiz insanı niçin yaratmıştır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yarattığı mahlukatın sonsuz sayıda mahlukatı var. Ama bunların içerisinde Allah'ın en yüce eseri, en üst noktada yarattığı insandır. Her şey insan için yaratmıştır. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Ve Allah'ın tek bir hedefi var. İnsanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır, Allah'a dost olmaktır. Ama Allah Teala'nın Allah'a kul olmaktan da muradı, Allah'a dost olmaktan da muradı yine tek bir gayedir. İki cihan saadeti. Yaratılışa baktığımız zaman Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik bedenle, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da zatından nefirdiği ruhla, 3 vücutla sadece insan hayatı yaşıyor. İnsandan başka 3 vücuda sahip olan bir varlık yok. Ve dediğimiz gibi insanı Allah kendisi için yaratmıştır. Allah için olmak Allah'a teslim olmaktan geçer. Teslimleri sırasıyla sayacak olursak ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son iradenin teslimi olarak sıralanabilir.

0: Ve dört teslimini Allah'a teslim olan kişi artık Allah içindir. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Biz kendimiz için nasıl dört teslimi istiyorsak, başkalarının da dört teslimle Allah'a teslim olması için seferber olmalıyız. Bu bize ne sağlar? Bu bize sonsuz ahiret ve dünya saadetini sağlar. İşte bu hakikati yaşayan Nebile Sultanı Peygamberimiz, ona tabi olan sahabe, yedi safa dört teslimi yaşayarak yaşadıkları döneme asr-ı saadet damgasını vurmuşlar. Bu dönemde alelade bir dönemde hidayet çağındayız. Hidayet çağında devrin imamı muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam, ona tabi olan sabikun el-ahirin, eğer Kur'an'da farz kılınan yedi safa dört teslimi yaşarsak, Allah için olursak, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, o zaman da mutlulukların zirvesinde bir hayatı yaşarız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Nisa 144 ayetinde geçen dostluğun muhtevasını açıklar mısın? Her vakit mümin olmayanlarla nasıl bir ilişki içerisinde olmalıyız? Ya eyyühellezine amenu la tettehizul kafirine evliya'a min dunil müminu. Ey amen olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminlerden başkasını, kafirleri dost edinmeyin. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü kafirleri dost edinmek, onların davranışlarına ortak olmak, onların kalp karanlığından kişinin kalbinin de karamasını sağlıyor. Kafirler şeytanın halkını teşkil ediyor. İnsanoğlu ya Allah'a ulaşmayı dileyerek kalpten halkın, Allah'ın halkı içerisine girecek veya dilemeyecek, şeytanın halkı içinde yer alacak. Şeytanın halkı içerisinde şeytanın kulu ve şeytanın dostu olanlar, onların gidişatı şeytana doğru, cehenneme doğrudur. Ama hak müminlerin dostu Allah'tır. Onlar Allah'ın kullarıdır. Onlar Allah-u Teala'ya kulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Birbirine zıt iki tane istikamet. Allah-u Teala uyarıyor. Eğer onlara dost olursanız o zaman kaybettiklerin sebebiyle yavaş yavaş onlara meyledersiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın yaşamamızı istediği kavramlar var. Amin olmak kavramı, rıza, felah, takva, hidayet, kul olmak ve teslim. Özellikle takva noktasında baktığımız zaman kesinlikle takvanın Kur'an-ı Kerim'de negatif bir boyutu yoktur. Ama amin olanlar, Allah'a inananlar da amenidir. Amel işleyenler de amenidir. Onlar da Allah rızası için yapıyorlar. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ya Resulallah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. İlmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Onunla amel et. Ama Resulullah'ın şu hadisi de var. Helaken nasu illel alimun. İnsanlar helak olur, alimler müstesna. Helakel alimun illel amilun. Alimler de helak olur, ilmiyle amel edenler müstesna. Helakel amilun illel muhlisun. İşte kurtuluşa ulaşanlar muhlislerdir. Dolayısıyla bugün günümüzde birçok Allah'a inanan faydası ilmin sahipleri, İslam 5 şartını yerine getiren birçok kişi ne yazık ki farkında değiller. Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Resulullah'ın hadiste zikrettiği gibi bir insanın ilmi tek başına onu kurtarmıyor. O faydasız ilimle de amel ettiği zaman da onu kurtarmıyor. Onu kurtaracak olan bir dilektir. kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bu kişiyi ihlasa götüren anahtardır. Kalpten ulaşmayı dilemek yoksa yazık ki onları dost edinmemek, onlarla beraber olmamak gerekir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin küfürde olduğunu beyan ediyor. Üçüncü sual, Ankara'dan bir kardeşim Müterem Hocam. Enbiya 105'te arza salih kulların varisi olduğunu söyleniyor. Bu durumda yeryüzünün varisleri, sahipleri salih kullar. Öte yandan salih kullar dünyayı istemeyenler olduğunu biliyoruz. Hem dünyayı istememek hem de onun sahibi olmak nasıl oluyor, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, işte zaten sır burada. Siz Allah için neden vazgeçerseniz Allah Teala onu veriyor. İşte bir salih kul diyor ki, ya Rabbim bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Şimdi tıraş olmak istiyorum, bana bir tıraş parası verir misin ya Rabbim? Allah Teala, tabi salih kullar Allah'la konuşuyor. Allah Teala da diyor ki, dön arkandaki ağaca bak. Bakıyor ki Allah Teala o ağacı altın etmiştir. Ve salih kul diyor ki, ya Rabbim seninle de şaka yapılmaz ki. Ve tekrar altına tamah etmeden, istikametini bozmadan yoluna devam ediyor. O salih kul zaten onun kalbinde o altın sevgisi olsa o zaman o noktaya da olmaz. Nitekim Allah Teala bunların hepsinin birer imtihan olduğunu buyuruyor, mal. Âl-İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde وَزُّيُّنَّ لِنَاسِ حُبُّ الشَّهَوَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنُونَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ وَالْفِدَّاتِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَصْبِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Biz bu ayet-i kerimede herkesin anlayabileceği tarzda şöyle diyoruz imtihan olan nevinden. Kasa, masa, nisa. Evet, ayet-i kerimede bahsedilen nisa var, masa var ve kasa var. Bunlar hepsi birer imtihan. İşte salih kul bütün bunları geçmiş, tamamıyla teslim yüküyle Allah'a teslim olan bir insan. Aslında yeryüzünün salih varisleri salih kullardır. Varis olan ne kimdir? Salih kullara kumanda eden kimdir? İradesini Allah'a teslim eden salih kul aslında o malın sahibi kim? Yine Allah'tır. Çünkü salih kul iradesini Allah'a bağlamışsa Allah'ın emrinin dışında bir şey yapması söz konusu mudur? Hayır. İşte sır burada. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, ölen bir yakınımızla ilgili hacet namazı kıldığımızda o kişiyi rüyamızda nasıl görürüz? O kişi cehennemliklerden bile olsa Allah'ı gösterir mi, açıklayabilir misiniz? Tamamen Allah'ın kudret elinde ve bu tip konularda Efendimiz'e sorulan suallerde bunların edebe uygun olmadığı ifade ediliyor. Biz kimsenin kalbini bilmeyiz. Bizim bir tek hedefimiz bütün insanların sonsuz saadete ulaşması sevgili kardeşlerim. Bizim hedefimiz cennetlikleri cehennemlikleri ayırmak, o bizim işimiz değil. Onu ayıracak olan kıyamet gününde Allah'tır. Ama biz bütün insanların kurtuluşa ulaşması için diliyoruz. Bütün insanları sonsuz saadete ulaştır ya Rabbim diye talepte bulunuyoruz. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala'dan bir şey istediğimizde Allah onu bize direkt mi verir yoksa elde etmemiz için imkan mı sağlar? Tamamen yine Allah-u Teala'nın kudret elinde her şey. Ya anında verir istediği şekilde veya liyakat kesbettiği zaman verir, imtihanları devreye koymak suretiyle o liyakate ulaştığı zaman verir veya mutlaka ahiret hayatına bırakır. Yani Allah bizi bizden daha fazla seviyor. Biz bir şey istiyoruz, bizim kendi idrakimiz onun bizim için iyi olduğunu zannediyoruz. Ama ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah Teala bizim kendimiz için çok iyi zannettiğimiz şeyin bizim belki o mekanda, belki o zamanda bizim için iyi değil. bütün zamanlara hükmeden, bütün mekanları bilen, her şeyi ilmi ve rahmeti kuşatan Allah Teala bizi bizden daha fazla sevdiğine göre en güzeli ona teslim olmamız. Ama talepte bulunmamız, bulunmak mı durumundayız? Hayır, talepte bulunacağız. Ama sonucu Allah'tan bekleyeceğiz. İster burada verir, ister farklı şekilde verir, ister ahiret hayatına tevdi eder. Ama biliyoruz ki Allah kendisine açılan elleri boş göndermez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürseniz sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı, servet, makam ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir muhterem hocam? Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, bir televizyon programında Allah'ın verdiği emanetleri beden, ruh sağlığı ve mevki olarak anlattılar. Allah'ın insanlara verdiği emanetler nelerdir? Beden bir emanetse muhakkak ki onun içindeki de ruh bir emanettir. Çünkü beden ruh-i nefsinin bir mekanıdır. O zaman bedeni mekan olarak kabul eden Allah'ın zatının üfürülen ruhu da emanet olarak değerlendirmesi lazım. Bedeni emanet olarak değerlendiriyorsa ve yine bedende meskun olan nefsi de emanet olarak kabul etmesi lazım. İrade de bir emanet. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرْكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibine Allah'a iade etmenizi emreder. Bunların hepsinin bile emanet olduğunu nereden anlıyoruz? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız dendiğine emanetse Allah Teala emaneti bana teslim edin diyor. Hadi bunların söylediği gibi beden bir emanet, onu teslim etmemiz lazım. Ama kalu bela gününe gittiğimiz zaman Allah Teala sadece fizik vücudumuzdan ahit almamış. Allah Teala nefsimizden yemin almış. Bu kardeşlerimiz bedeni emanet olarak kabul ediyorlarsa beden ruh ve nefsin mekanıdır. Mekanda oturan ruh da bir emanet. Kalu bela günde Allah'a misak vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Fizik bedende kalu bela günde Allah'a ahit vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. Nefs de kalu bela günde Allah'a yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. O zaman üçünün de Allah'a Kur'an-ı Kerim'de verdiği yemin, misak, ahit varsa bunların hepsinin emanet olduğu Kur'an ispat ediyor. Ama bu televizyon programda konuşan kişi bunları bilmiyor. Bilmediği için yerine bilmediğin şuradan beri ruh sağlığı, ruh Allah'ın zatından üfürülen, tekamülün en üst noktasında yaratılan 19 tane hasretli mücehez, en üst noktada bir Allah-u Teala'nın emaneti bizde. Öyleyse ruh sağlığından bahsedilemez. Hasta olan fizik bedendir, hasta olan nefsimizdir. Nefs sağlığı desek daha doğru olur. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur buyuruyor. Yani Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler ruh hastalıkların doktorudur demiyor. Nefs hastalıkların doktorudur. Zaten şu anda yaşamakta olduğumuz bu zahiri alemde fizik bedeni tarif ettiğimiz zaman ne diyoruz? Et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasına çalışan doktoruna ihtisas alın. Yani bütün doktorlar beden hastalıkların doktorudur. Bütün peygamberler de nefs hastalıklarının doktoru. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane afet var. Ve bu afetlerin mutlak surette şifaya kavuşması, tedavi edilmesi gerekir. Neyle bu mümkündür? 19 afetin kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından gelen 19 tane faziletin yerleşmesiyle bu noktaya gelinir ve kişi kalbi selimin sahibi olur. Öyleyse ayetler incelendiği zaman onların söylediği gibi servet, şu makam, mevki değil. Onlar da emanettir eğer kişi zaten kendisini Allah'a teslim etmişse. Ama asıl olan Allah'ın üfürdüğü ruh emaneti Ahzab 72'de açıklanıyor. O teslim olduğu zaman fizik vücut emaneti Allah-u Teala onun da teslimini istiyor. O da bir emanet. Daha sonra nefsimizin Allah'a teslimi isteniyor. Ve buna dair Allah-u Teala Kâl-ı Vela gününde bizden misak, ahd ve yemin sırasıyla söylüyorum veya yemin, misak ve ahd olarak da ifade edilebilir. Evet, misak, ahd ve yemin. Bunlar bize farz kıldığı ayetleri de şu anda ekranda misakımızın farz kıldığı ayet Rahat 20-21. Fizik vücudumuzun ahdının farz kıldığı ayet Yasin 60-61. Yeminimizin farz kılındığı ayet Müddessir 38-39-40. Bunların hepsinin bire emanet olduğu ve emanetlerin hayattayken, dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesini emrediyor Allah-u Teala. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, şeytanın Hazreti Adem'in yanıltmasıyla Hazreti Adem nefsine uymuşsa bu nasıl gerçekleşiyor? Hazreti Adem nefsini teslim etmemiş miydi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Hazreti Adem ilk insan, ilk peygamber ve ilk halife. Ama biliyoruz ki doğmadan evvel seçilen bütün resuller, peygamber, halife ki hepsi doğmadan evvel seçiliyor. Vakti zamanı gelince Allah Teala onu alıyor. Nitekim Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesinde bunların evet doğmadan evvel seçilmişlerdir ama Allah Teala'nın onları ele alıp Allah'ın kontrolünde tezkiye ve tasfiye onları yaptırması 40 yaşından sonra gerçekleşiyor. Görüyoruz. İnsana, anne babasına insanla davranmasını bahsettik. Annesi onu güçlükle taşıdı, onu düşlükle doğurdu. Onun tanışılması sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Nihayet erginlik çağına ulaştığı zaman 40 yaşını tamamladı. Yani bunlar kimler için? Yeryüzünün halifeleri, devrin imamları için. 40 yaşını tamamladı ki Efendimiz, Muhterem Efendimiz 40 yaşında Allah yoluna gidiyor. Burada bakıyoruz, 40 yaşını tamamlıyor. Şöyle dedi, Rabbim bana anne babama verdiğin nimetlere şükretmekte, sana razı olduğun salih ameli nefs eskisini yapmakta beni başarılı kıl. Zürriyetimi de ıslah et. İşte muhakkak ki ben sana tövbe ettim ve muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Şimdi bakıyoruz, olay böyle başlıyor. Ama o zaman cennette olduğu zaman nefsinde afetler var mıydı? Vardı. Nereden biliyoruz? Resulullah'ın açıklamasından biliyoruz. Buyuruyor ki, hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Öyleyse cennete konulduğu zaman da tamamen nefs tasfiyesinde değildi. Hırs afeti vardı ve hırstan sakının diyor. İşte neyi talep ediyor? Şeytan onun afetlerine teslim ne istiyor? Diyor ki Allah Teala sana sonsuz ebedi hayatı vermedi ki işte şöyle şöyle. Yani Allah'ın kendisine verdiğinin dışında talepleri oluyor şeytan tesir etmek suretiyle. Hırs ve emel bakın Adem oğlu helak olur da ya da yaşlanır da onda iki şey baki kalır. Hırs ve emel. İşte hırs afeti sebebiyle cennetten yeryüzüne indiriliyor. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşimiz. Tanım hocam, Hud suresi 27-28 ayetlerde, Duhan suresi 13-14 ayetlerde her devirde Allah katından rahmet ve beyineler, Resullerin davetine karşılık insanların çoğu neden araştırma gereği duymadan Resulleri yalanlayıp inkar ediyorlar? Çok basit değil mi? Şeytan devrede, iblis insanları uydurduğu yalanlara inandırmış. Şu anda şeytanın insanların nefsine tesir etmek suretiyle, insanların eliyle ortaya çıkarttığı 19 tane hürafe var. Şimdi 19 tane hürafeye baktığımız zaman, bu 19 hürafeye iman eden, inanan insanlar, Allah'ın Resulleri onlara gelip, bütün Resuller peygamberdir diyor. Buna inandırmış iblis. Bu yalan, Kur'an-ı Kerim'e göre yalan, ama iblis bunları inandırmış. Şimdi Allah'ın Resulü geliyor diyor ki, bütün Resuller peygamberdir olayı yanlış, Muhterem Efendimiz'de olduğu gibi. Sadece Nebi Resuller peygamberdir. Onun dışında Veli Resuller var. Her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin. Ama şeytan ona inandırmış. O zaman kişi yanlışa inanıyor, yalana inanıyor ve gelen Resul ona diyor ki senin inandığın şey yalan diyor. O da hayır diyor, ne münasebet diyor. Benim babamdan öğrendiğim şöyle buydu. Nebi olmadan Resul olmaz. Yine gelen Resul ayetlerle ispat ediyor ama inanmış buna. İblis onu inandırmış. Vahiy Peygamber Efendimiz'den sonra sona ermiştir diyor. Kendi kutsal kitabını bilmeyen kişi, iblis bunu insanlara inandırmışsa o zaman ne yapıyor? Geliyor Allah'ın Resulü diyorsa ki daimi zikre ulaşan herkes Allah'tan vahiy alır. Böyle şey mi olur diyor. Ve karşı çıkıyor. Allah görülmez. Allah baş gözüyle görülmez. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalp gözüyle görüldüğünü, ruhun baş gözüyle görüldüğünü açıkça ayetlerde bildirmiş. Ayetleri bilmeyen insanlar, iblis onları buna inandırmışsa, Resul geliyor diyor ki, yahu sizin bildiğiniz yanlış, doğru değil. Kur'an'daki hakikati söylüyor. O yalana inananlar hayır diyor. Biz doğruyu biliyoruz, sen yanlış biliyorsun. Yani her şey iblis öyle numara çekmiş ki uydurduğu yalana insanları inandırmış. Ve insanlar kolay kolay terk etmiyorlar. Tamamen şeytanın bir tuzağı bu. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından tezekkürde Allah'ın eğitimi ve devrin imamın eğitimi birlikte mi devam eder? Herkesin tezekkürdeki seviyesi farklı sevgili kardeşlerim. Tezekkürün en üst noktasında devrin imamıdır. Ve devrin imamı bütün mürşitlere onların bilmediği şeyi öğretiyor. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ Bakara 151'de zikrettiği gibi 7 sabah 4 teslimli teslim olanlar var. Ama onlardan sonra irade tesliminden sonra da öğretim ölüme kadar devam ediyor. Ondan sonraki öğretimde onlara öğreten kimdir? Daima devrin imamıdır. Devrin imamının 5. görevi vardır. Kavim Resullerin 5. görevi yoktur. Sadece devrin imamı olan, hidayete erdiren kişinin 5. görevi hikmetin ötesini de öğretmektir. Allah razı olsun. Gümüşhane'de bir kardeş Müray Kazan, bir kardeşimiz, birinci suali Ahzab suresi 72. ayetten açıklar mısınız? 72. ayeti kerimede Allah-u Teala, ruhun bir emanet olduğu, bu emanetin de fizik vücut ve nefsin beraber yüklendiğini buyuruyor. İkinci suali, Ahzab 73'te münafık erkekler ve müşriklerden bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi nedir? Müminlerden de bahsediyor. Bunların müşrik ve münafık olmalarının sebebi kalben Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Bunlar da Allah'a inanıyorlar. Bunlar da ibadet yapıyor, insan beş şartını yerine getiriyorlar. Ama bunlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Nereden biliyoruz? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah'ın daveti belli diyor, senin davetin müşriklere ağır geldi. Ama Allah sadece kimi seçip hidayete erdiriyor? Kendisine yönelen, ulaşmayı dileyeni. O zaman burada ayet-i kerimede bahsi geçen müşrikler ve münafıklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Amel de yapıyorlarsa da onların kurtuluşu söz konusu değil. Müminlerden de bahsediyor. Doğuştan delalette olan insan nasıl hidayete erebilir diye ifade ediyor. Demektir hidayeti, adaleti açıklar mısınız? Burada sevgili kardeşlerim, buradaki bahsi geçen müminler kalben ulaşmayı dileyen mürşid önünde tövbe edenler. Ve tübel alim mümin el müminat. Bakın Allah Teala diyor ki müminlerin de tövbesini kabul etmek için. Yetüvallahu alel mümine vel müminat. Ne zaman kişi tövbe ediyor? İkinci safhada. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, şirkten ve münafıklıktan kurtulmuş ve gitmiş Allah'ın kendisi için taat etmişin önünde tövbe etmiş. O tövbe noktasındaki bir durumu açıklıyor inşallah. 10. sual. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam, irademizin güçlenmesi için üzerimize düşen vazifeler nelerdir, açıklar mısın? İradeyi güçlendiren yegane olay zikirdir. Ne kadar zikriniz varsa o kadar iradeniz güçlenir. Çünkü irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Zikirle nefsin afetlerinin azalmasına paralel iradeniz güçlenir. İrade sabit bir kuvvettir ama karşıt güç afetler azaldığı için zikirle, o zaman iradeniz de güçlenmiş olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle öperim. Muhterem hocam, müsaadeniz olursa bir sualım olacaktı inşallah. Muhterem hocam, zaman çocukluğumuzda bir türlü geçmek bilmiyordu. Yaşımız ilerledikçe zaman da hızlı geçmeye başladı. Arkamıza dönüp baktığımızda göz açıp kapayıncaya kadar geçti diyoruz. Bu sebeple ölümü düşünmeye başlıyoruz. Bu konuda hazırlıklı olmak için ne yapmalıyız muhterem hocam? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Diyor ki akıllı insan ölüm sonrası için hazırlık yapan insandır. Tabi bir bedevi geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, kıyamet ne zaman kopacak? Resulullah buyuruyor ki sen ne hazırladın? İşte akıllı insan, akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için anlık çalışandır. Aciz de nefsini, hevasını peşine takan, Allah'tan temennide bulunan kimsedir. Yani adam bir hazırlık yapmıyor. Hevasına takılmış vaziyette takılıyor, nefsine uyuyor ve Allah'tan diyor, Allah gafur ve rahimdir. Nasıl olsa bizi cennetine alır diye temennide bulandır. Neyse, bu ayetten de anlıyoruz ki evet, kimdir akıllı insan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Allah'a ulaşmayı dileyen insan ölüm sonrası için hazırlık yapan ve kendisini hesaba çeken. Allah'ın verdiği emirleri yerine getiriyor mu? Nedir bu emirler? 7 tane vasıta emir. Bu 7 vasıta emirle nereye ulaşacak? Allah'ın kendisine farz kıldığı hedefler var. Bu 7 hedeften bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın taneti müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, şahat ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir var. Ve kişi devamlı kendisini sorguluyor. Allah Teala bu hedefleri bana farz kılmış. Sahabe gibi bir insanı kamil olmak istiyorsam bu vasıta emirleri ait olduğu ölçüde Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmem lazım. Devamlı diye hesaba çekiyor kendisini. Onun için Resulullah ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen ruhunuzu Allah'a teslim edin ve devamlı olarak hesaba çekin kendinizi, başkaları için ne yaptınız? Çünkü başka insanlar için yaptığınız her şeyi Allah kendisine kabul ediyor. Ey yaratılış gayemiz de Allah'a kul olmak, başkaları için yaşamak. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

bütün dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar, neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Fatiha ma as-salawat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hak ve vazife. Birinci sual, Allah-u Teala'nın yaşama hakkı verdiği insanlardan beklediği vazifeler nelerdir? Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği ve özellikle son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği hedef emirler var ve vasıtalar var. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, ihlasa, irşada ulaşmak ve nefsin Allah'a teslimi olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu hedeflere vasıtalarla ulaşılır. 7 tane vasıta emir var yine. Bunların başında Allah'a ulaşmayı dilemek, tövbeyi gerçekleştirmek, oruç tutmak, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve zikir yapmak. Belki çoğunlukla İslam beş şartın içinde yer alan sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet, işte bu İslam'ın beş şartı vasıta emirleri oluşturuyor ama hayati ve önemi haiz olan ilk bidayette yer alan Allah'a ulaşmayı dinlemek ve zikir yok. Bu hayata gelirken bizim irademizin hiçbir rolü yok. Doğumumuz kader, ölümümüz de kader. Allah bizi yaratmayı diledi ve var olduk. Yaşamak bizim hakkımız. Mutluluk bizim hakkımız. Ama bir hakka ulaşmak ona layık olmakla mümkündür. Öyleyse bu hayata layık olmak, mutlaka Allah'ın bize tevdi ettiği vazifeleri yerine getirmemiz de mümkündür. Niçin bu dünya hayatını yaşıyoruz? Allah ile aramızdaki vazifeleri gerçekleştirmemiz söz konusu. Başka insanlar için de bir mutluluk aracı olmamız söz konusu. İşte İslam'ın 7 safhası, 7 hedef vazifelerimiz. Bu hedeflere ulaşabilmek için de Allah'ın vasıta emirleri var ettiğini görüyoruz. Onlar da vazifelerimiz. Bu vasıtaları kullanırken başka insanlarla ilişkilerde de vazifelerimiz var. Onları da mutlu kılmakla vazifeliyiz. Yani hedef emirlerimiz var, vasıta emirlerimiz var ve de insanlara karşı onları mutlu etmemiz söz konusu. O da vazifelerimiz arasında yer alıyor. İşte Allah Teala'nın bizden istediği sadece mutluluk, iki cihan saadetine ulaşmamız. Ama bu ikinci cihan saadetine ulaşmamız, mutlu bir hayatı yaşamamız, vazifelerimizi yerine getirmemize bağlı. İkinci İkinci sual, insanların mutsuz olmasının sebebi haklarını, vazifelerini unutması sebebiyle midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şeytan elbette bizim huzursuz ve mutsuz olmamızı istiyor. Allah nasıl ikinci çağın saadetine ulaşmamızı istiyorsa, insanların baş düşmanı iblis de bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirete de kendisiyle birlikte cehenneme gitmemizi istiyor. Allah Teala iki can saadetine ulaşmamız meyanında hak ve vazifelerimizi bize hatırlatmak üzere Resuller gönderiyor. Enam 48'de وَمَا نُرْسَلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا وَبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Bu Resuller diyorlar ki eğer vazifelerinizi yaparsanız, 7 tane hedef emri yerine getirirseniz, 7 vasıtayı yerine getirirseniz, insanlarla onlarla mutlu edecek bir diyalog içindeyseniz, mutlu bir hayatı hak ediyorsunuz. Ama yapmazsanız o zaman mutsuzluk, huzursuzluk yakanızı bırakmaz. Bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de cengiz yer cehennem olur. İşte ölüm sonrası hayatta mutluluğun yaşandığı yer cennet ve cehennem, azabın yaşandığı yer. Cehennem bekçileri cehenneme girenlere sual soruyorlar. Size nezir gelip uyarmadı mı? Onlar da geldiler. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Tabii bu yalanlama şeytanın etkisi altında gerçekleşiyor. Mutlu olmak hepimizin hakkıdır ama vazifemizi yerine getirdiğimiz takdirde bu hak vardır. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in temelini ve Kur'an-ı Kerim'in sahabeye mütalik olan ayetlerini bilmedikleri için ondan gerekli hükmü çıkaramıyorlar. Bu sebeple hakları olan saadete ulaşamıyorlar. Bu zulmün baş mimarı da iblistir. İnsanoğlu vazifelerini unutturmuş ve tabiatıyla haklarını da onlara unutturmuş. Oysa ki inanılmaz derecede basit bir vazifeyle vazifelendirmiş olduğumuzu hiç unutmamalıyız. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun karşında hakkımız olan mutluluktur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu talebi Allah kimin kalbinde görürse, ondan sonrası Allah'a aittir. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah mutlaka ona ulaştıracaktır. Sahabe ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala'nın Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'i tüm insanlara karşı onların mutluluğa ulaşması meyanında 5 görevle vazifelendirmiş. Ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi. Ayetlerin tilaveti ve nefs tezkiyesi, ilm-i yakini, bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'in ruhuna giriş ve hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği 5 görevin içerisinde yer alıyor. 3. sual, insanların sahip olduğu hakların bir sınırı var mıdır? Herkesin kişisel hakları vardır. O hakları hiçbir şekilde bir başkasının çiğnemesine müsaade etmez Allah Teala. Hepimiz için hürriyet sınırı başkalarının rahatsız ettiğimiz noktada biter. Başka insanların hakkına riayet etmek mutluluğu için yaşamam mutluluğu yaşamak için vazifelerimiz arasındadır. Kemal derecesine ilerledikçe bunun temel bir sonuç olduğunu göreceğiz. Örneğin Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala en sevdiği mahluk olarak insanı yaratmış ve insanın mutlu olmasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeyi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın ibadetlerini, Allah'a karşı yollarmalar, Allah'a karşı inancını intikad etmek.
3: Bütün ibadetleri yerine getirmeyi düşünüyorum.
4: İbadetlerimiz, birebir ibadetlerimiz, maneviyatımız.
2: Allah'a yollaracağız yani. Allah'ın tabii ki bize ihtiyacı yoktur. Allah'a bizim ihtiyacımız vardır yani. Yollaracağız, Allah da kabul edecek yani.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Daha çok ibadetimiz, imanımız. İman ve ibadet.
4: Her şekilde her şeyimiz ulaşıyor aslında.
2: Zikirlerimiz yani. Allah'a yollarmalarımız yani.
4: Ama ibadet anlamında birebir Allah'a ulaşmak duamız ve maneviyatımızla ruhumuz ulaşıyor.
1: Allah'ım ölmeden önce ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ermişlerin, evliyaların gibi sana dost olmak istiyorum şeklinde manevi dualar yapar mısınız?
3: Yok. Çok dua yaparım.
2: Tabii ki, tabii ki.
4: Kişisel dualarımız oluyor.
1: Peki şu an birlikte yapmak ister misin bu mübarek saatte? Ey yüce Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım.
3: Bana emanet verdiğin ruhumu.
2: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
4: Ben de dostlarından olmak istiyorum.
1: Amin.
0: Misafirimiz Allah'a ibadetlerimiz ve imanımız ulaşır dedi. İbadetlerini yerine getiren kişi iman sahibi olarak Allah'a ulaşmış olur mu? Eğer yapılan ibadetler hedef emirlerin mütevası içinde yapılmıyorsa hayır. Çünkü ibadetler vasıta, ameller niyete tabi. Niyet hedefi belirliyor. Öyleyse ibadetleri yerine getiren kişinin o ibadetleri hangi sebeple yerine getirdiğini de tayin etmelidir. Hedefi belli olmalıdır. Örneğin İslam'ın beş şartını yerine getiriyor diye hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmış olmaz. Çünkü asli şartı, asli görevleri yerine getirmiyorlar. Asli görev nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. İman lügat manasıyla inanç demektir ama inancın ya da mümin olmanın 7 tane inanç şartı söz konusu. 7 inanç şartından bir tanesi de ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya insan inanmadıkça Allah'a ulaşmalarına rağmen ne yazık ki gidecekleri yer cennet değil. O kişiler İslam'ın beş şartını yerine getirmesi cenneti almaya yetmiyor. Ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve de zikir bunun temel şartlarını oluşturuyor. Gerçekten de Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha yecalekum furkanen. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte günahlarımızın örtülmesi birinci kat cenneti, ama bize furkanların verilmesi ise yedi furkan bizi mutlaka Allah-u Teala'nın insanlar için vazifeli kıldığı mürşide götürür. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan bir ip, insanlardan bir ip olarak şöyle buyuruyor. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın ipi Kur'an-ı Kerim. Neden böyle diyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir sırat-ı müstakimle ifade edilebilir. En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde ve bi'ahdi Allahi evfu, Allah ile olan ahdinizi ifa edin. Zalikum ve sakum bi'i leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulü ki tezekkür edersiniz. Ve enne haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Ve la tettebi'u subule feteferakav bikum en sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Örneğin Allah-u Teala Hazreti Musa vasıtasıyla yerine bıraktığı kardeşi Harun'a ıslah et, bilmeyenlerin yoluna tabi olma diyor. Arap suresinin 128 veya 142. ayet-i kerimelerinde

0: devam edecek olursak La Tebiya ve 142. ayet-i kerimesinde Kale Musa li ahihi Harunu ufkrini fi kavmi ve asleh La tettebi'u sebilel müfsidin. Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi. Kavmimde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et. Müfsitlerin yoluna tabi olma. Kimdir müfsitler? Yedi grup insan, pardon beş grup insan bunları meydana getiriyor. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler, zulmaimle amel edenler. Bunların yoluna tabi olma diyor. Diğer grup insanlar da seçilmişlerdir. Ama bir kısım seçilenler de ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Kalpleri kasiyet bağlayanlar olur. İşte şeytanın ilkaları kalbi kasiyet bağlamış ve kalbi hasta olanların üzerine bu fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetler, lal edenler, zülmanimler bunlar hepsi kalbi hasta insanlar. Bir de kalbi kasiyet bağlayan insanlar seçilmişlerdir ama onlar üzerinde derahata koyuyor. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse her devirde bu altı grup insan cehenneme gidiyor. Birinci cehenneme de kimler gider? Yine ayetlerden gafil olanlar. Ama ayetlerden gafil olmasına rağmen her zaman imkan dahilinde o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ve bunlar ne yazık ki Allah'ın ilminden nasiplenemiyorlar. Yani ezbere yedi inanç şartını söyleseler dahi bu inanç kalbe girmediği için yedi kalp şartının sahibi olamıyor. Yedi kalp şartının sahibi olamayan kişi yedi nimetin de sahibi olamıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyeti farz kılmış. Mürşid, irşad eden Allah dostları demek. Mürşide tabi deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Mürşide tabi derken takvalıdır. Takvalı olmak.
3: Mürşide yani bir yol gösteren. Yani ileri derecede eğitimli, kendini hazırlamış, dünyadan soyutlamış, tamamıyla Allah yolunda ilerleyen eğitimciler olarak düşünüyorum ben, yorumluyorum.
1: Yunus Emre Hazretleri Tatuk Emre Hazretlerine tabi olmuş. Hasan Sezai Hazretleri Fenai Hazretlerine tabi olmuş ve dinini mürşidinden öğrenerek yaşamış. Siz de bir kamil mürşide tabi olarak dininizi ondan öğrenmek ister miydiniz?
4: Tabii ki.
3: O şekilde hani eğitim alabileceğimiz, fikirleri danışabileceğimiz büyüklerimiz maalesef kalmadı.
2: Tabii çok isterdim. Ama takvalı olmasını isterdim.
4: Yani istiyoruz yani bize de hani o güzel şeylerini görmesini falan Allah'tan diliyoruz yani. O şekilde yollarıyoruz ona. Diliyorum ki Allah'ım kabul ediyor yani.
3: Bu şekilde olduğunu ilk defa duyuyorum. Hani namaz kılarak hacet namazında görülebileceğini ya da hiç öyle bir istem olmadığı için ilk kez duyuyorum.
0: Bir misafirin mürşidi için ileri derecede

halk için hak ile, hak ile halk için. Evet. Hak ile halk için. Ama bu hak için hak ile olması gerekir. Hepimiz hak içiniz. Hak ile, halk ileyiz.

0: hak için halk ile, hak ile halk için olması lazım. Öğrenenler ve öğretenler. Gerçekten de öğrenenler hak için halk ile, öğretenler de hak ile halk içindirler. İlim verilenlerden olabilmek sadece ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İlmi Allah Teala huzur namazının imamı vasıtasıyla gönderir. O Allah'tan öğrenir ve başkalarına da öğretir. Gerçekten de Allah devrin imamına öğretiyor. Devrin imamı da diğer insanlara. Bu ilim şuna her geçen gün Allah'ın söylediklerini anlayan, onları yaşayan ve başkalarına da öğretmek için canla başla uğraşan insanlar söz konusu olacak. Öyle olunca da insanlar kutsal kitaplardaki hakikatleri ancak bu yolla öğrenebilirler ve hayatlarına tatbik edebilirler. Erdiren her devirde mutlaka bir tek kişi var, o devrin imamı. Diğer bütün insanlar ise bu yolda vesile olanlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatühü Cappar Hocam. Bursalı kardeşler olarak sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. İzniniz olursa bir soru arz edecektim. Aile içinde anne, baba ve çocukların hakları ve vazifeleri nelerdir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalpten. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Gerçekten de suali bir kere daha tekrar edecek olsak, aile içinde anne baba ve çocukların birbirine karşı hakları ve vazifeleri nelerdir? Biz hak ve vazifelerimizi müdrik oldukça onun şuurunda olduğumuz oranda aile saadetini yaşarız. Evvela şu husus kesin standartlarda bilmeli ki bir anne ve babanın haklarıyla çocuğun hakları birbirine eşit olamaz. Emir ve kumanda merci babadan başlar. Anneye gelir, anneden çocuklara iner. Bütün çocuklar anne babalarından aldığı emirleri yerine getirmekle mükelleftirler. Ait olduğumuz yer neresi olursa olsun o yerin mutlak bir sorumluluğu vardır. Biz bunu hissetmesek de vardır, hissetsek de vardır. Öyleyse herkes sorumluluğunu aramak mecburiyetindedir. Vazifelerini yapmadığı zaman bir iç huzursuzluğu mutlaka duyabilmelidir. Örneğin biz insanlar Allah'a karşı vazifelerimizi yerine getirmediğimiz takdirde hakkımız olan mutluluğu yaşayamayız. Ama mutluluğu yaşamadığımız takdirde de başka insanları da mutlu edemeyiz. Tam tersi onları huzursuz ederiz. O zaman toplumun düzenini bozan konumda oluruz.

0: Bu da bizi cezaya götürüyor. Öyleyse her şey birbirine bağlı. Vazifelerimizi yerine getirmemiz halinde hakkımız olan mutluluğu yaşarız. Yerine getirmediğimiz takdirde bunun neticesi olan mutsuzluğu, huzursuzluğu mutlaka azap olarak yaşarız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala zikrin Allah'ı Allah, Allah, Allah diye zikretmenin farz olduğunu söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Doğrudur, doğrudur. Ben her şeyimle de Allah yani tesbihlerimle de olsun şey olarak ama yani devamlı getiririm onu yani.
3: Olur. Çok mutlu olur hem de. Zaten bizim görevimiz o. Cenab-ı Allah'ı zikretmek. Cenab-ı Allah'ı ne kadar zikredersek biz daha huzura kavuşuruz.
4: Yapıldığı zaman zaten ruhen insanda bir rahatlama, bir ferahlık, bir huzur zaten oluyor. Yani bu hem maneviyata hem maddiyata her şekilde bedenen de hissedilebiliyor.
3: Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Beni zikredin. Kulum ben sizi yarattım ama ben sadece yaşayanız için yaratmadım. Bana ibadet ediniz diye, bana kulluk görevinizi yapınız diye ben sizi yarattım diyor Cenab-ı Allah.
1: Sürekli Allah'ı zikreden bir kişi sürekli mutlu olabilir mi?
2: Tabii ki olabilir. Tabii ki. Allah'ım çok güzel yollar gösteriyor yani. Sen yeter ki şey yap. Allah sana o kadar güzel yollar gösteriyor. O kadar bir ferahlık veriyor ki. Yani bunu anlatmakla yani şey yapamıyorum yani.
4: Zikir işte az önce dediğim gibi yani manevi bir huzur öncelikli.
2: Ben de sizinle çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet diyorum. Böyle güzel bir program yaptığınız için Allah'ım ayağınıza taş değdirmesin. Allah'ım bunun temelini nasip etsin sizlere yani.
0: Misafirimiz Cenab-ı Allah bizi sadece yaşayalım diye değil, ona kulluk edelim, ona kulluk görevimizi yapalım diye yarattı. Allah insanlardan beklesi ibadet etmeleri midir? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmaktır. İbadetler bir vasıtadır. Vasıtaları yerine getiren insanlar abittir. Ama her abid mutlaka bir hedefe, Allah'ın emrettiği hedefe ulaşmalıdır bu hastalarla. Bu hastaları yerine getiren, hedeflere ulaşanlar, onlar abdırlar. Yedi safa abd olmak var. Ve bu yedi safa abd olmayı ancak yedi vasıta emirle, ibadetlerle ulaşılabilir. Çok insan şu dünya üzerinde niçin yaratıldıklarının farkında bile değiller. Öyle yaşıyorlar. Kısmı diyor ki Allah'a ibadet etmek için yaratılmışız. Ha kul olmuş, ha ibadet etmiş aynı şeydir diyorlar. Hayır, aynı şey değildir. Abd kul demektir. Abid ise ibadet eden demektir. Cehennemden kurtuluş Allah'a ibadetle değil, Allah'a kul olmakla mümkündür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de sadece sana kul oluruz. İyyâke nâbudu, sadece sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, istiâneyi de senden dileriz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden ve hasretle hürmetle mübarek yerinizden öpüyorum. Muhterem Hocam uygun görürseniz bir sualim olacak inşallah. Başkalarını mutlu ederek vazifelerini yerine getiren bir kişi hak ettiği karşılığı mutlaka alır mı? Arz ederim sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başka insanları mutlu ederek vazifelerini yerine getiren kişi hakkı olan karşılığı mutlaka alır mı? Evet. %100 evet. Çünkü Allah Teala'nın mutlak adaletine ekersen onu biçersin. Mutluluk ekersen mutluluk biçersin. Mutsuzluk ekersen mutsuzluk biçersin. Nasıl başkalarına karşı mutlu ettiğimiz ondan gelmese de bir başkasından mutlaka bize ulaşıyorsa mutsuzluk da tıpkı bunun gibi. Kimi mutsuz edersek onun da mutlaka başka birisinden veya kendisinden karşılığı bize dönecektir. Başkalarına en iyi davranışları sunmak yetmez. Onlardan beklediğimiz karşılığı almayı düşünmek demek nefsimizin kibir afetinin, gurur afetinin bir takım taleplerinin bütün boyutlarıyla geçerli olduğunu gösterir. Bu büyük bir hatadır. Tasavvufta, İslam'ı yaşamakta bir temel kanun var. Kendi sahanızda kalacaksınız, başkalarının sahasına geçmeyeceksiniz. O sebeple eğer olay buysa, başkalarına iyilik yapmak, onları mutlu etmek, onun karşılığında da onlardan bir karşılık beklemek, bu nefsani bir taleptir. Ama iyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halık bilir. İslami yaşamaktaki temel kanun var, kendi sahamızda kalmak, başkalarının sahasına geçmemek. Biz sadece bize düşeni yapacağız, onlar ne yaparlarsa yapsınlar, ona karışmayacağız. Ondan etkilenmemek temel hedefimiz olacak. Biz onlardan bir beklenti içinde olsak, olmasak da onları mutlu edecek olan olaylara ulaştırmaya devam edeceğiz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
6: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani, ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, sevginin kesin ispatıdır, sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa, bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil.
0: Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
7: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hidayet dinin temelidir. Hidayet dinin omurgasıdır. Hidayet dinin, Kur'an-ı Kerim'in de hedefidir. Kur'an-ı Kerim dinin yegane kaynağı. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine baktığımız zaman Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali radıyallahu anh bu fitnelerden kurtuluş neydi ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah'ın kitabı Kur'an'dadır. Çünkü onda Kur'an-ı Kerim'de sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve aranızdakinin hükmü vardır. O Rahman'ın kelamıdır. Kim hidayeti Kur'an'dan başka yerde ararsa Allah onu delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam ipi, apacık bir nuru ve sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu haberidir. Görüyorsunuz ki hidayetin adresi Kur'an'dır. Kim de hidayeti Kur'an'dan başkasından ararsa Allah onu delalette bırakıyor. Hidayet ne? Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman hiç sadra şifa vermeyen bir tanımla hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur diye tarifler yapılmaktadır. Bu da tabi Kur'an'a uymamaktadır. Hidayet her şeyden evvel yol değil. Sırat-ı müstakim ise sırat yoldur. Sırat-ı müstakim alelade bir yol değil. İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. O zaman geleneksel din tatbikatının hidayet tarifi Kur'an'a uymuyorsa Kur'an hidayet için ne buyuruyor? Kur'an hidayeti nasıl tarif ediyor? İki ayet-i kerime bize ışık tutuyor. Birincisi Bakara 120'de وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودُ عَلَى النَّسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ قُلْ اُنَّ هُدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى وَلَوِينَ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسِيرٍ Okudum Arapça ayet-i kerimenin Türkçe meali. Sen Yahudilerin, Hristiyanların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak Allah'ın kendisine ulaştırması işte o hidayettir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu, Allah'ın kendisine ulaştırması olduğunu buyuruyor. İşte Kur'an-ı Kerim ilmi giriş kapısı bu. sana gelen ilimden sonra eğer onların hevasına uyarsan, yani hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur diye onların hevasına uyarsan, senin için Allah'tan bir dost, bir yardımcı yoktur. Hidayetin tarifi Al-İmran 73'te de verilmektedir. Ehli kitap sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın dediler. Yani Yahudiler ve Nasraniler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inenler ayetler söz konusu olunca diyorlar ki onlar Yahudi ve Hristiyan olmadıkça siz onlara inanmayın. Allah Teala tekrar hidayeti tarif ediyor. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Bakara 120, Al-İmran 73'te hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, tabii ki bu ruhun hidayetidir. Ama Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de mutlu olmasını istediği, en çok sevdiği varlık olan insanın sadece ruhtan ibaret değil. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde berzah alemine ait olan bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatından üfürülen bir ruhun üç vücudun sahibidir. Ve Kur'an-ı Kerim bu üç vücudumuza ait olan hidayeti bir bir tarif ediyor. Ruhun hidayeti dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a teslim olması. Fizik vücudun hidayeti, fizik vücudunda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi yerine 19 faziletin gerçekleşmesidir. Kalbin 19 tane faziletle doldurulmasıdır. Ve iradenin hidayeti Allah'ın bize farz kıldığı ruhu, fizik vücudun nefsi ve en son olarak iradenin Allah'a teslimidir. İşte geleneksel din tatbikatında Kur'an'a uymayan, hidayet doğru yoldur, sırat-ı müstakim doğru yoldur tanımı, insanları mutluluk hedefine ulaştırmamaktadır. Tıpkı buna paralel, ruhun hidayeti, ruhun teslimi, ilmel yakini, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi, irfanı, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, hikmeti, iradenin teslimi, iradenin hidayeti, hikmetin ötesini öğrenmeyi gerektiriyor. Ayetleri net olarak burada görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hidayet olmazsa olmaz dinin giriş kapısıdır. Dinin temelidir. Dinin omurgasıdır. Konu Kur'an-ı Kerim olunca Allah Resulü'nün Kur'an-ı Kerim için neler söylemiş? Buyuruyor ki Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine sebep olduğu açıkça belirtmektedir. Bir kere daha benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi mutlaka vermişti. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Öyleyse Kur'an-ı Kerim insanların hidayetine vesiledir. Kur'an-ı Kerim hidayetin hedefidir. Bana vahyettiği kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim neyin vesiledir? İnsanların hidayetine vesiledir. Şimdi günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman Resulullah'ın 14 asır evvel açıkladığı bir durum söz konusu. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. Bir kere daha kalbinde hidayetten eser olmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sual soruyor. Fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbinde Allah'ın ayeti yok. Kalplerinde hidayetin eser olmayanların kalplerinde ayet yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecek. İşte bu fitnenin elebaşları olan İnsanlar diliyle alim ama kalbiyle cahil. Bunlarla mücadele vermek gerekiyor. Çünkü diliyle alim ama kalbiyle cahil olan insanlar kalbinde hidayetten eser olmayan kişilerdir. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenlerin İlmi faydasız ilimdir. Bakara suresinin 78-79. ayet-i kerimesinde onlar ümmüdürler, kitabı bilmezler. Ümmi olan kitabı bilmeyenler kalplerinde hidayet bulunmayanlardır. Onlar sadece zannederler. Ve şeytan bu kalplerinde kapalı olan, hidayet olmayan insanlara kitap yazdırıyor. Ve onları insanlara sattırıyor. Az bir dünyalık satın almak için. Veyl yazdıklarına ve kazandıklarına. İşte Kur'an-ı Kerim'e muhalif, sadra şifa vermeyen bidatler bu insanlar tarafından yazılan şeytanın tesiri altında zanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görüyorsunuz ki bunları tarif ediyor. Günümüzde Kur'an-ı Kerim'i unutmuş, Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış ama dini insanların el yazması kitaplarından faydasız ilimle insanları Allah'ın yolundan saptırmaktadırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sohbetinde bulunan İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir başka hadiste yere düz bir çizgi çiziyor Allah Resulü. Bu Allah'ın yoludur. Sahne soruna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Kur'an-ı Kerim'e uymayan yanlışlar nelerdir? 19 tane yanlış. Ve bu fırkalara ait olan yollarda bulunanlar insanları bunlara davet ederler. İşte 19 tane Kur'an-ı Kerim'e uymayan hürafe. Bu zanlar şeytanın tesiri altında oluşturulan faydasız ilmi içermektedir. İnsanlar bununla meşgul olmaktadırlar. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın öğrenmemizi ve yaşamamızı istediği 19 tane kavram da din tatbikatından çıkartılmış oluyor. İşte şeytan ve avanesi insanlara Kur'an'ı unutturarak insanlara bu faydasız ilme çağırmaktadırlar. Allah-u Teala Kur'an'daki ayetlerle başlangıç noktasında herkesin 19 tane negatif özelliğin sahibi olduğunu buyuruyor. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de delalettir. İnsanlar ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sağır dilsiz ve kördürler, fısıkladırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır, zalimdirler, cahildirler, isyandadırlar, sebil-i gaydedirler, fitnededirler, birbirine düşmandırlar, amelleri boşa giden, takva sahibi değil, mümin değil, hidayette de ve gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özelliğin sahibi. 19 negatif özellikten bir tanesi delalette. Evet, başlangıçta bütün insanlar delalettedirler. Hidayete değillerdir. Ve Allah-u Teala'nın katından gönderilen Nebi Resuller, Veli Resuller, Veli Müşriklerin hepsi insanları Allah'a davet etmektedirler. Allah'a çağırmaktadırlar. Hidayete çağırmaktadırlar. Nasıl fırkalara ait olan yollar üzerinde İblis ve avanesi insanları yanlışa davet ediyorlarsa Allah-u Teala'nın Nebi Resulleri hidayet imamlarıdır. İşte Enbiya 73 ve cealnâhum eymeten yehtûne bi emrina ve uhayna fiyel khayrati ve ikâmi selâti ve itâzede ve kanulen abidin. Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Bütün Allah'ın Nebi Resulleri hidayete erdiren imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçilen bir tanesi yine secde 24'e göre hidayete erdiren imamdır. Bunları emrimize hidayete erdiren imam kıldık. Sabır sahibi ayetlere yakın sahip olmadan dolayı. Sadece devrin imamları hidayete çağırmıyor, bütün kavim resulleri de hidayete davet ediyor. İşte Taha 123, Bakara 38'de قَالَا هَبِتَا جَمِيعًا بَعَدُكُمْ لِبَعْنِ الْعَدُوْ فَاِمَا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ يُهُدًا فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ وَلَا يَدُلُوا وَلَا يَشْكَى. İkiniz oradan, siz ve şeytan hepiniz birbirinize düşman olarak yer yüzüne inin. Benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalete kalmaz, şakirlerden olmaz. En başında devrin imamı, ona bağlı olan, vesile olan veli resullerin hepsi, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi hidayete, Allah'ın zatına davet ediyorlar. Bakara 38 قُلْ نَبِيْتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنْ هُدًا فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Hepiniz oradan aşağıya inin, benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa onlar için korku yok, onlar mahsur olmazlar. Görüyorsunuz ki şeytan ve avanesi nasıl hidayeti paralize etmişlerse, Kur'an'daki tarifiyle değil de insanların zanlarına uyarak hidayet doğru yoldur, sadra şifa vermeyen bir hürafeye dönüştürmüşlerse, Allah Teala'nın her kavmide o kavmin lisanıyla vazifeli kıldığı Meli Resulleri ard arda göndererek insanları hidayete davet etmektedirler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Kur'an'da 7 safa hidayet olmasına karşın iblis insanlara kulağını unutturarak başka bir emaniyet tatbikatla onları meşgul etmektedirler. İblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Söylemiştik. Bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibi. Allah Resulü de Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'la hepiniz delalettesiniz buyuruyor. Ama hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği ahiret ve dünya saadeti ancak hidayetle mümkün. Hidayet yoksa insanoğlu için ahiret ve dünya saadeti yok. Delalette olanların ne bu dünyada mutlu olması ne ölüm sonrası hayatta cennete gitmeleri mümkün değil. Öyleyse Allah'ın Resulü bakın ne buyuruyor. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi insanları Allah'ın zatına davet ediyorlar. Hidayetin Allah'ın zatıyla ilişkisi ne? Ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşması hidayettir. Yani insanları hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmaya, hidayete davet ediyorlar. Delalettesiniz, hidayete erdirmemişsiniz. Dileyin ki Allah'a ulaşmayı, dileyin ki ben sizi hidayete erdireyim. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sahabenin hepsini hidayete erdirdiği gibi hidayete erdirmedikleri insanlar var. Örneğin dedesi Abdülmuttalib ama amcası Ebu Talib Resulullah'ın tebliğine çok muhatap olmasına rağmen hidayeti Allah'a ulaşmayı dilememiş Kasas 56-57'de ve ne yazık ki onu hidayete erdirememiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz küçükken kendisine kol kanat gelen amcası Ebu Talib'i hidayete erdirememesine rağmen amcasını katleden, şehit ettiren vahşiyi hidayete erdirmiştir. Ayetler geçip gerçekten öyle. Amcası şehit olmasına rağmen çok üzülen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara tebliğden vazgeçmemiştir. Ve tebliğde Nisa 48'de ayeti kelimeyle vahşiye tebliğ yapıldığı zaman Allah ona şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki her şeyi bağışlar dediği zaman ben zaten müşriktim. Bu beni kurtarmaz diyor. Daha sonraki Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah rahmetini ümit kesmeyin. Şirkte de olsa, en büyük günahın sahibi o da olsanız, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahınızı mağfiret eder. Bu da vahşiyi pek tatmin etmiyor. Ama ne zaman Furkan suresinin 68, 69, 70. ayet ve kelimeleri kendisine okunduğu zaman, o zaman Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günahların cezasıyla karşılaşır. Ve kıyamet günü azaba kat kat artar. Ama Furkan 70 İlla men tabe. Ama kim tövbe ederse ve amene ve amil amene salihen. İşte Furkan 68 ile 70'i beraber 3 ayet-i kerime başı okunuyor ve o zaman tövbe ediyor. Çünkü diyor kim tövbe ederse daha önceki halinde şirkte olabilir, haksız yere adam öldürmüş olabilir vesaire. Ama kim tövbe ederse, yani bu fiilleri işledikten sonra tövbe ederse, mümin olursa, ıslah edici amellere başlarsa, Allah onun bütün günahlarını mağfiretin diyor. Öyleyse amcasını hidayete erdirmeyen Nebilal Sultan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'iniz, amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiren vahşiyi hidayete erdirmiştir. Ama bir insanın devrin imamı tarafından hidayete erdirilmesi ancak onun serbest irade sahibi kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah Teala devamlı kalplere bakıyor. Kalbinde o talebi bulursa Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve onu mutlaka mürşidine ulaştırıyor. İşte başlangıç noktasında baş gözünde icab verme süre, kulaklarda vakra, kalpte ekinet var. Ve kişi mürşidi mürşid olarak görmüyor. Mürşidin sözlerinden mana çıkartıp anlamıyor ve idrak etmiyor. Ama kim ki kalben ulaşmayı dilerse ki Allah Resulü öyle buyuruyor. Hepiniz zelalettesiniz. Hidayeti erdirdiklerimiz süresinden yani hidayeti dileyin. İşte bu baş gözündeki cavrilme süreyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinetin alınıp gözlerin, kulakların ve kalbin açılmasının anahtarı hidayettir. Hidayeti kişi dilediği an Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişinin kalbine ihbatı koyuyor. Başlangıçta herkes olayları yaşar. Herkes olayları değerlendirir ama seçilenler ve seçilmeyen diye iki gruba ayrılan insanlardan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. O seçilenlerden kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek bu engelleri kaldırıyor ve o kişi amene oluyor. Birinci kat cennetin sahibi oluyor. Hac suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlahukum ilahun vahid فَاَسْلِمُ لَهُ وَبَشِرِ الْمُحْبِت۪ينَ İşte ekineti kalpten alan, ihbatı koyan insanlara müjdele, onlar birinci kat cennetin sahibi. Allah o halde bırakmıyor. Tekabun suresinin 16. ayet-i kerimesine göre hidayet de kalbe ulaşıyor. Kalbi kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor ve kalbine nur giren, %2'lik huşuya ulaşan bir insan Hadid 16'ya göre acet namazı bakarak 46'ya göre acet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor. Yani hidayetçisini istiyor. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu an 14. basamakta Furkan 70'e göre o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Ama o halde bırakmıyor Allah-u Teala. Rahim esmasıyla tecelli ettiği bu kişiye mürşide tabi olduğu an ruhun hidayeti başlıyor. Fizik ucun hidayeti başlıyor. Nefsin hidayeti başlıyor. İraden hidayeti başlıyor. İşte 3. 7. basamakta merdiveni görüyorsunuz. 15. basamakta 15 bin zikirle nefsi emmare Yusuf 53. 16. basamakta 17 bin zikirle nefsi levvame kıyame 2. 17. basamakta 21-19 bin zikirle nefsi mülheme Şems 8. 18. basamakta 21 bin zikirle nefsi mutmaine, fecir 27. 19. basamakta 23 bin zikirle nefsi raziye, fecir 28. 20. basamakta 25 bin zikirle nefsi marziye, fecir 28. Ve 21. basamakta nefsi tezkiye 33 bin zikirle fatır 18 ve şems 9. 7 kademede nefs tezkiye oluyor ve bunların hepsi Allah'ın garantisinde oluyor. Ne diyormuştu Allah Resulü? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama nefs tezkiye olmadan ruh Allah'a ulaşabilir mi? Hayır. Nefs tezkiye olmadan ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Ruhun Allah'ın zatına ulaşması Allah'ın garantisinde. Allah Teala Ankebut 5'te men kâne yercu lika Allah fe ne acara lahat. Kim dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun vakti gelecektir. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama 6. ayet-i kerime men cahede fe ennemâ yücadü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. Öyleyse burada mürşide tabiyetle nefs cihadı başlıyor. Nefsi emmare, nefsi levvame, bunlar hepsi nefse yapılan cihadın kademeleri. Nefs tezkiyesinin kademeleri. Buna paralel ruh da 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhu Allah'ın zatına ulaştıran Allah'tır. Allah bunu gerçekleştiriyor. Ama sanki kişi yapmış gibi de onu mükafatlandırıyor. 3. kat cennet, dünya saadetin yarısı. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz burada olayı bitirmiyor hadisinde. Ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Olay birbirinize zulmetmeyin. Evet, işte bu noktadan itibaren o kişinin ne yapması lazım? Fizik vücudundan Allah-u Teala'ya teslim etmesi lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zalime de yardım edin, mazluma da yardım edin. Ey Allah'ın Resulü, mazluma yardım etmeyi anladık. Sabır, ama zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalime yardım onun zulmünü azaltmakla gerçekleşir. Öyleyse bu noktadan itibaren eğer Allah Resulü diyorsa ki Allah ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin. İşte birbirimize zulmetmemek ancak fizik vücudun teslimiyle gerçekleşiyor. O zaman kişi ruhun hidayetini gerçekleştirdikten sonra, ruh Allah'a teslim olduktan sonra fizik vücudunun Allah'a teslimi için harekete geçmesi lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'de sahabe tarafından bu gerçekleştirilmiş mi? Evet. Sahabenin hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Ali İmran 20. Fizik vücut teslimi yapanlar başkaları kendisine zulmetmesi halinde onlar da karşılık verenler mi? Hayır. Kötülüğe karşı kötülük var ve kötülüğe karşı af var. İşte fizik vücut teslimi yapanlar kendisinin dışındaki bütün insanları kendisine kötülük yapması halinde kısasla cevap vermeyenlerdir, affedenlerdir. Onun için kısas şeriatı, af tarikatı. Öyleyse tarik ehli olan kişinin fizik vücut teslimini yaparak kendisine yapılan zulmü daima af ile karşılaması söz konusu. Sahabe bunu gerçekleştirmiş. Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde bize örnek gösterilen Allah Resulü, Allah emrediyor, huzul avfe, sen affet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimi affı gerektiriyor. Affetme. Ama bir üçüncü davranış biçimi daha var ki kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, o ancak nefsin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Ve ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki mutlak surette bizlerin daimi zikre ulaşması asıldır, hedeftir biz insanlar için. İşte Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Evvela ruhun hidayeti, daha sonra fizik vücudu hidayeti, daha sonra nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimini içeriyor. Evet, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Daimi zikre ulaşan kişinin artık tekrar geri dönüşü söz konusu değil. Otomatik olarak zemin kattaki ana dergahı gördükten sonra kalp gözüyle Allah onu ihlasa ulaştırıyor. Gök katlarını muhlis kuluna birbiri gösterdikten sonra bir seher vaktinde muhlis kulu Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen salaha ulaşan kişi 28. basamağın 4. kademesinde de iradesini de Allah'a teslim ediyor. Görüyorsunuz ki gerçekten Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kimdir ahiret ve dünya saadetinin sahibi kişi? Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden. İşte ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in hanif dini Arapça adıyla İslam, Kur'an'daki İslam, 7 safa 4 teslim başka bir deyimle 7 safa hidayeti içermektedir. Evet, 7 safa hidayet. İşte 1. safa hidayet En'am 87-88, 2. safa hidayet Mumin 38, Meryem 43, 3. safa hidayet Bakara 120, Alimen 73, 4. safa hidayet Ankebut 69, 5. safa hidayet Zümer 18, 6. safa hidayet ve 7. safa hidayet olmak üzere 7 safa hidayetin sahabenin hepsi gerçekleştirmişler. Ama günümüze baktığımız zaman hidayetin yerinde yerler esiyor. Hidayet tamamen yok olmuş. İşte hidayetin unutulduğu Kur'an-ı Kerim'in rafa kaldırdığı bu dönemde Allah'a Resulullah'ın da bir geleceğini bize müjdelediği ümmetimin analizi diye buldum. Mehdi Aleyhisselam Mehdi adını almasının arkasında hidayete ermiş, hidayete vesile olan ve hidayete erdiren imam olması hasebiyle Allah-u Teala bu ismi vermiştir. Biz de bu hidayet ilmini devrin imamı Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan aldık, öğrendik. Hepinizin Kur'an'daki 7 sabah hidayeti yaşamanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salava. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama eğer siz de gerçekten ben de Kur'an'daki 7 safa hidayeti yaşamak istiyorum, hazırsanız ben de Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilekle ruhumu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslim etmek istiyorum, Allah'a ulaşmayı diledim diyorsanız, tövbemi gerçekleştirmek istiyorum, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelime arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu

0: dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
1: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam ve Allah Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu ve bir ve beraber olmak tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın, üç şart koyuşuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkını korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaatledir buyuruyor. Vallahu yedu ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin, bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirlerinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa onlar da tam tersi, aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı mıdır ya Resulullah deyince Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki namaz kılsa da oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasını Allah'a davet ediniz.

0: Çünkü Allah'a size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah-u Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum. Size cihad emrediyorum. Size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka, kurtuluşa ulaşan fırka-i naciye, kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah-u Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o istisnasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah-u Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata konulmasıyla mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde Ya kavmi istagfiru rabbukum Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Zennüsü Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberlik beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Atiullah ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Nizaha düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz, kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, insanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı. Onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle ve Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derecat kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla. Anlaşmalara da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti. Biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmelisiniz. Davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz İnsanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle birileri var, insanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emrediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimse bence takma. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şeyi Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşarken?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da aslında dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın. Bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostları arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Ey Yüce Allah'ım ölmeden önce.
7: Emanet olan ruhumu sana ulaştırmak.
2: Senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane hedef emirden hareket edecek olursak ki Buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de Münibine İlehi ve Takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenüne cillezine takav. Yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safha takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah Teala onun üzerine rahim esması ile tecelli etmesi hasebiyle fukanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisinin sahibi oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için. وَالَّذ۪ينَ كَفَرْ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَاءِ Allah'ın ayetleri ve likaallah'ı inkar ettiği için حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış. Fakat Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü, likaallah'ı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece likaallah'ı inkar etmek amelleri boşa götürür mü? Hayır, bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, likaallah'ı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister likaallah'ı yalanlasın, ister likaallah'ı inkar etsin, bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyor. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşımasıyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kim olursanız olun, eğer sevap kazandıran bir olay vücuda getirmişseniz, namaz kılmışsanız, oruç tutmuşsanız, zikir yapmışsanız, birine bir iyilikte bulunduysanız hepsi derecat kazandırır ifade eder ama bütün bu kazandığınız derecelerde ameller eğer siz likaallah'ı yalanlarsanız boşa gidiyor. İnkar ederseniz boşa gidiyor. Allah'a ortak koşarsanız yine boşa gidiyor, boşa gidiyor. Bu sebeple Allah Teala Vel-Asr suresinde bu insanların hepsi hüsrandadır diyor. Hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Amin olanlar. Amin olan kişi kimdir? Hud 29'a göre وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ مُلَاكِ رَبُّهُمْ O amin olanlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte mülaki olmayı kalben dileyen Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine ulaşacağının garantisini veriyor ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte kat hasire lezine kezebu bi likaallahi ve makari muhtedin. Yani likaallahi yalanlayanlar hüsrandadır. Likaallahi inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama kitabın hükmü devreye girer ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur kitabın hükmü devreye giriyor? Kendisine tebliğ yapmanın başlığında. Adam cennetlik amel işliyor, işliyor, işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah-u Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in yolundan gösterdiği yolda, onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah'a o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvuf ehli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
5: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek olarak kendini düzeltsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek olarak mesela Allah'ın dostu olabilirsin, yani olmaya çalışırsın.
1: Allah'larınızda böyle sürekli size yardımcı olan, sizin işlerinizi kolaylaştıran, size Allah'ın güzelliklerini öğreten bir veli mürşidiniz, bir hak dostunuz, bir aracınız, vesileniz olsun ister miydiniz hayatınızda?
6: İsterdim. Keşke hani böyle sürekli hayatımda olsun ama başka kimse olmasın yani. Sadece olsun isterdim.
7: Tabii kendimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir mürşid isteriz tabii ki de, evet.
0: Biz abinin mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor dedi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet ise niye mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Ey amin olan takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de, bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde ne kadar kavim Resulü varsa, ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamının dışında mürşitler de var? Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insanıyla tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler ve diğer bütün vekil mürşitler var. Ama bütün bu mürşitlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son asareten devrin imamı kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim resulleri arasında seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer velim-i rasuller, velim-i mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra Nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah-u Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imama. Vesileler devrin imamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Al-İmran 164. Müminnet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi olun ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Müminin 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah-u Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkıh mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti unuttular vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size iki emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakayım. İkisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin. Aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sava 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Cappar Hocam Efendimiz zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de kalpten inşallah. Cappar Hocam sizlere bir sorum olacak inşallah kabul buyursanız. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tefiti koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını işte toplum hayatı yaşayan bizlerin evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yüceler, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmalıdırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek, bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
2: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırsak denersek neden olmasın? Bence olabilir de yani.
7: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
1: Allah Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
2: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz da aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
5: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun. Tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
7: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizden istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimizi temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirleri var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizi mutlaka ihayet ve dünya saadetine ulaştırır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle, nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi ne yapmamız gerekiyor inşallah? Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret etmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilirler, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevinin, emirlerine itaat edin. Çok zikredin, ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tikamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah-u Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okumayanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek, son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluk programının daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? İki ben neden bu kadar çirkinim? Üç ben neden doğdum? Dört ben neden dışlanıyorum? Beş ben neden eziyim? Altı ben neden ağlıyorum? Yedi ben neden böyleyim? Sekiz ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranılmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrillah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olarak işlediği kaybettiği dereceler sebebiyle gerçekleşiyor. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse her nefsimizin talebine uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz. Ama Allah Teala da insanı çok seviyor. Sevdiği insanın o kaybettiği derecatının telafisini gerçekleştiriyor. Musibetlerle onu imtihan ediyor. İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketrimen melekleri de yazmış. Derecat kaybı olarak yazmış. O zaman da derecat kaybından kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah-u Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin, ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, füsü, vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs eskesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim Muhterem Hocam bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar geliyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz Hani negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik, onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Mumin'in 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapıyor makamına ediyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun. Adana'da bir kardeşimiz dönem hocam Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Efendimiz defaat de söyledi, bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım. Size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali, ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal ile bilmez, yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi, istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Ebu Bekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 safa rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. sefer rızaya ulaşanlar, başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. sefer rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi, Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu İrşat makamında vazifeli kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde, dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet, tam tersini söyledim. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış. Cehennem harçlığı. Şöyle söylememiz lazım o zaman. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim hangi dala cömertlik ağacının dalına tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik ağacına tutunursa o da onu cehenneme götürür. Beşinci sual, Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp bir günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fusilet 54, mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. Ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. İnnemennezine elezine amenü billahi ve resulü sümme lem yertabu. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmekler varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet dağın tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihat, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Mekatü. Sevgili Cep Hocam. Sizi çok ama çok sevgili kardım inşallah ve hizmetini. Size hazırlık istediğim iki sorum olacaktı. Çocukların okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı çöngül eder, yanarır. Allah razı olsun. Esselamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Mekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için, insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik ucunun teslimi, nefsin teslimi vesaire. Ama öncelikle ve öncelikle Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlad uyanınızı O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek, anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesafesindedir, ölüdür. Dirilebilmesi bir dileğe bağlıdır. Öyleyse insanların yaşından hani derler ya halk arasında akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesafesinde ve Allah-u Teala'nın Resulü çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcamasıyla dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman, hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik, geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız

için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Putrem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetli hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takullaha ve kunu ma'a sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettiğin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Bu konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil aralarını bozan onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah-u Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin arttırması istikametinde talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah-u Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra

0: kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanı geçirdiğiniz evde bir odaysa, odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta, o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah-u Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih, gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatü muhterem hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri dereceler itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına varır. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da, El malu vel benune ziynetil hayatı dünya. Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men fe yef'al zalike, kim bunu yaparsa fe ulakemul hasirun, o cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya, mal ve çocuklarına oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir, o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayri mümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah Teala tek bir dilekle Allah ona onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, İki dünya, iki cennet. Bunun tam bir dilek karşısında Allah üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını veriyorsa, buna 10 tane dünyadan daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Eğer mukayeseyi bu şekilde yaparsak. Ve tek bir dilek. Sadece biz diliyoruz. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın biz insanları ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rahat 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasselama. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar: 1. Dolar TL, 2. Bayram tatili kaç gün, 3. Öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5. Kedi, 6. Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun. Fa ya ma salawat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsan-ı kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insan-ı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır. İnsanın manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Zikir yaptıkça Allah yolunda devamlı tekamül ederiz. Manevi güzelliklerin sahibi oluruz. Kemalatımız gün be gün artar. Neticede daimi zikirde insanı kamil oluruz. Kamil insan olmamız hikmete bağlıdır. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah-u Teala Tin Suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfisi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. İnsan hedefimiz. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrşada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kıt çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asır saadeti yaşayan mutlu bir toplum, İnsan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık. gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle aşabiliriz. Ali İmran Suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَبِعُونِ bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah-u Teala'yı seviyorsanız öyleyse 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah-u Teala'nın Ali İmran Suresinin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Bizi gücü teslimini gerçekleştirenlerdir. Allahu yuhibbul muhsinin. Ellezine yufin husene fi zarai ve derai ve kazinul azi ve ahfanan nas. Vallahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah-u Teala ruhunu teslim edenleri de sever. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapanları sever. Ve Allah-u Teala nefsine teslim edenleri de nefs teslimi Allah'a aşık olmakla hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında وَاَتَنْ مَا لَا الْحَبِّ زَوِ الْقُرْبَى Allah-u Teala bütün herkese وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا hepiniz toptan Allah'ın ipine sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Ali İmran 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsani kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemaline eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için ayeti müşidi annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala özellikle وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmedenler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder, zulmeder. Enbiya 87. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasası oldukça Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Füsület 33, 34, 35'te de yine insan-ı kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. Sani kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sani kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün müşrikler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyesi içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanın kamil, erdemli insan, onlar Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret dönemlerinden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan 7 sabah 4 teslimi yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: En önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak.
4: İbadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırması onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'u yaghfiru zunubu cemiyan. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya. Günahlar işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَقُرَنَكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah-u Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım o insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış resuller, mürşitler olduğunu söylüyor ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor, dinimizi öğretiyor, yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan, yani bilgili olmak. Bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha, isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik. Yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretiden yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin, mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim, evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: Bir yol gösteriyor aslında, bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben ona tabi olmak bir şey oluyor. En azından hani bir toplulukta, Allah'ın dostlarının olduğu bir toplulukta bulunmak güzel yani.
0: Bir misafirimiz bir yere tabi olmak, tamamen bağlı olmak ufkunu çok kapatır mı? Bir şekilde tabi olmak insanın ufkunu kapatır mı? Tam tersi. Mürşide tabi olmak her gün ufkumuzu açan bir muhteva içeriyor. 14 asıl evvel Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi gelişim basamakları içinde, olgunluğun başlaması içerisinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler, hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra şu an ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür, bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar var, Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız nimetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şeyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, Namaz senin için, oruç senin için vesaire, bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah-u Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş, namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetten mutluluğunuzu yaşayabilirsiniz. Sıralama söz konusuysa böyle değerlendireceksiniz. Öyleyse namazımızı kılacağız, Allah'ın olan vazifelerimizi yapacağız. Ondan sonra başka insanlara yardımla, hizmetle mutluluğu aşıracağız. Yani her ikisinin de yeri vardır inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
2: Allah'ın zikriyle günahımızı siliyoruz, Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar, değil mi?
3: Her an Allah'ı hatırlamak, onun bizi gözettiğini bilmek, yani onunla bir bağ kurmak.
4: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
1: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
3: Kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
1: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
2: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır, Allah'ın zikriyle rahat olur.
3: Sadece zikir yeterli olmuyor ya, biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
1: Allah, Allah, Allah diye zikrediyor musunuz?
2: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bizim, bize hiç muhtaç değil. Biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi şey istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için. Onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
0: Misafirimiz zikir mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri, onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu, bu ümmet için en çok korktuğum şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim, kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dinemezse, o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, işaret makamını işaret makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah-u Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla, başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren, kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, zikir yaparak kemal derecine birer birer aşmakla mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sihirli salim olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Sual bir kere daha tekrar edecek olursak, yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça, ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan, her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal İçinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk, bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrolü altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadisle bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. Yedi safa dört teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dinin müfredat programını Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik. Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun muhtevasını alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamak İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi
Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler.

Bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlar Allah arasında 28 basamak, İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe, 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek, kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Ama gövdesi tarikat, mutlaka fizik ucunda Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanısı yatarken Allah'ın zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor, senin de var mıydı ya Resulullah? Evet, ama benim Müslüman oldu. İşte kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmışsa artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi, zaliler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı, günahların kişi defa sevaba çevrilmesi. Dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi, mürşitler. Ve beşinci kademesinde ise inşaada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, meleği resuller. Ve yedinci kademesinde devri imam var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun. Çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmak isteyen içtina versinler ve Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asil noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen

Yani öğreneni ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Yani şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatini öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstü Arapların okuyabilecek güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşalım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmıştı vaziyette. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir şey sözü. Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bize müjdeledi Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor Mehdi Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin muradı, Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir. Onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki, ne yokmuş? Biz soralım, Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de yedi ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey
ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam 7 tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen, müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, ölülerin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavete değil hidayetle okunur. Vazetli hadisle açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazetli sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazmi Selci'nin yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlar asılmak ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam-ı öksüz, Kur'an, daha doğrusu Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tapınak ne tutuk ne de vaaz için, vaaz din için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerinin görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara hiç sevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir. İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduru altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın ne almak mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lev le hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın eline almak mümkün değil. Ama ikinci şey, Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhallahlaşır.
Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet, dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz, o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Yunus 7'ye göre, اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَوْنَ بِيَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur. Zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak insanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır, değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra Nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın Rebeli Resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan Rebeli Resulleri var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedi ruhunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvitte okuması söz konusu değil. Bir din adamına soruyorlar, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten hadisini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmekle ilk kasteden onun tilavetini öğrenmek ve öğretmektir. Resulullah ise Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Yani Resulullah'ın söylediğin tam tersine din adamı söylüyor. Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an'ın kursu sayılarımız arttı, fetih, ruhlu gençler nesille yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Hani o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavme kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah-u Teala şöyle buyuruyor. De ki o amen olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amen olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, amen olmayanlar için kulaklarında vakra vardır.
O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani amini olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağırlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükseleme dönemindeki gibi nesiller yetiştirebilir miyiz? Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder, yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket edersek, gerçekten Arapçayı bilen herkes normal sırada Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki manayı çıkartabilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva söz konusu ve her devirde Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatan diydi sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı. Kişi veli olana kadar öğrenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhtevasını alıyor. Ne zaman kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu 7 basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesine yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezkiye ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasını alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor: ey sahabe, sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince
Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah-u Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَنِّي خَرِيبٌ اُجُوبُ دَعْوَةِ اِذَا اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَالْيُمْنِي بِي لَعَلَمَ يَشُدُونَ Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenilebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet günde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettireceğin fazla olanlar. Dördüncüsünde mahşer gününde arşın gölgesi altında bulmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin diğer insanların sözlerinin üstünlüğü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ki Allah-u Teala bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ya bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda Allah-u Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve İraden hidayeti, iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayatta ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marciye, teske kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor.
Allah'a ilm ve yakin içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilmel yakinin sonudur. Aynı yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilmel yakin, aynı yakin, muhakkal yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilmel yakin bitmişse henüz aynı yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk dört ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor. Ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah-u Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunun Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve iradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim nedir? Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi deralette bırakır. Kimdir Allah'ın deralette bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır. İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatına çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatlar, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlarla Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyor. Hedef 7 safhada 4 tane teslimi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken tam tersi bugün bunların yerine sadece İslam'ın 5 şartı yerleştirmiş. İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah-u Teala 2 ayet-i kerimede garanti vermişken Şura 13 Rad 27 ne diyor Şura 13 Rad 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yünüp Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de ennallahu yudilli men yeşav. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enab. Enab olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Ali İmran suresinin 73 Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler
Hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. 7 Furkan'ı Allah veriyor. 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor. Mürşidi hacet namazıyla Allah'a gösteriyor. 7 kademe nefsini Allah tezki ediyor. 7 tane gök atı onu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi yapmış gibi işte 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe ediyor. Lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat ve namaz kıl. Namaz münkerden fuşuyatan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike Rabbinin ismiyle zikret. Asap 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir çok zikir daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 burada bunu kesinlikle anlatıyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuya İslam'ın 5 şartını yerine getirerek ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunun anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri, ilme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci, ikinci, üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebilir. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilme yakin ve an yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi İrfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki Yunus'un da ifade ettiği gibi sevmu salat hacu zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulu elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesinde kişi yer alıyor. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet yani insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti, ikinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin, dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi,
Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Ulul Elbab, altıncı kat cennet İhlas makamının sahiplerinin girdiği cennet. Yedinci kat cennet ise Salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamına tayin edilen herkes, rakamdaki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlı göreviyle görevlenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hameleleri Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer 7 kademe taşıyorsa 7 kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin 7 tane kademede göstermesi asıldır. 7 kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını veya Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sabıkunal hayine, ne böyle Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz'in 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen öğretendir. Öyleyse siz olun Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman ancak Kur'an-ı Kerim'deki 7 safayı öğrenmiş olursunuz. Herkese öğretebilecek bir boyut kazanmış olursunuz. Allah Teala'nın mütevasında olaya baktığımız zaman evet gerçekten de Kur'an-ı Kerim bazı milletleri yükseltir, bazı milletleri alçaltır. İşte Kur'an-ı Kerim'in yücelttiği milletler kalben ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu teslim eden, bu temel üzerinde dini inşa eden, dini yaşayan insanlardır. Ama alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlar, ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarının da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz minnetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması. Burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi, siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisinde Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenmek istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın sizin için taneti mürşide tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız açıklayabilirsiniz. Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amenü olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik gücü hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs tezkesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta, ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. Neyin kaynağı? Ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik ucun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İradenin hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır. Fizik ucun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahip olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme akademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems suresi 8. ayet-i kerimenin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu, yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar. Bu durumda herkes Kur'an'ı okuyup anladığına göre müşride gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikte okumak değildir. Tecvitte okumak değildir.
Kur'an-ı Kerim'in öğrenmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşit araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Kamil mürşit, hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, imam hatiplerde din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş. Ve bu 19 tane bidat, Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur, hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu? Açıklayabilirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle Müzzemmil suresinin 22. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanların bir topluluğu. Yani bir kere bu ayetin muhtevasını yaşamak, bu hadistekini yaşayabilmek müşride tabiyet de mümkündür. Bakın. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğu. Kimdir senin dediği? Peygamber Efendimiz. Onunla beraber olanı sahabe. Gece ibadetine kalkıyorlar ki gece ibadeti salihlerin bir ödevidir. Gecenin üçte birinde, ikisinde, bazında, onun yarısında, bazen üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan bak ve geceyi ve gece gündüzü Allah takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını yani 12 saat geceyi kabul edersek üçte birinde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler işte bu ayette zikredildiği gibi her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kaynağını getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46,
Düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelerek Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebile Saltı Peygamberimize tabi olan Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak teslim hükmüyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah-u Teala'nın her birimize verdiği irade, cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün, bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki, kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin en istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala ilahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i irade yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütürün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görevi yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah-u Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir.

0: Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kada ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala "İnnemâ kavlünâ li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz-i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu irade yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüz'i irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmek, ondan ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytana uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
2: Zaten ruhumuzun yani ölmedene gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: Bir de işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah Teala cüz-i irade sahibi konumdan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken Allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde اَنَّ اَرَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Biz emaneti göklere, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına alınmasına bağlı. Enam 36'da ennemâ yesteyibu aleyhe ellezîne yesmâun davete icabet edenler, işitenlerdir. Secde 11'de kul yetevfekum melekul mevtul lezîne yukarebikum sümâ ilâ tercûn. Üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi mütevaffak kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da ellezîne yezünnûne ennem mülâku rabbûm benim ileyhe râciûn. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe idi Furkan'la ve 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harf sirat-ı müstakim ulaşıyor. Ve sirat-ı müstakim üzerinden seri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandı?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyatı daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden isterim? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyanın daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Ve misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak, Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي رَسُوَ الْاُسْوَةً حَسَنَةً لِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْاَخْرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِينَ Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen ahiret gününü uman, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardı. Şurali 1'de مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَا اِجَابٍ اَنْ يُرْسُلَ اَرَسُولُ فَيُوحَ بِزْنِهِ Allah Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise Ebu Zer Tutan Peygamber Efendimizin sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki o size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeyleri o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 23 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُفَرَنَا Devrimizin saadet küferasına tabi olduk. فَدَّنَا سَب۪يلَ Buna bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azabı ya Rabbi. Öyleyse hedefler var. Yedi safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah-u Teala teslim yüküyle Allah'a teslim olma noktasına ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Kıymetlerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah hocam. Hocam, cennet ve cehennemde cüz-i iradenin durumu ne olacaktır inşallah muhterem hocam? Kıymetli dualarınızı bekliyor, ellerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Cennet ve cehennemde cüz-i iradenin durumu ne olacaktır? İrade cennet ve cehennemde insanla beraber olmayacaktır. İrade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur ve artık o kişinin iradesinden bahsetmek söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur, olur ve oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: İşi çok farklı, maneviyat olarak, şey olarak daha farklı davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun, daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor, kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun, beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benimle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4-5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ سُمَّا رَدَتْنَا وَاَسْفَلِ السَّافِرِينَ Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْبِسَكُمْ لَا اِذُرُكُمْ مَنْ دَلَّا اِذَهْتَدَيْتُمْ Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir zirekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürse bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah hocam. Ahzab suresinin 38. ayetine göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahzab 38'e göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki var? Ashab suresinin 38. ayetisi peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bir başka hükmünü taşıyor. Allah-u Teala burada fîmâ feradallahu kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah-u Teala diyor ki Allah'ın emri taksit edilmiş bir kader oldu. Birisi Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil Allah'ın bu konudaki tasarrufunun neticesidir. Yani nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade Allah'ın iradesi, nebilerin de ilahi iradeyle tespiteler, cüz-i irade kulların iradesi, külli irade de sünnetullah, Resullerin dışındaki veli mürşitler 7. safhada külli iradeyle tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual, Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim Resulleri, mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, 7 sabah 4 teslim yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar Zaliler, Muhlisler 2, Lelbabuş, Muhsinler 4 ve Zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyici Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Hüseyin Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? İnsanın, Allah-u Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalanıdır. Allah-u Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanına tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücret 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnüzan, suizan günahtır. Hüsnüzan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمِ لَيْ رَعْجُونَ. Onlar ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru, Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesfiye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4, talim 5, kısa 6, tezekkür 7. Kısada peygamber kısaları insan hayatında önemli bir an olsun ki onların kısalarında, yani peygamberin kısalarında Ulelbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. Beş ve altıncı safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah-u Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: Peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Lev şa'a rabbuke le ce'alne nâse ümmeten vahidete, yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da İlâ limen rahime rabbuke lizalike hakkına kılâhum temmet kelimatü rabbike emle minel cehenneme minel cinneti ve nâse ecmeyin. 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Kullu nakısu aleyke min enba'i Resul. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki Fuat hasasını bizim ötesindeki daha sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an öğütü metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklayabilirsiniz. Mısınız? Hud cizmide Allah Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23'te muhterem Efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi, Allah'a yakınlıkta Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik ürünü teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşad olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah Teala tarafından daha çok seviliyor manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri artırırız ifadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat artırılmasıdır. Hüsna güzel olan demektir. Allah Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zamanın geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyona çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Öyleyse kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beynine bir aydın ve nelle Sema biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak ki onun genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızıyla gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa zaman zaman tersine çalışır ve büzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah Teala Enbiya suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. ...104'e bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durmasıyla birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleb'e Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Seleb'e diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birini veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birini veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedeli ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamde baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Tüm bu ayetlerde Allah-u Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a sarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli oğlunu bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dinlemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplarla ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam. İç dünyamızda, dış dünyamızda herhalde Allah'la olan ilişkilerimize demesi lazım. Üç cephede şeytanın tesirinden kurtulmak için nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sevgili kardeşim, şeytanın tesirinden kurtulmanın yolu zikirdir. Emirah Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve yine Emirah Sultanı Peygamber Efendimiz İnsanı azaptan kurtarabilecek olan zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi de Gavun 15. اِنَّمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Enfal 28. اِنَّ اللّٰهُ وَاَنَّهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ. Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, pardon, Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde bildiriyor. El malu vel benune zinetel hayati dünya. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu La tulukum amwalukum ve auladukum an zikrillah. Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulake muhasirun. Öyleyse iç dünyamızda da dış dünyamızda da Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah-u Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah-u Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yolumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir. O tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse Besmele ile Tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulahu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala "İnne Allah ya'murukum an tu'addil emanati ila ahliha." Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Nafık'ın 9'da sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Ebine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Ya vellezine hum li emanatim ve ahdihim rahun. Onlar ki hem emanetlerine ve ahdlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman bizi vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine min emanet ma'atim rahim var emanetlerine vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet edin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi? Başlıyor, açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Fahri'den bir kardeşimiz muhterem hocam, imsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor, ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet, kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derece kaybettirir mi? Bu konuyla ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derece kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin de şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler Nisa 79 ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Araf 23 Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmettik. Allah onlar nefslerine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44'ü İnnallâhe lâ yezûmnen nâse velâkinen nâse enfusem yezzimûn. O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 ve mâ uberru nefse inne nefse le emâretin bisûi ilâ mâ rahime rabbi. Yunus 44 evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden evet. Enbiya 87 la ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu mine zâlimîn. Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır. Sevap Allah'tandır. Hasenat Allah'tandır ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd desin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey levmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Şerle karşılaşırsa nefsini levm etsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde. Hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimizle beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir duruma karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah Teala Peygamber Efendimiz'den sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Mevlid Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa, kendi iradesi yoksa, o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'e olan beraberliklerinde, Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan, kendilerini sevindiren olaylar, hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman hayır de şer de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malını tamah etmektir. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz Rabbis'e. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya büneyye akimus salate ve'mur bil ma'rufi ve'nehna anil münkeri ve'sbir ala ma asabeke ene zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Mâriç suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun hasletlerinden, nefsin afetlerinden olan hırsın

bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii. O zaman o esmalarla ilgili sinikleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tabii olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ Salsalinlerden kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسُ الْمَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettirici her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'tan bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seba edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücehazdır. Nefsin tezkiye olmasına karşı ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emare edilir, ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet, nefs 19 tane afet, Maide 91. Ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar, ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir, ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür, ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder, ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider, ruhun cennete emrine bir ilgisi yok, Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir, iradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir. Ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir karşımıza Bismillahirrahmanirrahim neden bu kadar değerli açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim bütün fizik alem 6 tane kainat yaratılmış. Kendi alemlerde fizik. Bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhtevayı ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Hacettepe

0: istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, hacet namazında mürşidinizi soruyorsunuz, girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi, yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet, artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenlere sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytan tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, şeytanın zülmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zülmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbirine mukayese edildiği zaman devrin imamının voltajı iblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın devrin imamının ruhu gelir başınızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen evet koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'de önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Deralette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez. Musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve iradımızı teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafımdaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah Teala diyor ki sen benim içinsen, ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en Eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı ve kâfi gelenidir. Allah Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayette vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamdan başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah-u Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. وَجَعَلْنَاهُ مَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فَيْلَ خَيْرَاتِ وَقَامِ السَّلَاتِ وَعَدْتَ زَكَاتِ وَكَانَ عَدَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah'a bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyor. Secde-i 24'te zikredildiği gibi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَاَيَاتِنَا يُقِيُونَ Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. İman edenler Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihat edin böylece felaha erersiniz buyuruyor. Görüyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşit lazım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daima Allah'ın mürşitleridir. Bir de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da Vallahi kasse sebil min hacair ve lev sha ila hadak mecmain. Sebillerin dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi sabır ve namaza istihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz? 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, sana kul oluruz ve istihaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah-u Teala مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ, eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah şakirdir, alimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması birbirinin arkasından tahakkuk eden, Allah'ın garantisi içinde olan üç safhadır. Hidayet üzere olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنَمَا يَدْخُلْ مَعَنَا فِي قُلُوبِكُمْ, kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana insanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, kafirler cehenneme bölük bölük sürüldükten, cehennem bekçileri sual soruyor. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar, size nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o haklıysaydık bugün cehennemde olmazdık. Birisi hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah-u Teala'nın bir sözcüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah-u Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kulübe olsa bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. En'am 48'de ve Aman Resulü'nün mesleğine illa mübeşirin ve münzirin. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresi 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Zuhruf 29'da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını, onları hakka, hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını, onlara hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir. Ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz. Çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
5: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
6: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
7: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
8: Dualarımız.
9: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
10: Evet, ediyorum tabii ki.
6: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
9: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
11: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
12: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
6: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
13: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah-u Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudunun Allah'a teslimi, nefsimizin %81 aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu. Bunları yapmamız halinde Allah-u Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. baş düşmanımız olan şeytan, %100 kalbin nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak, nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
8: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
14: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
5: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha da o güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğuma ulaştırmayı.
6: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
13: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
8: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
14: Aslında en güzeli peygamberimizin izinden gitmektir.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
14: Ama onlar da bize peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
8: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
6: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
8: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
5: İsterim tabii, ne için? Her zaman için isterim.
7: Onları nasıl bulabiliriz?
13: Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara, Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
8: Allah-u Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah-u Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
3: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
5: Ben de bulmak isterim. Buldum da elhamdülillah.
8: Tabi misiniz?
5: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir. Ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu 7 hadis-i şerifi gereğince hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir, peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa, benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliye standartı ölür. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği 3 grup rüyada benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriat kitabının varisleridir. Hem son nebinin varisleridir. Hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlara yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
15: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Enam suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Enam suresi 90. 7. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın Enam 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsine ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce 4 halife geçiyor. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olay olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
16: Allah Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hem kalbe şifadır, hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
17: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek, sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunun göstergesidir.
5: Kalbimiz yumuşadıyor, daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki, başka bir şey de mi yok? Allah da bizi daha iyi sever, inşallah cennetine koyar. Acil bizim yaşlılığı.
6: Ruhunu rahatlatır, insanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
13: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten ve onu hatırlamak. Onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
16: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
17: Tabii, kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
5: Elhamdülillah mutlu olur. Allah diye hiç yolda kalmaz kız.
6: Eder tabii ki, ruhunuzu aydınlatır, insanın yaşama sevincini arttırır.
18: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
13: Biter, kesinlikle biter.
16: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
6: birebir olur hem de. Yani bence birebir yani. Zikri nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerde zikirle yok edebiliriz.
0: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır. Seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
19: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır. Ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edilmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanında değer verdim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Peygamber olan Yusuf Aleyhisselam وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَارَةِ مِسُوا اِلَى رَحِمَ رَبِّ Muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olanın şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. Nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onun bizi kötülük yapmaya, şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak, o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz, temizlememiz gerekir. Üç, herkese yardımcıyız Allah-u Teala. Herkes bizi kendisi için yaratmış. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkalarını mutlu etmektir. İşte insanlara huzursuz ve mutsuz eden başkaları değil, kendi nefsleri. O zaman onları mutlu etmek istiyorsak, bunları onlara anlatmamız, onların da nefs tezkiyesi ve tasfiyesine yardımcı olmamız lazım. Allah razı olsun. Muğla'dan bir kardeşim, muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette, insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek, Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'de bir kardeşim, muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla müşride tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis, ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onun elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes Allah tarafından inşallah memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlak-ı hasene var, ahlak-ı seyyye var. Güzel ahlak suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin balı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 ile 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünyasında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılır ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da ya eyyühellezine amenu, ey amin olanlar, yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, yani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Muhterem Efendimizin tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayetten mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Malatya'nın bir kardeşim muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felak Nas surelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felak Nas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan insanlar, evet, o noktadan itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfakının da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
20: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

Kimse düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezi halaka lekum ma fil ardi cemian. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsahar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir.
Allah'ın kitabı iledir, Allah'ın Resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler veriyor.

Arapça adıyla İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil." Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden, akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız, tamam. Ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din, Allah Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini, babamız İbrahim'in hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah Teala, Allah insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi, Allah Teala "İnna Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk, o zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde, "Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah?" deyince Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in cevabı, "Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var." Ve şöyle diyor Allah Teala, "O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir." O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk reçetesidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği, Allah Teala Hicr 9'da "Enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lahafizun." Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim koruması altında olmasına rağmen

0: Her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı. Müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibirinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi dalalette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altına yaşayan insanların en şerleridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitap olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve İnsanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine nemâ âteytukum min kitâbin hikmetin sümâ câekim min resûlü musaddikin limâ me'akum. İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulul azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat ilkesine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli resullerle nebi resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi, vekaleten devrin imamı, ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi hepimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamak merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedirici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni bu makro alemin bütünü için nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte yedi safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek yedi safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külli ile Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni, bu 28 basamak İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Cebel Mesture'yi alır, altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır diz kör olan bu kişi, hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte insanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dişsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dişsizler, ölüler, öte yandan gören, işiten ve idrak edenler. Hangi sebeple kör, sağır ve dilsizdirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, daveti kabul etmedikleri için. Hangi sebeple gören, işten ve idrak ederler? Daveti kabul ettikleri için. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tilavet ediyor devrin imamı. Onlar değil. Devrin imamı tilavet ediyor. Ve hidayetle kalplerine ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesileyle ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa Allah onu deralette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de اِنَّ la يَرْجُونَ الْيْكَانَ Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ dünya, dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya hayatını tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde 4 tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. 4 hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamağında ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o sırayı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slaytı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki 4 tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu tek bir dilek de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi ulaştırıyor. Ama bu mutluluğu bu kadar kolay şekilde yaşayan bir insan daha da iştiyaki artıyor ve diyor ben fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim edeceğim. Bunun için de talep sahibi olursa ben ya Rabbim sana fizik ucunu teslim etmek istiyorum. Her devirde kişinin talep etmesi lazım. Allah'tan neyi talep edecek? Allah'tan Allah'a teslim olmayı talep edecek. Çünkü insanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa ama ruhunu Allah'a teslim etmezse asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmezse asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini 1. sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de fizik vücut teslimine ulaşırsa ki fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim tekrar o slaytımıza bakacak olursak mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için. Arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için. Arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için. Arkadan intikam aldığı için. İntikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için. İntikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için. Bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ali İmran 7'de diyor ki bu kitap muhkem ve müteşabi ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem hangisinin müteşabi olduğunu Allah-u Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zey varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabi ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ul elbaba müteşabi ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ul elbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani ul elbab müteşabi ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabiyetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır hikmet. Hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabi ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor. Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık, şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin, tam mürşidin, hikmet sahibi alemin 19 tane ayrı ismi var. Evet, şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetiyesi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliyün, nezir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Onlar insanları Allah'a davet ediyor. Onların davetine uymamız halinde Allah-u Teala mutlaka bizi ait olduğumuz huzur ve saadete Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutluluk olmak istiyorsanız, bütün insanlar için mutluluğun tek adresi olan son şeritte bu Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Yunus'un deyimiyle, kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, hamele-i Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim. Ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun
0: vekilinin
1: emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk.
1: Tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan, o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş artı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, 7 safa rızaya baktığımız zaman, 7 safa rızada, özellikle birinci safa rıza, Allah Teala Zümer 7'de ve in tekfuru, eğer küfür ederseniz, yani Allah'ın emrettiklerini yapmazsanız, yasak ettiklerini yaparsanız, küfür ederseniz Allah sizden razı değildir. Küfranın, Allah'ın kulların küfrüne razı olmaz. Ve in teşkuru, eğer şükrederseniz, Allah'ın emirlerine itaat ederseniz, yasaklara uyarsanız, Allah sizden razı olur. Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefer rıza, Allah Teala ikinci sefer rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inan şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdivenini basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. 3. sual. Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَى بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ta'avvenu, bilbiri ta'avvenu, yardımlaşın. Bilbiri ve takva, takvada ve bir de hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la ta'avvenu bil ismi vel edvan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız. Sadece Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbik hasasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Hayırlarda ileri geçmede de aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak. Bol bol dua edeceğim, bol bol zikir çekeceğim.
3: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Yaşarken he? İbadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
4: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a. Allah dostları gibi sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Ya onlar gibi olamayız da. İnşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
4: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim, karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette. Onu görmek istiyorlar.
3: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenul husna ve ziyade. İhsana edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
5: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
2: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
4: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tegurenmukel hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evliya olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kul olmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, büluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir, yetmez. Evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil. Farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek kalpten ulaşmayı dilersek birinci sefer rızayla Allah Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
3: Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Ashabi kennücüm diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşinden giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
6: Allah dostlarım da önceden ben tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
3: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
4: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
6: Bir insanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
3: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine, mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadarki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşit doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiyle Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır. Ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah-u Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse İş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görseler iman etmezler. Mürşidi görseler ona

0: alabilir miyiz inşallah. Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
1: Allah senden razı olsun. Safalar tibeyle Allah'ın rızası bir, basamaklar tibeyle Allah'ın rızası iki, derecat itibariyle Allah'ın rızası üç. Bu üç açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açık tavsiyenizi bekliyoruz. Her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına ölümümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşır. Bu sonsuz rıza müessesesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecat kazanırız ya derecat kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesinde yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza mevzisi söz konusu. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
3: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. İçimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
4: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bütün rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
2: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
3: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
5: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
2: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
4: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
5: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyardı. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
1: Misafirimiz Allah'ı seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça

0: dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. ayetlerinde "Hele enne evliyallah ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun." O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenu, takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İrad suresinin 28. ayet-i kerimesi "Ellezine amenu tetmeyni kulubum zikrullah ela bi zikrullah tetmeynel kulub." Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Baraki Bakara 200'de ise "Ve minen nasi insanlardan Bakara 200'e "Ve minen nasi men yekule Rabbena atina fid dünya ve ma lehum fil ahireti min halik." Yani bize dünyada ver dersler, onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmain eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah-u Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen "Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir?" Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketu.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen "Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir?" Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde "Ulaike lezine neşteru delalete bil huda." Onlar ki hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah-u Teala 12 tane ihsanı sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerin devre dışı kalması demektir mesela. %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarası. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada 5. safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardır. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında 5. kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Size kim Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebihu şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiil işliyorsa o yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek, nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asere vaad. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
2: Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dayettiği müşride ulaştığınız tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahla uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, ister hac, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala da muhlis kullarım müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasan kıs kıs bize gülüyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor. Dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil. Bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa Allah'ın verdiği söz taatinde Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da yani düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz, hem Şura 13, hem Rad 27'de, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazını sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişiyi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabii okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var. Ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabi cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah-u Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah-u Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَرَ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilah tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı şeyi hakta olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip mürşidine tövbe ederse Allah-u Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedirullah seyyiat mirasen. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günah işlettiren nefsleri. Nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun adına nefs zekkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebi Sultan'ı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den sen adını, ne senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allah la yaghfiru en yuşrike bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yeşâ. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah-u Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadî ellezîne esrafû alâ enfüsihim lâ taknatû min rahmetillah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahları Allah Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köle ise farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz yani düşman o bir kavimden olup o müminse bu takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiramın katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigara bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fısır fısır sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor. Bu farzlardan birincisi Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanetlerin sahibi Allah. Emanetler ise ruh. İşte Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim dört yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasını alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığınız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığının ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet. Nefsi ammarede 15 bin zikir fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefs ilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh 3. gök katında. Nefs-i mutmainne 21 bin zikir, %28 nur ve ruh 3. gök katında. Ruhun 3. gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derece arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik vücudun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazıl miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsin marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde, mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer Böyle bir sıraitimiz vardı. Yedi safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, rüşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşit, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimizin hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler, üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa, o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkiyesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, yedi kat ödeme nefs tezkiyesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup yedi kat ödeme nefs tezkiyesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyorum mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim birinci suali, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler? Çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Örneğin Hicr 9'da enne nahnu zikre ve enne levh-i hafizin bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var ve kişinin Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir tane sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar, örneğin muhacirin için konuşursak, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı. Ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse, işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedefe ulaştıracak olan olay Allah'a güven ve Resul'e güvendir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah Muhterem Hocam. Ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de kul yetevabıkum melekül mevtüllezine vekülebiyküm sümayne. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler öylesidir, canlar öylesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahiride binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerji kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi, fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metre yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon çürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedeninden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Şu anda bakın kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an Haran mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken, onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. أَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Allah'ın zikri levh-i haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve ca bi kalbin menib. Gaybde rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha gaybde rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha, %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak. Üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi. Dördüncü safha huşu, fizik gücün Allah'a teslimi. Beşinci safha huşu, nefsin. Altıncı safha huşu, ihlas ve irşad. Yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın 7 kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle 7 inanç şartına sahip olması lazım. 1. Allah'a inanmak. 2. Ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. 3. Farz olduğuna inanmak. 4. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse 7 inanç şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli eder ve Rahim Esması ile tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar 4 tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide 7 inanç şartıyla ulaşır. Ve böylece 7 kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanması ile değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz.
Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle, Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle, hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebi hudutu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi hudutu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'mul bi'l-fuhşâ şâhi vel münker, şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Ve lev la fadullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinizde hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irşad, yedinci safa huşu iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nebile Sultan-ı Peygamber Biyat-ı Şerif'inde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden

0: Şeytan onların kılavuzudur ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için şu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınırlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a ulaşırsak daha ne? Allah'a kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, benden emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ve ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz, Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, evvasıta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften üçüncüsünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır.

0: Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabi olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslim, daha sonra fizik vücut teslim, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iraden teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Biz yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki de niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz? Allah var. Önce Allah zaten de temsil, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir şeyi. Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
3: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
4: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
5: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
2: Çocuklar okula gitmezse nasıl şey öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
3: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, ama şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun için yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
6: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kulun diyor, bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkici kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ya ibadî ellezî esrafû alâ enfusihim lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah Teala ya eyyühennâsü enne vaadallâhi hakkın fe lâ teğurrenekum el hayâted dünyâ fe lâ teğurrenekum metâ'l gurûr. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tülü emel. Heva haktan ayırır. Tülü emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evliyatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işle. Eğer ahiret taleplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taleplerinden olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taleplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dediğini gerçekleştirirsen o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çevirir. Allah Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi de, affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteyi tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir hususudur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep, cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdiğim kardeşim. Yüksek isademizde bir sorun olacak inşallah. Yeryüzünün de hoşluğu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de hoşluğu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Fusilet 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu o su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kupkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu o diyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet ve fazlının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte. Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor. Yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
3: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
4: Kendini şey yani ahirete hazır hissediyorsun. huzurlu oluyorsun, kalbin rahatlıyor, gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
3: Ben sesli zikre de katıldım, kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yaklaştığımı hissettim yani.
5: Sabırlı olmayı düşünüyorsun, kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
2: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık beller, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye konan yani.
3: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela, fitnelik yapmıyor mesela.
4: Huyu güzelleşir, çok sabırlı oluyor. Daha mülayim, daha sakin, yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
5: Karşıdan hiç kötülük düşünmez, hep güzellikle düşünmeye çalışır.
6: Allah yakınlığını artar. Bir iyilik saçan bir insan olur yani, melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. Zaman hükürüyorsun, kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. اِنَّمَمُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِرَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُولَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتٍ اَزَادَتْ اِيمَانِمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahakkik iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cebrail Aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyiydi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
8: Esselamun aleyküm. Rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizin öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz diyor. Allah-u Teala'yı herhangi bir şey gibi düşünmeniz gerekmiyor. Allah vardır diye düşüneceksiniz. 7 tane gök katının ötesindeki huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının kılındığı ve huzur namazından yukarıya doğru baktığınız zaman düşünün. Allah'ın orada olduğunu düşünün. Allah'ı düşünürken zikir yapın. Zikirle beraber olan düşünme Allah'ın karşısında sizi güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanitin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki A'la suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemüler aşka, şakir olan ondan zikirden iştinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının imanın başının üzerinde boşlukta Allah olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar, onlar gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın 4 ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu, dört tane teslimi de muhtevasına alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslim olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakin, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e ithafen Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam-ı Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir üzerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı, ondan sonra 4 halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir. Divan-ı Salihinde, zikircilerinde, Ümmül Kitap'ta da herkes oturur ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Bunun hikmeti ve sebebi Allah'a aittir. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam hayırlarda yarışırken bu gayretlerin tasavvuf dışındaki insanların rakabetlerine dönüşmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarını kendimizden öne geçirmek. Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek, herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil, hırs ve şehvetin içerisinde boğulmaktır. Yapılması gereken şey ne? Daimi zikre ulaştığın insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'a Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlardan yarışan
Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükürle alakalı. Çünkü Allah Teala maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve 7 tane hedef bizim için olması olmaz şart, 4 tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranış biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geçen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Mumin'in 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi esadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olan hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amel olup salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabii Allah katında. Salih amel işleyenler nefs eskisi yapanlar gibi onların ayetleri bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Ameni olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre Mümin 44, Bakara 87, Nahl 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi
peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Yani demek ki Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul ama diğer Veli Resuller üzerinden hepsine her ümmetten Veli Resuller'in üzerine şahitlik yapacaktır. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavatı.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi-i Sultan-ı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütfu keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartları ne olursa olsun kalben ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Fatih.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha bir pazar sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere beraberiz, birlikteyiz. İnsanoğlu için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef mutlu olmak. Ama Allah'ın zikri olmadan, Allah'la bir ilişki kurmadan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Geçici zevkleri yaşayabilir ama asla mutlu olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatımızı Allah-u Teala muvakkaten belli bir süreyle bize vermiş ama bu ömür sermayesi içerisinde Allah'ın bizden istediği ihlasa ulaşmak, ahsen-i takvime ulaşmak. İnsanlar nasıl ahsen-i takvime ulaşabilir? Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bize farz kıldığı hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Belki bunu zahiri alemdeki eğitim sistemine benzetecek olursak, Allah-u Teala'nın kutsal kitaplar çerçevesinde insana en üst noktada tayin ettiği hedef, bir profesörle benzetirsek, Allah'ın üniversitesinde iradesini teslim eden veli mürşitlerin hepsi bu seviyede. Ama onun altındakiler muhlislerde, diyelim ki doçent olarak tarif edersek, onun altındakiler ulu-elbab doktorasını yapmış olan kişiyle benzetirsek, muhsinler de fakülteyi bitiren insanlar olarak düşünürsek, zahitler liseyi bitiren olarak düşünürsek, alt kademede iki kademe daha var, ortaokul ve ilkokul. Öyleyse bu çerçevede bir benzetme yapabilirsiniz. Yani din deyince sadece bir takım vasıta emirleri yerine getirmekle din yaşanmaz. İlim, ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu, şeytanın maskarasıdır. Evvela, ilim söz konusu. Bu ilim bizi irfana götürmesi lazım. İrfan, bizi hikmete götürmesi lazım. Ve hikmet, hikmetin ötesine. Yani ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesi. İşte bahsettiğim bu hedeflerin hepsinde Allah'ın bize öğrettiği bu çerçevede öğrenilmesi ve yaşanması gerekir. En üst noktada Allah'ın bize tayin ettiği örnek kimdir? Son şeriat kitabı kendisine indirilen Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Buyuruyor ki Allah-u Teala Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٍ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا. Şimdi size bahsettiğim çerçevede bugün din yaşanıyor mu? Hayır. Yani bu eğitimin safhaların çoğu yok. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ilimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Adam ibadetlerini yapıyor ama ilmi yok. Ameli yok yani.
ilmi yok pardon. O zaman İslam'da niyet amelden üstün ve ilim ibadetin imamı, yani ibadetler, ameller neye tabi? İlme tabi. Her zaman muhterem efendimizin bize anlattığı bir hakikat var. 80 yaşında ölen bir insan düşünün. 15 yaşından itibaren sorumluluğunu yerine getirmeye başlasın. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirse kurtuluşu yok. Neden kurtuluşu yok? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı nedir? Kalben ulaşmayı dilemek. E şimdi kişi kendi kendine düşünür, diyecek ki ya bak ben burada 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Buna ne olacak? İşte Allah Teala onu Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Kehf 105'te Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim ve likai. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı, yani dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması ile ilgili ayetleri inkar ederler. Onların amelleri boşa gidiyor. Öyleyse dünya hayatında o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde ibadeti ne olursa olsun kesinlikle kurtuluşu yoktur. O zaman öncelikle ne olması lazım? Mutlak surette Kur'an'ın devreye girmesi lazım. İşte bir başka bu meyanda bir açıklama Resulullah'ın. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. İşte bu ilimsiz sofu şeytanın maskarası, o dediğimiz kişiler. Cennetlik amel işliyorlar. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. 65 yıl bu İslam 5 şartını yerine getiriyor. Cennetlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor ve cehennemlik amel işlemeye başlıyor. Kitabın hükmü devreye girmesini ne anlamamız lazım? Tebliğ kendisine ulaşıyor. Tebliğin kendisine ulaşmadığı bir insan olabilir mi? Hayır, çünkü bu dünyada yaşayan bütün insanlar ya cennete ya cehenneme gideceklerdir. Cehenneme giren insanların hepsine cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size tebliğ eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul ve Nezir geldi mi, gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi çünkü amel defterine girmiş. İşte tebliğ kendilerine ulaşmasına rağmen, kitabın hükmü devreye girmesine rağmen ulaşmayı dilemediği için, o zaman ulaşmayı dilemediği zaman durum neydi? Mesela tebliğ kendisine ulaştığı zaman ulaşmayı dilemese ne olur? Kim söyleyecek? Allah hasalarına engel koyuyor. Hasalları engelli olan insan bundan sonra ibadet yapsa, o ibadet o kişi nereye götürecektir? Cehenneme götürecektir. Ayetler bunu söylüyor. Gelelim öbür tarafa. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler. Peygamber Efendimiz'in verdiği bir misal var. 99 kişinin katili olan bir insan cehennemlik amel işliyor ama şunu söylüyor o 99 kişinin katili. Ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Tövbe öyle bir alalede tövbe mi? Ben kendi kendine insanın ben tövbe ettim demekle tövbe mi? Hayır, değil. Allah Resulü bu tövbeyi şöyle tarif ediyor. Tövbe sona ermedikçe hicret, seyri, sülük sona ermez. Öyleyse seyri sülükle tövbe arasında %100 bir illiyet rabıtası var. Kur'an-ı Kerim buna hicret diyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hicret dediği Efendimizin anlattığı seyri sülüktür. Nereden biliyoruz? Ankebut suresinin 26. ayet-i kerimesinde Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama iman ediyor. Ve amene lehu Lut. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte ne zaman Lut aleyhisselam İbrahim aleyhisselama tabi oluyor, önünde tövbe ediyor. O
zaman diyor ki ben Rabbime hicret edeceğim. Onun için Allah Resulü bu ayetlere dayanarak tövbe sona ermedikçe hicret, seyri sülük, Allah'a göç sona ermez. Niçin Allah'a göç? Çünkü ruhu Allah-u Teala zatından bize üfürmüş ve o ruh bize üfürülen ruh için Allah'ın zatı sığınaktır. Mahaptır. Hangi ayet? Al-İmran 14. Vallahu endehu husnul mahab. Allah katında en güzel sığınak nedir? Allah'ın zatıdır. Onun için Allah-u Teala ben Rabbime hicret edeceğim. Yani ben sığınak olan Rabbime kaçacağım. Zariyat deli fefirru ilallahi. Allah'a firar et, Allah'a kaç. Mesela bugün birisi ne diyor? Hapishaneden kaçtı. Ona ne deniyor? Firar etti. Ruh için bu beden bir hapishane mi? Evet. Ne zaman ayrılıyor bizden? Tövbemizi gerçekleştirdiğimiz an. Tövbeyi gerçekleştirir, gerçekleştirmez Allah'ın tanesi müştüğünde ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve oradan seyri sülükle, Allah'a hicretle sonuçta Allah'ın zatında ifna oluyor. Allah'ın zatı o ruh için mehaptır, sığınaktır. Ama Allah'ın zatına sığınan, fenafillah noktasına ulaşan kişi için o ruh ne yapmıştır? Allah'a sarılmıştır. İsa 175'te فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَتَعْسِبُوا بِهِ Allah'a iman eden ve ona sarılan. Dolayısıyla ruh Allah'ın zatına ulaşınca Allah'a sarılmış oluyor. Allah'a sığınmış oluyor. Allah'a sığınan, sarılan ruhun Kur'an'daki karşılığı ne? Allah'ın zatına ulaşan ruh o evvaptır. Yani sana ulaşmış olan kişi. İşte bu açıdan Allah Resulü örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ Resulullah kimler için örnek? Allah'a ulaşmayı dileyenler için örnek. Kimler için örnek? وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Ve Allah'ı çok zikredenler için örnek. Öyleyse bizim önümüzde örnek var. Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah en güzel örnek. Ama baktığımız zaman kişi cennetlik, cehennemlik amel işliyor. Fakat cennete gidiyor. İşte bu cehennemlik amel işleyip cehenneme giren kişi için Allah Resulü ne diyor? Cehennemlik amel işliyor. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ama cennetlik amel işlemeye başlıyor. Ve cennete gidiyor. Ne zaman? Kitabın hükmü devreye gidiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de anahtarı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı. Tekrar ediyorum, yani Kur'an-ı Kerim bu şifreyle açılıyor. Yani mesela şu anda bilgisayar programları var. Hepinizin bir şifresi var. O şifreye gitmedikçe sizinden faydalanabiliyor muyum başkaları? Hayır. İşte Kur'an-ı Kerim'in şifresi de nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Cennetin şifresi nedir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü anahtar, gök kapılarının anahtarı kimin elinde? Rehine olan nefsin elinde. O kalp açılmasa, gerekli nurlar kalbe girmese, gök kapıları ruha açılabilir mi? Hayır. İşte bu açıdan Allah'a ulaşmayı kalben dilemek kesinlikle hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı. İşte Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek ve kim hangi günahı işlese iyileşsin. Hiç önemli değil. Kalben ulaşmayı dilediği an Allah'ın verdiği söz gereğince Allah o güne kadar işlediği bütün günahları ne yapıyor? Örtüyor. Şimdi insanı cehenneme götüren kişinin kendi serbest iradesiyle işlediği günahlardır. Başka bir insan bize günah kazandırabilir mi? Hayır, mümkün değil. Yani
sadece kendi serbest irademizle kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerine fazla olması sebebiyle cehenneme gidiyoruz. Başka insanlar bize derece kazandırabilir. Ama başka insanlar sebebiyle bizim derece kaybetmemiz mümkün değil. Derece kaybı sadece kendi irademizle gerçekleştirdiğimiz şer fiillerin bir neticesidir. O diğerinden fazla olursa cehenneme, ama kalben ulaşmayı dilersek, şartlar ne olursa olsun, ulaşmayı dilediğimiz an Allah'ın verdiği hüküm gereğince Allah bizim günahlarımızı örttüğü için günahlar sıfırlanıyor. Günahlar sıfırlayınca otomatikmen o kişi tek bir dilekle mutlaka Allah-u Teala onu cennetine alıyor. Şimdi bu ayetlerle örtüşen Peygamber Efendimiz'in hadisine bakalım. Eşşeriat-i akvali, et-tariki ef'ali, el-marifeti ekvali, el-hakikati esrar. Arapça okudum bu hadiste. Allah Resulü ne demiş oluyor? Şeriat sözlerimdir. Peygamber Efendimiz'in sözleri ayet-i kerime değil mi? Peygamber Efendimiz'in sözleri Allah'ın ayetleridir. Tarikat fiillerimdir. Tarikata ulaştığı zaman artık o noktadan itibaren kişi amel işlemeye başlıyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, zikir yapıyor vesaire vesaire. İnsanlara iyilik yapmaya başlıyor. Tarikat fiillerimdir. Marifet tavırlarımdır. Yani davranış biçimleri. Hakikat de benim sırlarımdır. Bizim davranış biçimleri açısından biz bunu nasıl ifade ediyorduk? Kısas, şeriatı, af, tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, hakikati ifade ediyor. Öyleyse insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Biz burada yıllardır Efendimizin bize öğrettiği Kur'an ilmiyle ve hakikatleriyle biz dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. Hedefimiz sahabe gibi, Kur'an'daki İslam'ı yaşayan sahabe gibi, İncil'deki dini yaşayan havariler gibi, Tevrat'taki dini yaşayan Rabbaniler gibi biz dinimizi yaşamak isteyenleriz. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar olarak. Başka bir gaye yok ve bu yaşamada da işte Resulullah'ın sözü, şeriat sözlerim, tarikat fiillerim, marifet tavırlarım ve hakikat benim sırlarımdır diyor. Evet, Allah'ın sırları. Dolayısıyla bize düşen ne? Bize düşen kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Mürşide tabi olduğumuz zaman tarikat, tarik Arapçada yoldur. Tarikat bunun çoğulu yollar demektir. Gerçekten ruhumuz bizden ayrıldığı an sırat-ı müstakim ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm devrin imamının dışındaki mürşitlere tabi olanların dergahından devrin imamının dergahına ulaştıran baş gözüyle görülmeyen yeryüzünün satına paralel yatay sebiller, sebil-i reşat var. Mümin 38'de ya kavmi kâle lezîne âmene ya kavmi ittebi'ûni âtikum sebil-i reşat. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Devrin imamının dışında, çünkü devrin imamı hidayete erdirendir. Devrin imamının dışında vesile olanlar kim Allah onlara göstermişse, o vesileye tabi olmuşlarsa, tabi olduğu vesilenin dergahından devrin imamının dergahına bir yol var. Bunun adı ne? Sebil-i Reşat. İşte o kendisine tabi olan müridini nereye getiriyor? Devrin imamını ana dergahına getiriyor. Çünkü ruhların Allah'a ulaşması tek bir yolladır. Adı sırat-ı müstakim. Bu da tek bir kapıdan gerçekleşiyor. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar bütün ruhlar Allah'a ulaşmışlarsa sadece
altın kapıdan, ana dergâhtan Allah'a ulaşıyorlar. Tarık-ı Müstakim olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilen bu yolun girişi de çıkışı da aynı kapı. Yani altın kapıdan ruhlar çıkıyor ve seyri sülüklerini yapıyorlar. Sonra yedinci katta ulaşmadan evvel tekrar bir altın kapıyla karşılaşıyorlar. Cebrail Aleyhisselam'ın kendilerine verdiği o fetih elbisesi giydikten sonra verdiği kılıçla yedi bakladan oluşan zincire vurulduğu zaman ne oluyor? Altın kapı yine açılıyor. Girişteki altın kapıyla yedinci kattaki altın kapı aynı kapı. Yani ruhlar o kapıdan mutlaka geçiyorlar. İşte iki altın kapı arasındaki dikey yola Allah ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Tarık-ı Müstakim diyor. İki altın kapı arasındaki ruhların seyri sülük yaptığı, Allah'a hicret ettiği emr alemindeki bu yola Allah-u Teala Tarık-ı Müstakim yedi tane gök katı açılıyor. Her gök katı arasındaki yola Allah bir tarık diyor. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِكَ Ve sizin üzerinizde biz yedi tane tarık yarattık. وَمَا كُنَّا عَنَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ Yani Allah-u Teala kainatı yaratırken bunu gerçekleştiriyor. Her gök katının arasına Allah-u Teala bir tarık diyor. Yedi tarıkın birleşmesi tarık-ı müstakimi ifade ediyor. Bunları niye söylüyoruz? Kur'an ilmini bilmeyen insanlar sakız gibi tarikatları ağızlarında çiğneyip duruyorlar. Halbuki tarikat, tarik yoldur. Kur'an-ı Kerim'in bir hakikatidir. Bu yol insanı Allah'a ulaştırıyor. Ama Kur'an'da başka bir yol daha var. Şeytana ulaştıran yol. Sebil-i gay, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. İster Allah-u Teala cehenneme şeytana ulaştıran yol desin, tarik-i cehim. İster yine cehenneme, ateşe, şeytana götüren sırat-ı cehim desin, ister sebil-i gay desin. Bunlar cehenneme götüren yollar. Fırkalara ait olan yollar. Ama Allah'a ulaştıran, cennete götüren yol istisnasız sebil-i reşattır, tarik-i müstakimdir ve sırat-ı müstakimdir. Bir gün Allah-u Teala kainatı bize gösterirse işte kainat cinsesi bir insan vücudu şeklinde ve biz bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresinde yaşıyoruz? Tam kalbine tekabül eden dünyada yaşıyoruz. Dünyadan Zat-ı Arş'ta olan Allah'a giden yolun adı Sırat-ı Müstakim. Dünyadan Esfel-i Safi'ne şeytana götüren yolun adı Sırat-ı Cehim. Birbirine zıt olan iki yol. Onun için Bakara 256'da Allah-u Teala dinde zorlama yok. Kette ben üçtüm yelgay. İrşad yolu da, gay yolu da kimin tarafından açıklanmış? Allah tarafından açıklanmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri diyor ki Allah Teala'ya kavuşturan yolu bulmak farzdır. İnsan her bakımdan aşağı bir varlıktır. Her bakımdan çok aşağıdadır. Allah Teala ise her bakımdan yüksek ve kusursuzdur. Alül Ala Allah'ın zatı ama insan da esfel-i safiline reddedilmiş vaziyette. Ondan gelen feyizlerin alınması yani Allah'tan gelen fazlaların alması verici ile alıcı arasında bir bağlantının olmasına bağlı. Bir yakınlık olması yani bir tarafta verici kimdir? Veren Allah'tır. Alıcı kim? Biz insanlarız. Vericinden onu alabilmemiz için neye bağlı? Bizim almamız lazım. Arada bir vasıtanın olması lazım. Bunun için yolu bilen bir kılavuza, bir mürşide ihtiyaç var. İşte

Evliya, yedi sabah dört teslimi yaşayan, Allah'ın irşadına memur ve mezun kıldığı kişi. Böyle bir kılavuza kesinlikle ihtiyaç var. Onun için Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? İnsanların üzerine zillet damgası vuruldu. Zillet nedir? Alçaklık damgası. Yani insanlar aşağıların aşağısındadırlar. Zillet damgası vuruldu. Dürübet aleyhim zilletu eynema sikufu ila min hablillahi ve hablin minennas. Yani Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna insanların üzerine zillet damgası vurmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunan da başlangıç noktasında onun üzerine zillet damgası var mı? Var. Ama kendisini kurtarıyor. Zillet damgası olan kişi davete muhatap olduğu zaman ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah'a ulaşmayı dileyince ki sırat-ı müstakime adım atıyor. Hacet namazı kılarak Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşıyor. Tabi oluyor. Ve böylece zillet damgasından kendisini kurtarıyor. Dürübet aleyhim zilletu aynema sikufu hablin minallahi ve hablin minennas. İki ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. İnsanlardan bir ip Allah'ın tayin ettiği mürşid. Öyleyse bütün insanlar için dini yaşamanın olmazsa olmaz farzı kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kitabın giriş kapısıdır. Arkasından hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olmak, bu da Allah Teala'nın bizler için tayin ettiği hidayetçidir. Dinin de iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri de bu kitabı bize açıklayan Allah'ın hidayetçisi. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Ama hidayetin hedefi nedir? Mutluluktur. Evet, Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet ama hidayetin hedefi mutluluk. Öyleyse hidayeti bilmeden insanlar hangi ameli yaparsa yapsın, o amelin onu kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. O halde hepimiz için kesinlikle farz olan mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben dilemek ve Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. İnsanla Allah arasında Allah nasıl yedi tane hedef tayin etmişse, mesela bazen kardeşlerimiz ben dua etmek istiyorum, hacet namazı kılmak istiyorum, nasıl dua edeyim? Biz de diyoruz ki Efendimizin bize öğrettiği bir dua var. Biz o duayı yapıyoruz. Bir daha tekrar edelim. Ey yüce Allah'ım, vererek ihsan ettin ve vermeyerek ihsan ettiğin nimetleri için sana sonsuz hamd ve şükür ederiz. Sana sonsuz tövbe istiğfar ederiz. Günahlarımızı affetmeni, bize mağfiret etmeni dileriz. Bütün insanları bu sonsuz saadete ulaştırmayı dileriz. Ey yüce Allah'ım, fıska ve delalete düşmekten senden hayır hasenat dileriz. Hayır hasenatın hamdini şükrünü eda etmeyi bize nasip eyle. Bizim yaptığımız dua bu. Ama daha başka ne dua yapabilirim? Allah sana hedefler tayin etmiş. Birinci hedef, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilediysen ikinci niçin dua edeceksin? Beni mürşidime ulaştır. Mürşidine tabi olursan niçin dua edeceksin? Ruhumu kendine ulaştır. Ruhun Allah'a ulaştıysa niçin dua edeceksin? Fizik vücudu teslimine talep et Allah'tan. Fizik vücudunu teslim ettiysen niçin talep edeceksin? Neye dua edeceksin? Beni daimi zikre ulaştır. Daimi zikre ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni ihlasa ulaştır. İhlasa ulaştıysan niçin dua edeceksin? Beni salaha ulaştır. Yani hedefler var, hedefler var, hedefler var. Allah'ın bizler için tayin hedeflere ulaşmak farz ve vasıtalarla bu hedefe ulaşılır. Bu vasıtalardan bir tanesi de duadır. Mutlaka dua etmek lazım. İşte Peygamber Efendimiz bu meydan bakın ne diyor. Ben de size Allah'ın bana emrettiği beş şeyi emrediyorum. Yani Allah Teala Peygamber Efendimiz'e emrediyor ve Peygamber Efendimiz de bize emrediyor. Ben de size

0: Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Yani Allah Peygamber Efendimiz'e nasıl emrediyorsa bize de emrediyor. Dinlemeyi emrediyorum size. Allah Teala Arap suresinin 204. ayet-i kerimesine ne diyor? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْحَانُ فَاسْتَمْحُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Ne yapın? Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun. Böylece rahmete kavuşun. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Sonra itaat etmeyi emrediyorum. İtaat etmemiz için ne lazım? Biat etmemiz, tövbe etmemiz gerekir. Sonra cihadı emrediyorum. Cihadı gerçekleştirmek için ne lazım? Zikir yapmak lazım. Men cahade fennemâ yücâdü li nefsi. Sonra hicret etmeyi emrediyorum. Hicret etmek için ne lazım? Ruhumuzun yola çıkması lazım. Sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Tekrar edin bakın. Dinlemeyi emrediyorum. İtaati emrediyorum. Cihadı emrediyorum. Ve hicret etmeyi emrediyorum. Cihat, nefse karşı olan cihat, hicret, ruhumuzun bizden ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Dinimiz, üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ama Allah-u Teala tevhidi emrediyor. Tevhid, ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek cemaat. Cemaat olmayı emrediyorum diyor Allah Resulü. Tek cemaat. Ve üçüncüsüne teslim olmak. Cemaat olmayı emrediyorum. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Kimdir cemaatten ayrılan? Fıska düşen kişi. Fıska düşen kişi. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapmanız lazım? Allah'a çok zikretmeniz lazım. Yani en az 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar zikir? 13 saat zikir. Siz 13 saat zikrederseniz neyi ispat etmiş olursunuz? Ya Rabbim, benim için sen benden daha kıymetlisin. Ben değil sen. Neyi ispat etmiş oluyoruz? Zikirle. 24 saatlik zaman diliminde 13 saat zikri biz kime ayırıyoruz? Allah'a 11 saatlik zikir bize kalıyor. Biz Allah'ı kendimizden öne geçiriyoruz. Ama ikinci bir şey daha var. Sadece Allah'ı kendimizden öne geçirmek değil. Dışımızdaki bütün insanları da kendimizden öne geçirmemiz lazım. Ötelere ne zaman oluyor? İşte o daimi zikre ulaştığımız an. Artık kendimiz için yaşamıyoruz. Kim için yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz, yani başkaları için yaşıyoruz. İşte o noktaya da gelebilmemiz lazım. İşte ancak cemaatte tekrar dönerse müstesna. Fıska düşen kişi tekrar tövbe alır da hidayete erebilir mi? Evet, hangi ayet bunu söylüyor? Nisa 137. اِنَّلَّذ۪ينَ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا سُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا Yani aminum, sonra tekrar küfre düşerse, fıska düşerse. Sonra aminum tekrar fıska düşerse, o zaman küfrünü artırırsa o müstesna. Ama tekrar tövbe ederse, kesinlikle o tekrar Allah-u Teala tövbesini kabul edip hidayete erdirebilir. Kim cahiliye davasını iddia ederse, cahiliye dönemindeki adetleri, kuşkusuz ki o cehennemlik kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da mı? Evet, aynen Nebile Sultanı Peygamberim şöyle buyurdu. Namaz kılsa da oruç tutsa da durum aynıdır. Yani ibadet onu ne yapmıyor? Kurtuluşa ulaştırmıyor. Kurtuluşa ulaşabilmesi için ne lazım? Mutlak surette dinlemeyi, mutlak surette itaat etmeyi, mutlak surette cihad etmeyi, mutlak surette hicret etmeyi ve mutlak surette cemaat olmayı. Bu da hepsi bir dilektir. Yani her ne kadar ayrı ayrı söylesem de size, bunların hepsinin hülasası aslında nedir? Bir dilek. Neden bir dilek sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah-u Teala Ankebut 5'te men kâne yercu liqa Allah efendi hazretleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah buyuruyor ki onun tayin ettiği vakit mutlaka gelecektir. Yani mutlaka gelecektir dediğine göre mutlak manada daima sözünü yerine getiren kimdir? Bir tek zat var. O Allah. Tek bir zat var o Allah. Dolayısıyla o açıdan istisnasız onun vakti gelecektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan bir garanti alıyor, söz alıyor. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem, kalpten bu dilek olursa, Allah bu talebi kalbimde görürse, ondan sonrası kime aittir? Ondan sonrası Allah'a aittir. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösteriyor. Hacet namazıyla mürşidi Allah gösterince ona itaat etmeyi Allah sevdiriyor, mürşidi sevdirdiği için. Zikri sevdirdiği için cihat etmeyi Allah sevdiriyor. Hicreti Allah sevdiriyor. Hepsini Allah gerçekleştiriyor. Sonunda onu cemaatin bir ferdi kılıyor. İşte şu anda dergâhta şu cemaatte yer aldığımız gibi. Ama cemaatten tekrar ayrılabilir mi? Evet. Ne zaman ayrılabilir? Nahl 106, 107, 108. Bakın bu ayetleri okusak ne görüyoruz? Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç kim imanından sonra, hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse, kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfür talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, artık Allah'tan bir gazap onların üzerindedir. Onlar için azim azap var. Niye fıska düşüyor? Nahl 107 cevap veriyor. Bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri. Mesela Peygamber Efendimiz Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesinde eşlerine ne diyor? Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu isterseniz Allah mutlaka mükafatını size verir. Bir dakika. Bu ey Nebi, Peygamber zevcine de ki eğer dünya hayatını ve onun zinetini istiyorsanız ben sizi şey diyorum ama 29'a bakalım şimdi. Ahzab 29. Eğer siz Allah'ı, onun Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız o takdirde muhakkak ki Allah aranızda muhsin kadınlar için mükafat hazırladı. Size mükafatını verecek. Öyleyse kim Allah'ı isterse, kim Resulünü isterse, kim ahiret yurdunu isterse onun mükafatını mutlaka Allah-u Teala'ya verir. Ama Allah onu ahiret yurduna ulaştırdıktan sonra, ruhunu kendisine ulaştırdıktan sonra, bakın Nahl 107, tekrar dünya hayatına dönerse, onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeli. Dünya hayatına dönerse, o zaman Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kafir kavmi hidayete erdirmez. Ne yapıyor Allah-u Teala o? Dünya, ahiret yurdundan sonra, ahiret hayatından sonra dünya hayatına dönen kişi, onlar Allah'ın kalplerini, işitme hasarlarını, görme hasarlarını tab ettiği, mühürlediği kişilerdi. Zaten başlangıçta oydu. Tekrar kazandıkların hepsini kaybediyor. Tekrar Allah Teala onun kalbine mühür basıyor. Kalbi kapatıyor. Kalp kapanınca o kişiyle Allah arasında verici devreden çıkıyor mu? Evet. Yani bir alıcı, bir de kesinlikle verici. Zaten vericiden biz aslında Allah'tan aldıklarımızı kimin vasıtasıyla alıyoruz? Mürşit vasıtasıyla alıyoruz. Ama o devreden çıkınca bizdeki alıcı da kapanıyor. Kalp de kapanıyor. Ve alıcı verici tamamen devreden çıkıyor. Ve kişi alelade umurudan bir aşya haline geliyor. Tıpkı Allah niye yaşayan ölülere benzetiyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri? Ölen insan da bu şekilde. Ölen insan fizik ucuna gelen enerjiyi Allah kestiği zaman ruh da sağ tarafta dörtlerin kürekte yer alıyor. Nefs de aynı şekilde. Fizik beden, fizik beden bir aşya gibi artık. Öyleyse bu ruh Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefs tezkiyesi olmadıkça o tip insanlar yaşayan ölüler olarak karşımızda duruyor. Allah'ın Resulü ne diyor? Allah'ın davasına itiba ediniz, Allah'a davet ediniz. Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları olarak isimlendirmiş. Gerçekten de Allah Teala ne yapıyor? Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız diye hepimiz ne diyoruz? Kalübela günü. Kalübela gününde Allah Teala ruhumuzdan misak, pardon, nefsimizden yemin, fizik ruhumuzdan misak veya fizik ruhumuzdan ahd almış. İşte bize Müslümanlar ismini, bize müminler ismini, bize Allah'ın kulları ismini ne zaman yapıyor? Biz bize düşeni yaptığımız zaman. Şimdi Rum 53 ile Nahl 81'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Nem 81'e baktığımız zaman. وَلَا تَهْتِيُ الْعُمْيَا عَنْ دَلَالَتِهِمْ Sen o körleri delaletten hidayete erdiremezsin. اِنْ تُسْمُعُ اِلَى مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا Sen sadece ayetlerimize ne yapmayı? İman edenlere işittirebilirsin. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Allah bana emretti, ben de size emrediyorum. Neyi emretmişti? Dinlemeyi. Neyi emretmişti? İtaati. Neyi emretmişti? Cihadı. Neyi emretmişti? Hicreti. Neyi emretmişti? Cemaat olmayı. Bunlar hepsini bir bir sayıyor. Hepsini tek tek sayıyor. Şimdi bu ayetlerden Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde ne anlıyoruz? O körleri, delalette olan o körleri hidayete erdirecek desin. İn tüsmû ilâ men yûminü bi âyâtinâ. Sen sadece kime işittirebilirsin? Ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Ayetlere iman edene işittirebilirsin. Onların adı ne? Fe müslümun. Nedirler onların ismi? Müslüman. Ben size Müslümanlar olmayı, ama kişi gelip de hacet namazı kıldığı zaman, müşriğine tabi olduğu zaman kalbine ne zaman iman yazılır? Tövbe sırasında. Kalbe o zaman iman yazılıyor. Ve kalbe iman yazıldığı zaman size itaati, size cihadı, size hicreti emrediyorum. Öyle mi değil mi? Burası da böyle. Demek ki size Müslümanlar ismini, mutlaka Müslüman olabilmemiz için ne lazım? Allah'a ulaşmayı kalben dilemem. Mutlaka mümin olmamız lazım. Mümin olduğumuz zaman itaati, cihadı, hicreti Allah Teala bize emrediyor. Bunlar da ikinci safa. Sonra size cemaat olmayı emrediyorum. Cemaat olanlar Allah'a kul olanlardır. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin suresi. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin. Ey Adem oğulları, ben
1: ve yetame ve mesakine ve ibne sebile ve saline fi rikabi. İnan şartlarıyla Allah'a, yevmül ahire, meleklere, kitaba ve nebilere 5 tane inan şartını Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bu 5 inan şartından 7 inan şartı vardır biliyorsunuz. Bu 5 inan şartından hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğu burada yer almıyor. Bir de ölümden sonra dirilme. Ondan sonra ikinci noktada mal ile cihadı ifade ediyor. Yani sualin cevabı olan bir, kazancımızın %2,5'unu oluşturuyor. Bir, mutevasında kazandığımız paradan zekatın dışında hakkı olanların zikredildiği kesindir. Bir, zekatın ötesi ve tamamın öncesidir kime zekat ve bir verdiyseniz onun en az 100 katını Allah Teala size bilmediğiniz, bilemeyeceğiniz yerlerden mutlaka gönderecektir. Kur'an-ı Kerim evvelce Hazreti Musa'ya, Hazreti Davud'a, Hazreti İsa'ya indirilen kitabın genel şartları itibariyle aynıdır. Onlar da zekat veriyorlardı. Onlar da bir veriyordu. Her birinde Allah Teala gönüllü yardımlaşmayı teşvik ediyor. Ondan sonra vakimus selate bu zekat ve biri ifade ettikten sonra onlar namaz kılarlar. Vaatü zekate bir zekatın dışında olduğu ortaya çıkıyor. Vel mufune bi ahdihim. Söz verdikleri zaman mutlaka sözlerini yerine getirirler. Ve sabirine fisserrai ve derrai. Sıkıntıda darlıkta onlar sabrederler. İşte onlar sadıklardır. Onlar muttakilerdir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, zekatın ve birin verilmemesi halinde ne olur? Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala paranızı faize verdiğiniz zaman azalır. Ama zekata verdiğiniz zaman artar. Rum 39 bunu söylüyor. İnsanların mallarında artış olsun diye faiz olarak verdiğin şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinde nurları oluşturmaz. Allah'ın vecini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikir, işte böylece Allah Teala onu kat kat artırır. Başlangıçta az para kazanan bir insan için zekat vermek zor değildir. Ama kazandıkları çoğaldıkça verilecek zekat büyüdükçe insanların nefsi

Kimseleri buna rıza göstermez. Zaten kazanılan paranın helal veya haram oluşu zekat kavramını asli unsurdan uzaklaştırmıştır. Zekat verenlerle vermeyenleri eşit seviyeye getirmek için, hatta biraz da vermeyenleri cezalandırmak için mutlaka elinizden bir şeylerin çıkması kaçınılmazdır. Zekat vermiyorsanız, bir vermiyorsanız en az onlar kadar paranın elinizden

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sayın misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, her an Vudu Kur'an'da birlikte oldum. Bugünkü konumuz vuslat nedir? Birinci sıfat tasavvufi bir kavram olan vuslat neyi ifade eder? Vuslat Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme ait bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Vuslat insan ruhunun ucundan o kişi hayattayken ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Yani ölmeden evvel ölmektir. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kanun çizgilerle hidayet adını alıyor. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Vuslat olayını bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Din, vuslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Vuslat yolculuğunun başladığı nokta kişinin mürşidine tabi olduğu noktadır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Yani bugün bizim dünyamızda İngilizce edisat gören üniversiteler vardır. Ama kişi İngilizceyi bilmiyorsa İngilizceyi öğrenmek üzere bir hazırlık sınıfını okur. O dili öğrendikten sonra, hakim olduktan sonra kişi üniversitenin müfredat programına başlar. Tıpkı bunun gibi Allah'ın diline başlayabilmesi o hazırlık sınıfının mutlaka bitirilmesine bağlıdır. Çünkü Allah'ın üniversitesi vahye dayanan bir müfredat programını içerir. İnsanlar ana lisanı konuşurlar ama vahiy nisanını bilmiyorlar. İşte vahiy nisanını öğrenmek üzere bir hazırlık sınıfı söz konusu. İlk 14 basamak bu hazırlık devresini ifade ediyor. Ondan sonra ruh vücuttan ayrılıyor ve uslat yolculuğunun başladığı noktanın işareti yine dini yaşamaktır. Ondan evvelki diyor dininin için hazırlık safhasıdır. Gerçekten ayetlere baktığımız zaman Allah-u Teala Ahzab 72'de ruhumuzun bir emanet olduğunu buyuruyor. اِنَّا اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَا يَحْمِلْنَا وَاَشْفَقْنَا مِنَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا Biz emaneti göklere, arzlara, dağlara, yerlere teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular çünkü insan yüklendi. İnsan çok zalimdir ve cahildir. Nefsimizin 19 afeti sahip. İşte fizik vücutla birlikte nefs emaneti yüklenmiştir. Hazreti Ali ruha dön ve talibini olgunlaştır. Nefse yönel faziletlerini tamamla. Unutma ki cisminle değil, nefsinle insansın. Öyleyse dinin yaşanması nefsimizin manevi kalbindeki faziletleri tamamlamakla gerçekleşir. Nefsin 19 afetinin kalpten silinmesi, 19 afetinin kalbe yerleşmesi mana ifade ediyor. Bunun için de Allah-u Teala Alman 73'te kul ennel hüda hüdallah hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de kul ennel hüdallah ve hüda Allah'a ulaşmak yolu işte hidayettir. Öyleyse emanet olan ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a iadesi gerekli. İsa 58'de Allah yâmurukum hantu ala adil emanat ila aliyah. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Her insanda emanet ruhtur. Sahibi de Allah'tır. Bu hayattayken bunun Allah'a dönmesi lazım. İşte Allah Teala hepimizi musibetlerle imtihan ediyor. Bu imtihanın arkasında ne var? Emanet olan ruhun Allah'a dönmek suretiyle sahibine ulaştırması, emanetin teslimi söz konusu. Araf 168'de sizi hasenat seyyiatla imtihan ederiz. Umulur ki Allah'a dönersiniz. Allah'a dönmek ruhun talebine uymak. Ruhun talebine uymak. Bir kenarı ruh, bir kenarı Rabbimiz, öbür kenarı da kazandığımız pozitif derecelerle devamlı mutluluğu yaşamak. Allah'ın insanlar için farz kıldığı din bu. Ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır kesinlikle. Allah razı olsun. İkinci soru, her insanın vuslatı aynı şekilde mi gerçekleşir? Vuslat için asıl olan ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önde tövbe etmesiyle birlikte vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşidin de yapılan tövbeyle ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkisi boyunca Allah'a doğru seyri sülükle ismi bir yolculukla ruh bu yolculuğu yapar. Bu yolun neticesinde insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Çünkü Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Rahat 27'de ben onun ruhunu kendimle ulaştıracağım buyuruyor. Öyleyse Şura 13, Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onun ruhunu da Allah kendisine ulaştırır. Kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa, önde tövbe ederse Furkan 70'e göre لَا مَنْ تَابَ وَاَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ يُوَدُّ اللّٰهُ سَيَّاتِ مِلَ حَسَنًا. Tövbe eden, mümin olan, ıslah edici amellere başlayanlar Furkan 70, Allah onların bütün seyyiatını hasenata tebdil eder. Tövbe ile birlikte Allah Teala Allah'ın katından mümin 15'e göre refi derecatın zul harşi yulkuyur ruha min ala amyar ala men yaşam libadi. Dereceni yükselten arşın sahibi olan Allah dilediği kulların üzerine emrinden bir ruh gönderir. Öyleyse Allah'ın seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah onları mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyette birlikte günahlar sevaba çevrilir. Vallahi Teala ruhumuz sırat-ı müstakime ulaşmakla birlikte devrin imamın ruhu başımızın üzerine gelip yerleşiyor. Böylece biz seyri sülüke başlıyoruz. Üçüncü sürat uslat kavramını görmezden gelmek nelere sebep olur? Dinin tamamen yaşanmamasına sebep olur. Uslatı kesenler Rahat 25'te وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ اَعْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْنِ مِيْسَاقِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى وَيَفْسُدُونَ فِي الْاَرْضِ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْمَلَةَ اُولَٰئِكُمْ سُوَدَّى وَالَّذ۪ينَ يَنْقُدَنَا اَحْتَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِ. Onlar misak vermelerinden sonra, onlar misaklarından sonra ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edeceklerine dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmezler. Buradaki misak iradenin Allah'a teslimi. Hatta iradesini teslim eden kişilerin Allah'la yaptığı anlaşma. Ve böylece Allah'ın ahdini bozarlar. Bunların misaklarından sonra ruhlarını ve işlerini, nefslerini ve iradelerini teslim edecekler dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra. Ruhun Allah'a teslimi misak. Beşin Allah'a teslimi ahd. Nefsin Allah'a teslimi yemin ve iradenin Allah'a teslimi misak. İşte ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradenin Allah'a teslim edeceklerine dair. Ezelde Allah Teala'ya misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradenin Allah'a teslim etmezler. Allah'ın ona ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Yeryüzüne fesat çıkartırlar. Başka insanların da sırat-ı müstakim ulaşmalarına mani oldukları için fesat çıkarırlar. Lanet onlar içindir, yurdun kötüsü cehennem de onlar içindir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da var. Allah-u Teala onlar Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yenileri açıklıyor. Bir, onlar yeryüzüne fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah-u Teala dünya hayatına vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşmasına vuslat diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyerek vuslatı yaşamamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah Teala'yı tanımak, Peygamber Efendimiz'i tanımak, kitabımızı tanımak, mürşidimizi tanımak.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetimiz gerekiyor, namazımız gerekiyor, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimler olsun gerekiyor. Bu dünyadan Allah'tan gelip Allah'a gideceğimiz biliniyor.
4: Bence Allah uğraşmak yani kendini bulmaktır. Yani ben böyle düşünüyorum. Bizim Allah kendinden bizi öfledi. Her birimiz bir parça Allah'ın bir parçasıyız.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a ibadetimiz ulaşır.
3: Allah-u Teala'ya öncelikle işlediğimiz günahlar. Bir, ikincisi yaptığımız ibadetler. Üç, bu dünyada iyi ve kötü yaşamak.
4: Bizimki Allah'ımız Allah'a ulaşır. Ben böyle düşünüyorum.
2: Aşk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
3: emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı bana nasip kıl.
5: Seni çok seviyorum Allah'ım. Dilimdeki duamı kalbime indir. Amin ya Rabbel Alemin.
0: Evet, bir misal bence Allah'ı bulmak kendini bulmaktır. Bir insanın kendini bulmasıyla Allah'ı bulması arasında nasıl bir ilişki vardır? Yaratılışımıza baktığımız zaman hakikaten insan unik bir varlıktır. Allah'ın ruhunu taşıyan yegane mahluktur. Ve Allah'la aramızdaki ilişki hoşlanma, sevgi, aşk ve hayranlık şeklinde tezahür eder. İnsan yaratıldığı anda nefsin emrindedir. O nefsine hakim olmadığı takdirde hayvanlardan bile daha aşağı bir seviyeye düşer. Ama zikirle nefs tezkiyesi yaparak nefsindeki afetleri azalttıkça şeytanın hakimiyet alanında giderek azalacaktır. Ne zaman nefsinizi Allah'a teslim ederseniz, nefsiniz de ruhunuzun hüviyetine girer, işte o zaman, o noktadan itibaren nefsinizi bilirsiniz. Men arafe nefsehu, fakat arafe rabbu. Allah-u Teala sizin irade kontrolünüzü kendi üzerine aldığı zaman, Allah'a en yakından tanımış olacaksınız. Rabbinizi bileceksiniz. Rablerini en çok bilenler, Allah'a en çok köle olabilenler. Evet, bir insanın kendini bulması, Allah'ı bulması demektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre kişinin vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanması, yani ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için mürşide tabi olmasını farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mevlana Şems gibi, yani bir öğretmen gibi.
2: Doğruyu öğretendir, imanı tazeleyendir, uslubu öğretendir.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
4: Bence her insan başka insanları karşısında bir mürşit olabilir.
2: Vardır ama sayılıdır.
3: Vardır illaki elbet. Köşede kıyıda.
1: Sizce bir insanın hak bir mürşit olduğunu nasıl anlarız?
5: Bence herkes bu dünyada, yani sizin dünyanın girerken bir şey öğretiyor sana. O zaman herkes bir mürşid olabilir.
2: Kelimelerinden, hareketlerinden, duruşundan, ibadet zevkinden.
3: Günahları işlemediğinden, içinin kalbinin temiz olduğundan, berrak bir su gibi vurduğundan anlarız.
1: Mürşide tabi olan insanların davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
4: Yani benim davranışım çok çok farklı, dikkatli olmalıyım yani. Benden bekleniyorlar. Kolay bir iş değil.
2: Elbette vardır. Yön gösterendir. Allah-u Teala'yı daha çok zikredendir.
1: Vuslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Siz de Allah'ın bir evliyası olmak ister misiniz?
2: Allah'ın nasip etsin ama hiç zannetmiyorum bu şimdiki kullara.
3: Tabii niye olmak istemeyelim ya? Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz.
0: Bir misafiriniz bu dünyada herkes sana bir şey öğretiyor. Herkes mürşit olabilir. Herhangi bir konuda bize rehberlik eden, ilim öğreten herkes mürşit midir? Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. İnsanlar mürşit olmadan da öğretici kademesinde bulunabilirler. Bu bir inşaat müessesi değildir. İnşaat makamı sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. İnşaat edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından inşaat makamına tayin edilenlerdir. Ne yazık ki mürşit seviyesinde görünen başka insanların mürşit zannettiği birçok insan aslında Allah'ın inşaat makamına tayin ettiği kişiler değildirler. Allah Teala Ali İmran 104'te "Valtekü mümküm ümmetin yed'ûne ilel hayri ya'murûne bil ma'rif yenhevne anil münker ulâike müflihûn." Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Ma'ruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Sizin içinizden hayra davet eden, hayra davet eden mürşitlerden. Yani mürşitlerin birinci özelliği Allah'a davettir. Mürşitlerden bir cemaat olsun. Ma'ruf emretsin ve münkerden nehyetsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Fusulet 33'te bu vasıfların sahibi olan mürşidi Allah ifade ediyor. "En ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâne innel müslimîn." Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlarım diyenden daha güzel sözü kim vardır? "La testevil haseneti illa seyyiat fe billeti ihsan." Seyyiatla hasenat bir değildir. Sen seyyiatı hasenata sündür. "Feyzel lezi beyneke beynem adavetin kennema velin hamim." Öyle yaparsan seninle aranda düşman olan kişi candan bir dost olur. "Ve ma iluaka ilerizine seberu." Buna sabredenle ulaşır. "Ve ma iluaka zuhasun azim." Buna sonsuz hazın sahibi olanlar ulaşır. Öyleyse sabredenler ve sonsuzun hazın sahibi olanlar. Maide 35'te "Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete." Takva sahibinin ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Secde 24'te de kavim Resulü arasından seçilen vekaleten devrin imamından bahsediyor. "Ceannahum eymeten yedhüne bi emrine lema seberi ve kâni ve âtina yukun." Biz onlardan emrimize hidayete ulaştıran imamlar tayin ettik. Ayetler kesinlikle mürşidin varlığına işaret ediyor. Mürşide tabi olmak farzdır. Mürşidsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinleyelim.
6: "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum muhterem hocam. Birçok insan fark etmese de vuslata ermek içsel bir davranış mıdır muhterem hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu."
0: Birçok insan fark etmese de vuslata ermek içsel bir arayış mıdır? İhsan bir mutluluktur. Ustaz ise mutlulukların başta gelenlerindendir. Allah Teala ruhun mutluluğunun sembolü olarak yaratmıştır. Evet, Allah Teala ruhu mutluluğun sembolü olarak yaratmıştır. Ruhunuz sayetteyken Allah'a ulaşmak, geri dönmek için büyük bir isteğin içindedir. Aslında nefsin dilediği yere, dilediği an gidebilmek gibi bir mutluluk arayışı vardır. Ama bunun için işlediği sürece ruhunuzun Allah'a ulaşması hiçbir şekilde mümkün değildir. O zaman nefsinizin ruhunuz tarafından azaplanılması söz konusudur. Kişi aradığı doğru adreste aramıyorsa hayatı boyunca hep mutsuz bir insan olmakta devam edecektir. Nasrettin Hoca dışarıda bir şeyler arıyor, onu göre bu halde görenler, "Ya hoca neyi arıyorsun?" "Anahtarı arıyorum." "Nerede düşürdün?" "Evde." Demişler ki, "Hoca niye dışarıda arıyorsun?" "Ya diyor, orası karanlık, burası aydınlık." İşte marifet doğru areste anahtarı arabilmektir. O zaman biz ancak hedefimize ulaşabiliriz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Evliyalık yolunda bizi hedeflere ulaştıracak en önemli vasıta Emir, Allah'ın ismini zikretmek. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Zikir yapmak insana şuur sağlar. Güzel ahlaklı olmayı sağlar. Allah'a yaklaşmayı sağlar.
4: Zikir çekmek insana ruhunu böyle yumuşatıyor. Hep Allah'ı hatırlatıyor. Bizim büyük torpilimiz Allah'tır. Nasıl onu hep kendimizi hatırlayabiliriz? Allah'ın ismini söylemek, tekrar etmek.
5: Bizi nereden geldik ve nereye gideceğimiz hatırlatıyor. Çok güzel bir davranış. Ben de her gün yaparım.
3: İnsana zikir yapmak içini ferahlatır. İçinden mi sanki böyle bir mikrop olur, hani hasta olun içinden atar ya, içeriği temizlemektir. Abdest namaz olmadığı yerde huzur olmaz. Beş vakit namaz yolda koymaz derler ablam. Abdestin namazın olmadığı yerde ibadetin onu ifade eder, senin içerinde huzur koymaz.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: Allah'a şükreder. Allah'tan geldiğine inanır, hamd eder.
3: Şimdi kötü olay geldiği zaman der ki insanoğluyuz. Ya der, ben bunları yaşamayacaktım ama der, Allah-u Teala'dan geldi başıma der.
0: Bir misafirimiz abdestin namazın olmadığı yerde huzur olmaz. Beş vakit namaz yolda koymaz. Namaz kılmak huzurlu olmak için yeterli midir? De bugün mesela beş şartını yerine getirenler bizzat kendileri itiraf ediyor. Hiç eksiksiz namazımızı kılıyoruz ama içimizde sıkıntı hiç eksik olmuyor. İbadetler mutlu olmanın birer vasıtasıdır. Eğer siz o ibadetleri Allah'a inanarak tüm kalbinizle Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah'a layık olabilmek için yapıyorsanız, Allah'ın size huzur vermesini diliyorsanız namaz boyunca Allah-u Teala sizin içinize bir huzur verecektir. Ama zikir yaparsanız bu zaten huzurun devamlı yaşanmasıdır. Çünkü Allah kelimesinin art arda tekrarı kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını ifade eder. Bu ise insan için devamlı bir huzur kaynağıdır. Allah'ın emrettiği şey bu. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı da en büyük zikirdir. Ve insanoğlu nefsine uyarsa mutsuzluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşar. Ruhun talebine uyarsa mutluluk üçgeni içinde bir hayat yaşar. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimizin afetleri, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler. Devamlı kişiyi mutsuz kılar. Ama öbür taraftan mutluluk üçgeni içerisinde bir kenarı Allah-u Teala, diğer kenarı ruhumuzun hasretleri, öbür kenarı da kazandığımız pozitif dereceler. Bir gün nefsimizle daimi zikre ulaşırsa o zaman mutluluk gayesi içerisinde bir hayat yaşarız. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili Cebbar hocam, seni çok ama çok seviyorum inşallah. Bir sorum olacak. Allah'a huslat olmadan nefs tezkiyesi gerçekleşebilir mi inşallah? Allah razı olsun, seni çok ama çok seviyorum inşallah.
0: Seni çok seviyoruz. Nefs terbiyesi olmadan, nefs tezkiyesi olmadan Allah'a huslat gerçekleşebilir mi? Hayır. Eğer söz konusu olan huslatsa mutlaka nefs tezkiyesinden sonra, nefs tezkiyesi oldukça ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Fatır 18'de men tezekka fennemayi tezekka li nefsi velallahu mesir. Kim tezkiye olursa kendisini tezkiye olur ve ruh Allah'a ulaşır. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması huslattır. Ama bu nefs tezkiyesine, nefs tezkiyesi oldukça gerçekleşir. Bu yolculuk mutlaka nefsin tezkiyesini gerektirir. Nefsin yedi kademedeki her kademesinde insan ruhu sadece ve sadece bir gök katını aşabilir. Bir nefs emare kademesini tamamlamadıkça insan ruhu Allah'a doğru olan yolculuğuna zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Bu nefsin yedi kademelik temizliği tamamlanmamışsa o takdirde yolun sonundaki sinirlerin müdahaya da yolun sonundaki sistemi müteahhide aşacaktır ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. O zaman o saat gerçekleşecektir. Öyleyse 7 kademelik bir nefs eksikliği slaytımız var. O slaytımıza bakacak olursak emmare 15 bin, levame 17 bin, müleme 19 bin, mayine 20 bin, razi 23 bin, marzi 25 bin, tezke 33 bin. Zikirle nefsin manevi kalbine ulaşan %49 fazıl, iki rahmet %51 aydınlanmayla ruh da 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Ve yoklukta ruhun Allah'ın zatına ulaşması vuslattır. Ama Allah'a vuslat nefs tezkiyesinin akabinde gerçekleşiyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Hanım mutluluğun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzara var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: mutlaka çıkacağını bilin. Biz devlete vergi veriyoruz. Bu da zekattır. Bu bir hürafedir. Bu bir bidattır. İşte Hz. İsa Aleyhisselam döneminde biz zaten Sezar'a veriyoruz dediği zaman o Sezar'ın hakkı, zekat da Allah'ın hakkı diye Hz. İsa cevaplandırıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Az kılmış.
0: Başlangıç noktasında bütün insanlar kimin kuludur? Şeytanın kulu. Hangi ayet gereğince? Zümer 17. Hepsi şeytanın kulu. وَالَّذ۪ينَ اِنِشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا لِلّٰهِ Size şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Öyleyse Allah Teala bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacağımıza dair. وَنَيْبُدُونِ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. İşte kişi ne zaman seyri sülükü tamamlarsa, ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, yedi kademede nefs tezkiye olursa, fizik vücutta ne olur? Şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Neden? Fizik vücudun kumandanı akıl, aklın iki müşavirinden bir tanesi ruh, %100 Allah'ın emirlerini akla ulaştırıyor. Ama nefs de ne kadar nurlanmış, %51 nurlanmış, %49 karanlık. Artık şeytan nefsin %51'ine tesir edemiyor. %51'lik taleple nefs de akla pozitif taleplerde bulunuyor. O zaman bu haliyle bu fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş mudur? Kul olmuştur. Ama vazife burada biter mi? Hayır. Sadece ruh misakini yerine getirmiştir. Yemin de devam ediyor. Ama fizik vücudun gerçekten Allah'a verdiği ahdi bütünüyle yerine getirmesi ne zaman bağlı? Allah'a teslim olduğu zaman, muhsin kul olduğu zaman. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir bedevi geliyor. Ben Allah'a yakın birisi olmak istiyorum ya Resulullah. Ne yapmam lazım? Allah'a kul oluyor Allah Resulü. Bir sene sonra gelince ben Allah'a kul oldun mu komşularına söyle diyor. Şimdi fizik vücudunu teslim eden bir insanın çevresiyle ilişkisi ne? Kendisine hangi zulüm yapılırsa yapılsın. Fizik vücudunu teslim eden bir insan ne yapar? Davranış biçimi nedir? Aftır. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde Allah öyle demiyor mu? وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقْمِنَ فِي سَرَّاي وَدَرَّاي وَكَازِي مِنَ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. İşte öfkelisini yutan, insanı affeden bir nokta o kişinin muhsin kul olduğu nokta. Ali İmran 134'te belirli. Başka bir muhsin kulun özelliği ne? Onun vazifesi tebliğdir ama tartışma yok. Hiç kimseyle tartışmaz. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ De ki ben ve bana tabi olanlar ne yaptık? Biz veçimizi Allah'a teslim ettik. O kitap sahiplenimleri söyle, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim olmuşlarsa mutlaka hidayete ermişlerdir önce. Ama eğer yüz çevirirlerse senin vazifen nedir? Tebliğdir. Onun için kardeşlerimiz tebliğ peygamberlerin mukaddes görevidir sevgili kardeşlerim. Peygamberin görevi nedir diye bir size sual sorarsa ne diyeceksiniz? Tebliğ etmek. Tebliğin esaslarına baktığımız zaman ayetlerde ne diyor? Tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeyi size vermek istiyorum. 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman Nahl 125 bir kere hikmetle Allah'a davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Yani ayetlerle. İkincisi güzel sözlerle tebliğ edeceğiz. Halk arasında da bir söz var. Tatlı söz ne yapar yılanı? Derinden çıkartır. Yumuşak konuşacağız. Benim şu anda sert konuştuğum gibi değil, yumuşak konuşacağız. Ankebut 46'da ehli kitapsa bu kişi, yani kitaba iman ediyor ehli kitapsa, güzel sözlerle ikna edeceğiz. Enam 108'de, onun kutsallarına sövmeyeceğiz. Mesela şu anda fanatikler var, futbol fanatikleri. Sen gidip onun takımına bir kötü söz söylersen ne olur? Evet, öyle olmayacak. Hiç kimsenin kutsalına negatif söz söylemeyeceğiz. Ve bizim tebliğimizden hedef ne? Sadece onun Allah'a bir yol tutmasını tavsiye edeceğiz. İnne hazi tezkire, bunu benim sana söylediklerim ayetler nasihattir, öğüttür. Dilersen Rabbine giden yol tutabilirsin. Furkan 57. Tebliğime karşı ücret istemiyorum. Sadece Rabbine giden bir yol tutmanı istiyorum. Ve Bakara 256'da zorlamayacaksın. Öyle sevgili kardeşlerim, gayet basit. Çok çok kolay, zorlamayacaksın. Sadece nasihat edip ulaşmayı, dilemeyi ona söyleyeceksin. Kimsenin kutsallığına negatif söz söylemeyeceksin. İkna edici olacaksın. Yumuşak söz söyleyeceksin. Tatlı söz söyleyeceksin ve ayetlerle tebliğ edeceksin. Hepimizin vazifesi bu. Fizik vücut tesliminin olması olma şartlarından bir tanesi bu 7 ayet-i kerimeye uyarak Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Hepimizin vazifesi bu Allah'ın izniyle. Öyleyse Allah Teala ne yapmıştır? Bize Müslümanlar, bize müminler ve bize Allah'ın kulları olarak isimlendirmiştir Allah'ın izniyle. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Sizin içinizden maruf emreden, münkerden ne eden bir ümmet olsun. Onlar felaha erenlerdir. Gerçekten maruf emretmek, münkerden ne etmek kimin hakkıdır? İradesini de Allah'a teslim edenlerin hakkıdır. Yani eğer o kişi iradesini kullanıyorsa, ondan sadır olan bunu yap, şunu yap, aslında ona onu söyletiren kim? Allah. Dolayısıyla Allah emretmiş oluyor. Emrediyorsa Allah emrediyor. Tabii Rabbani yolla zulmani yolu ayıran şey kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hani eskiler belki siz de duymuşsunuzdur. Şeriate uymayan bir kişi havada uçsa ona ne demek lazım? Defol, sen şeytan ilanesin. Şeriate uymuyorsa. Şeriat dediğimiz ne? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Çünkü Allah'ın söylediği her şey nerede mevcut? Kur'an'da mevcut. Ama o kişi şeriate uymuyor. Ama fizik ötesi bir takım şeyler. O zaman fizik ötesi bu istirajları ona yaptıran kim? Şeytan. İşte nefsi cilalanan bazı kimseler harikulade haller gösterip sapıklık uçurumuna sürünmektedirler. Evliyayı böyle yalancılardan ayıran en bariz fark, yani evliyayı bunlardan ayıran bazı her sözünün, her hareketinin şeriate uymasıdır. Şeriate uymadığı takdirde hayır. Kalplerinde o evliyanın yanında olanlar Allah sevgisi hasıl olmasıdır. Başka şeylerden onları soğutmalıdır. Yine bu meyanda başka bir Peygamber Efendimizin hadisi. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şöyle diyorum. Üç, dinimizin üç esasından bir tanesi vahdet. Diğerisi de tevhid, cemaat olmak. Diğeri de teslim. Cemaatle birlikte olun. Cemaati terk etmekten sakının. Şüphesiz ki şeytan tek başına kalan ile beraberdir. İki kişiden ise şeytan uzaktır. Kim cennetin ortasını istiyorsa cemaatle birlikte olsun. İyilik yaptığında ona sevinen, kendisinden bir kötülük meydana geldiğinde de ise

Şeytandır ayetleri şu anda ekrana geldi. Araf 27, Sebe 20, Araf 30, Nahl 36, Haç 53, Nur 21. Bu ayetler bize bunu bildiriyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa ve ölürse o cahiliye ölümüyle ölümlüdür. Başka bir şey daha vardı. Cahiliye ölümüyle size neyi hatırlatması lazım? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standart ölüyor. Öyleyse zamanın imamına arif olmayan, mürşidine tabi olmayan cahiliye standartları nasıl ölüyorsa, cemaatten ayrılan da kesinlikle cahiliye standartları ölür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cahiliye adetleriyle ölmek istemiyorsak ne yapmamız lazım? En az 13 saat zikri kendimize hedef itaz etmemiz lazım. Fasıklardan olmak istemiyorsanız ne yapın? Allah'a çok zikredin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kimler için örnek? Allah'ı çok zikredenler için örnek. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي سُرُ رَسُولُّٰهِ اُتَنْ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ وَيَوْمُ الْآخِرِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِيرًا. Allah'a ulaşmayı dileyen, يَوْمُ الْآخِرِ uman, Allah'ı çok zikredenler için Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel örnek. Allah'ın tekliği için kim örnek? Hazreti İbrahim aleyhisselam onunla beraber olanlar. Bakın Mümtehine suresinin 4. ayet-i kerimesine beraber bakalım. Mümtehine 4'te Allah Teala şöyle buyuruyor. قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Evet, Hazreti İbrahim onunla beraber olanlar sizin için güzel bir örnek olmuştur. Onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Muhakkak ki biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeylerden uzağız. Sizi inkar ediyoruz. Siz Allah'ın tek oluşuna inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda ebediyen düşmanlık göstermiştir, öfke. Hazreti İbrahim'in babasına senin için mutlaka istiğfar edeceğim. Ancak Allah'tan sana gelecek bir şey önlemeye malik değilim. Rabbimiz, biz sana tevekkül ettik, sana yöneldik ve varışımız sanadır. Öyleyse evvela yönelmek, sonra tevekkül etmek ve sonra varmak, ruhumuzun Allah'a varması. Evet. 0 ile 14 basamak arasında yönelmeyi, 14 ile 21. basamak arasında, 14. basamakta tevekkül etmek başlıyor. Allah'ın vekilini vekil tayin etmek, mümin olmayı, daha sonra da ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşmayı, vuslatı tarif ediyor. Kim cemaatten bir karış ayrılırsa, ölürse o cahiliye hükmüyle ölür. Size ruh verenler gelecek, onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa yine o cahiliye hükmüyle ölür. Yani devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer almadığı süre içerisinde biz ne yaparsak yapalım, neredeyiz? Cahiliye standartları içindeyiz. Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın röntgenini çektiğimiz zaman 3 halde olabilir. Cahillerden olabilir, ilim verilenlerden olabilir, ilim sahibi olabilir. Cahillerden olanlar, Kur'an-ı Kerim kendilerine kapalı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olanlar. Ama ilim verilenler kimlerdir? İlim verilenler de onlar, Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşitlerine tabi olanlardır. İlmin sahipleri, ilmin sahibi ruhunu teslim eden, ilmin sahibi fizik vücudu teslim eden, ilmin sahibi nefsini teslim eden, ilmin sahibi ihlasa ulaşan, ilmin sahibi iradesini teslim eden. Yani ne kadar Allah'a teslimseniz o kadar ilmin sahibisiniz. Teslimiyetiniz oranda. Gerçek ilim sahibi kimdir? Gerçek ilim sahibi Allah'ın zatına şahit olanlar. Allah Teala Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde ne diyor?
Şehidallahu ennehu.

لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم شهد الله أنه، الله شهادت etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Demek ki Allah'ın zatına, vahid olduğuna şehadet eden kim? Allah. Melekler de şahitlik ediyorlar. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. Ondan başka ilah yok. Öyleyse bir ilim sahibi var ki o Allah'ın zatına şahit. Ama henüz ilim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhlisler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan ulelbab var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan muhsinler var. İlim sahibi olup Allah'ın zatına şahit olmayan zahitler var. Diğerleri ilim verilenler. Ulaşmayı dileyen müşrine tabi olan onlar ilim verilenler. Öyleyse ilim verilenler, ilmin sahipleri ve diğerleri. Efendimiz her zaman bir sohbette çokça şunu tekrar ediyor. Hak için halk ile. Bu zaviyeden düşünürseniz 7 safanın 7'si siz hep kim içinsiniz? Hak içinsiniz ama halk ilesiniz. Fakat ne zaman Allah sizi irşada memur ve mezun kılarsa o noktadan itibaren artık siz kimsiniz? Hak ile halk içinsiniz. İşte gerçek hak sahipleri hak ile halk için olan, onlar gerçek ilim sahipleridir. Ama diğerleri kendi seviyelerine göre ilim sahibidirler. İlim sahibi olmak hangi sorumluluğu beraberinde getiriyor? Öğretmeyi beraberinde götürüyor, ilim sahibi olmak. Onun için Allah Resulü hadisinde ne diyor? Ben sana ilim verdim, ne yaptın ey kulum? Ben herkese anlattım. Hayır diyor Allah-u Teala. Sen insanlar sana ne kadar ilim sahibi desinler diye yaptın. O zaman bunlar kimlerdir? Bunlar da mürşitlerine tabi olmayan, nefs eskesi yapmayanlar. Yani ilim sahibi olmuşlar ama hak için mi olmuşlar yoksa kendileri için mi olmuşlar? Evet, hak için değil. Kendileri için olmuşlar. Ben sana işte dün ilim verdim, ben anlattım diyor. Hayır diyor, sen anlattın, insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptım. Bunlar hangisidir? Hazreti Ömer'in sözüne sahip olanlar. Hazreti Ömer ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İnsan şeytanlar öyle değil mi? İnsan şeytanlar Allah'ı biliyorlar mı? Ama isyan ediyorlar. İnsan şeytanlar şeytanı biliyorlar mı? Ama itaat ediyorlar. İnsan şeytanlar dünyayı biliyorlar mı? Ama meylediyorlar. Hazreti Ömer'in şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ama ona meylediyor. İnsan şeytanlar. Ama asıl olan daha ötesi Allah'a ulaşmayı dilememiz, mürşide tabi olmamız ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Bu da ancak neyle mümkündür? Allah'ın tayin-i mürşide tabi olmakla. İşte Resulullah bu sebeple Allah bana neyi emretti ise emrediyorum. Dinlemeyi ise emrediyorum. İtaat etmeyi ise emrediyorum. Cihat etmeyi ise emrediyorum. Hicret etmeyi ise emrediyorum. Ve cemaat olmayı size emrediyorum. İşte bu dinin vahdet kısmı dinlemeyi, Allah'a ulaşmayı dileyinmeyi ifade ediyor. Tevhid kısmı bu 3 unsuru birden ihtiva ediyor. Cemaat kısmı da mutlak surette hepimizin Allah'a teslim olması, Allah'a kul olması gerekir. Allah'ın izniyle. Ve Allah-u Teala bütün bunları hepsini bize tek tek söylüyor. Cemaat rahmettir, tefrika azaptır. Yani dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenlerin hepsi tefrikadadırlar ve onlar azabı yaşayacak olanlardır. Cemaat rahmet. Sevgili kardeşlerim, cemaat rahmetse hiçbir şeyi unutmamamız lazım. Allah'ın bütün peygamberleri insanları af etmeye davet etmişler. Af barışın zekatıdır.
Muhsin kullardan olmak istiyorsanız en bariz özelliğinizden bir tanesi nedir? Affetmek. Onlar insanları affederler. يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ فَكَازِمْنَا عَيْسَ وَعَفَانَ النَّاسِ İnsanları affederler. Öyleyse herkes hata yapabilir. Mutlaka affedici olmak lazım. Kardeşlerimiz var, kendilerine karşı hata yapılmışsa, kardeşimiz af istiyor ve ben diyor affetmem. Bir daha af diliyor, o da affetmem diyor. Efendimiz diyor, kendisinden af dilenip de affetmeyen kişi ne değil, değildir bizden? Değildir. Vazifemiz affetmek. Yani nasıl vazifemiz namaz kılmaksa, nasıl vazifemiz zikir yapmaksa, nasıl bütün bu ibadetler affetmek de bir ibadet mi? Evet sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri açısından biz tarikat ehliyiz diyorsak bizim tarikat ehli olduğumuz nereden belli? Affetmek yani. Kısas şeriatı. Affetmek ise tarikatı. Ben tarikat ehliyim ama affetmem. Olmadı bu iş. Tarikat ehlini olmazsa olmaz alemet-i farikası nedir? Affetmek. Kendisine ne olursa olsun yapılırsa yapılsın. Affedici olmak gerekiyor. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, mübarek üç aylardayız. İlk ay Recep ayı. Recep ayının ilk perşembe cumaya bağlayan gecesi Regaib Kandili gecesi ve hidayet günüydü bizim için. Bunu kutladık, idrak ettik. Ama Recep ayı, mukaddes aylardan Recep ayı devam ediyor. Bu ayın 27. gecesinde ne var? Bir başka kandil, Miraç kandili var. Peşinden gelen Recep ayı Allah'ın ayı. Şaban ayı da benim ayım. Şaban ayı da 15. gecesinde ne var? Berat kandili. Yani herkesin beraatını aldı. Beraat almak ne demek? Suçtan azede olmak, kurtuluşa ulaşmak. Beraat Allah'ın izniyle. Ve tabii onun ümmetimin ayı dediği Ramazan ayında da bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var. İşte Recep ayı Allah'ındır, Şaban ayı benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır diyor. Ve kandillerle süslenen bu ayları hepimizin güzel güzel değerlendirmesi gerekir. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Ve bizi Ramazan'a da ulaştır. Bu bir Peygamber Efendimiz'in duasıdır. Allah'ın izniyle. Ve Allah Resulü, ey insanlar ölmeden evvel Allah'a tövbe ediniz. Sizi meşgul edecek bir takım sıkıntı ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel salih amellere koşunuz. Allah'ı çok ama çok ama çok zikrediniz. Gizli ve açık bol bol sadaka vermek suretiyle onun üzerinizdeki hakkını ifaya gayret ediniz. Ki bol rızka nail olasınız. Islah ediniz ki ıslah olasınız. Allah Teala'nın dizaynı bu. Evet sevgili kardeşlerim. Ölen her insan pişman olur. İster cennetlik olsun, ister cehennemlik olsun. Pişman olur. Ölen insan muhsin kullardansa neye pişman olur? Hayrını daha fazla arttıramadığına. Ölen insan cehennemliklerdense neye pişman olur? Kötülükten, yaptığı kötülüklerden vazgeçmediğine. Dolayısıyla herkes pişman olur. İşte o pişmanlık gelmeden önce mutlaka Allah'ın bize farz kıldığı Allah'a ulaşma dileğini, mürşide tabiyeti ve ruhun Allah'a teslimi herkes için Allah'ın mutlak surette yerine getirdiği sadece bize düşen bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. Bu dileği sahip olduğumuz zaman Allah Teala mutlaka bizi hedefimize ulaştıracaktır. Görüyorsunuz ki din çok kolay. Üç esastan oluşuyor. Vahdet, tevhid ve teslim. En önemlisi de tevhiddir. Cemaatten ayrılmamaktır. Çünkü cemaate dahil olmak bir dilektir. Ondan sonrası zikrimize bağlıdır. Ne diyor Allah Resulü? Fasıklardan, yani
fasıklardan başka bir deyimle bir söyleyelim. Fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız lazım? Evet. Dinde fırkalara ayrılanlar, 72 fırka cehenneme gidecek. Cehennemliklerden olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikrediniz. Allah'a çok zikrediniz, Allah'a çok zikrediniz. Zikirden daha kolay bir şey var mı? Hayır. Allah, Allah, Allah, Allah. Ve Allah'a binlerce şükür. Bu en üst seviyedeki ibadeti Efendimiz aşağı yukarı 8000 saatlik sohbetlerinde devamlı tekrar ediyor. Bize bu kolaylığı emrediyor. Hangi üzüntünün sahibi olursanız olun, kurtulmak istiyorsanız Allah'a deyin. Hangi sıkıntının içinde olursanız olun, o sıkıntının size tesir etmemesini istiyorsanız, devam etmesini istemiyorsanız Allah'a deyin, Allah'a deyin, Allah'a deyin. Allah zikri bütün Allah'a giden kapıları açan yegane atar. Allah zikri şeytanın kapılarını tamamen kapatan yegane anahtar. Allah zikri. Evet. Allah Resulü şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Allah Resulü gök kapılarının anahtarı Allah zikridir. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Yani gök kapıları anahtarı Allah zikridir. Şeytanın kapılarını kilidi de nedir yine? Allah zikridir. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemin kilidi, cennetin anahtarı. Ama Allah'a ulaşmayı dilememek cehennemin anahtarı, cennetin kilidi. Dilediğiniz an ve zikre başladığınız an ne kadar zikrederseniz o kadar mutlu yaşarsınız. Sokak röportajlarında kardeşlerimiz hepsi de aynı bu noktada birleşiyorlar. Yani ittifak ettikleri şey ne? İttifak ettikleri şey hep zikrin insana huzur verdiğini, zikrin insana Allah'ın yardımına ulaştığını, zikrin insanı mutlu ettiğini, zikirsiz dini yaşamanın mümkün olmadığını söylüyorlar ki Allah da bunu söylüyor. Ve zikirden daha kıymetli bir ibadet var mı? Yok. İşte size amellerin en iyisini, en temizini, derecelerinizi en fazla yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısı. Allah yolunda düşmanla karşı karşıya gelip onları şehit edip veya sizin şehit olmanızdan daha iyi bir şey söyleyeyim size. O Allah'ı zikretmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah'ın zikrinin üst seviyede gayret içinde olmalıyız. Ve böylece Allah'ın güzelliklerine dört elle sarılmalıyız. Hazreti Ali, dünya amel işleme yeridir. Hesap yeri değil. Yarın ise ölümden sonra hesaba çekileceksiniz. Orası da amel yeri değil. Evet sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Kur'an çerçevesinde Allah'ın bizden istediği bir dilek, kalpten ulaşmayı dilemek. Dilediğimiz an Allah Teala mutlak surette bu talebi kalbimize görürse Rahim esması ile tecelli ediyor. Peş peşe 7 Furkan ve 12 tane insanla bize mürşidimizi gösteriyor. Hacet namazı kılıp Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşan kişi mürşidine tabi oluyor. Önünde tövbe ediyor. Tövbe deyip geçmesin. Tövbe gök kapılarının açan kapıdır. Tövbe kapısından geçmedikçe gök kapıları size açılabilir mi? İmkansız. O sebeple gök kapıların dünya hayatını yaşarken size açılabilmesi mutlaka tövbe etmenize bağlı. Şu anda elimizde mevcut olan Tevrat var, elimizde mevcut olan İncil var, elimizde mevcut olan Kur'an-ı Kerim var. Bu üç kutsal kitaba göre ilk üç safhayı beraberce bakalım. Allah tek midir bütün üç kutsal kitaba göre? Vahdet akidesi, evet. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye istekliyseniz, o zaman yabancı ilahları, putları aranızdan kaldırın. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul edin. İncil'de Allah içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler. Yani Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. İblise karşı direniniz sizden kaçacaktır.
Allah'a yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Rum 31, Allah'a yönelin, takva sahibi olun ve böylece ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaş, mürşide tabiyet, mümin olmak. İşte burada ben senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Ne zaman kişi mürşidine tabi olursa devri imamın ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Ve 3 ayet-i kerime de bu anlatılıyor. İncil'de de 3 ayet-i kerime zikrediliyor. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelecek olan ruhla ateşle vaftiz edecek. Ve Kur'an-ı Kerim Mümin 15 derece yükselten arşın sahibi Allah dilediği kulların üzerine ruhundan ruh gönderir. Mümtehin 12 keza öyle, Nisa 64 keza öyle. Mürşide bütün kutsal kitaplarda mürşide tabiyet de farz. Ve ruhun Allah'a teslimi. Üçüncü safa. Allah'a zikretmek. Üç kitapta da bir bir açıklanmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din kolay mı zor mu? Şu kainattan kolay şey. Ama sevgili kardeşlerim, dikkat edin. Her şeyden şu kainatta biz insanlar için her şeyden daha kıymetli olan dindir, güzel ahlaktır. Yani sağlıklı bir hayatınız oldu ama dini yaşamıyorsanız neye yarar? Neye sahip olursanız olun. Öyleyse her şeyin başında güzel ahlak, Allah'ın ahlakı, Kur'an ahlakı, din ahlakı söz konusu. O varsa ona bir ilave edin. Ondan sonra sahip olduğunuz her şeyi sıfırlara ilave edin. Ama o yoksa sizin sahip olduğunuz her şey nedir? Bir sıfırdır. Öyleyse Allah'a binlerce şükür ki şu anda bu pazar gününde Allah'ın bize bahşettiği bu zikir sohbetinde birlikteyiz. Ve Allah'tan bahsediyoruz ve Allah'ın güzelliklerini söylüyoruz ve Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği sadece mutlu, huzurlu olmak. Herkesten Allah'ın istediği mutluluk. Mutlu olmak da çok zor değil, çok kolay. Ve bunun reçetesini Allah kutsal kitaplarda vermiş. Hepsini incelediğimiz an, bugün insanların benim dinim senin dinin diye ayrı ayrı zanlarda bulunmasına gerek yok. Ezeli ve ebedi tek bir din var. Babamız İbrahim-i Hanif dini Arapça değil İslam. Adem Aleyhisselam'ın dini de İslam. Nuh Aleyhisselam'ın dini de İslam. İbrahim Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ne kadar peygamber varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar evliya varsa hepsinin dini İslam. Ne kadar enbiya varsa hepsinin dini İslam. Ve ne kadar imam varsa hepsinin dini İslam. Allah'a teslim olmak. Arapça dili İslam. Ama herkesin kendi lisanına mutlaka taktığı bir isim var. Dolayısıyla biz illa gelin şöyle yapın demiyoruz. Herkes hangi kutsal kitaba inanıyorsa o kutsal kitaplardaki emir ve nehilere bağlı olarak 7 sava 4 teslim yaşasın. Herkes yaşadığı an o zaman herkes Allah'ın huzur ve mutluluğunu yaşar. Herkes el ele gönül gönüle kardeş ve huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı peşinden de Allah'ın zatına ulaşmak, ahiret yurdunu en güzel şekilde geçirmek söz konusu. Sunuş konuşmamız burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Sosyal medyadan bir kardeşimiz şöyle bir sual sormuştur hocam. Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Sonradan çıkan bir şey midir? Kur'an-ı Kerim'deki bütün kutsal kitaplarda kesinlikle tarikat kavramı vardır. Tevrat'ta da var. Bulalım bu yolla ilgili. İncil'de de var. Ama Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetleri hemen şimdiden size gösterebilirim. Allah-u Teala Tarik-i Müstakim'den bahsediyor. Allah-u Teala Tarik-i Cehim'den bahsediyor. Tarik-i Cehim şeytana ve cehenneme götüren yol. Hangi ayet? Nisa 169. Ama bir de Tarik-i Müstakim var. Tarik-i Müstakim Akaf 30'da anlatılıyor. Allah-u Teala Tarik-i Müstakim'e ulaşmayı bize farz kılıyor. Yani bugün medyada zanlarla devamlı ona buna iftira ederek, ona buna taş atarak, dinini yaşamak isteyen insanların aleyhinde konuşarak bir yere varılmaz.
Biz bütün insanlara diyoruz ki dinin iki tane kaynağı var. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Diğeri de bu Kur'an'ın kendisine indirildiği Resulullah'ın Kur'an'a uyan hadisleri, açıklamaları. İşte dinin birincil kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'de tarikat gerçeğini anlatıyoruz. Allah Teala Mümin Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. Biz bunları biliyoruz diyor. Üzerimizde yaratılan 7 tarik, eğer yokluktan Allah kainatı bize gösterseydi, kainat dairesel elif şu bu değil. Kainatın şekli tam insan vücudu şekli. İnsan vücudu şekli olan kainatın saçımızın üstünden olan boşluk arşı ifade ediyor. Arşta Allah'ın zatı var ve bütün kainat cinsiz bir insan vücudu şeklinde. Biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. O zaman dünya gezegeni bu insan şeklinde olan kainatın neresine tekabül ediyor? Tam kalbine. Yani madem kainat insan şeklinde, madem dünya gezegeninde yaşıyoruz, dünya gezegeni tam insanın kalbine tekabül ediyor. Ve insanın kalbinden arş-ı alaya, Allah'a ulaştıran yol dört bölümden oluşuyor. Sebil-i Reşat, Tarık-ı Müstakim, Sırat-ı Müstakim ve Sırat-ı Rabbike Müstakim. Zaten ekranda görülüyor. Ama bir de cehenneme, şeytana götüren yol var. Sebil-i Gay, Tarık-ı Cehim, Sırat-ı Cehim. Kimdir cehennem yolunda olanlar? Kalben ulaşmayı dilemeyen, mürşidi inkar eden herkes hangi yoldadır? Sebil-i Gay'dedir. Tarık-ı Cehim'dedir. Sırat-ı Cehim'dedir. Dinde fırkalara ayrılanlar grubun içindedir. Ama kim ki kalben ulaşmayı dileyer, hacet namazıyla Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olur, tövbe ederse, o da sevi reşat üzerindedir, o da tarik-i müstakimdedir, o da kesinlikle sırat-ı müstakimdedir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de tarikat kavramı var mıdır? Vardır işte, bu ayetleri gösterdik, bir kere daha gösterelim. Allah Teala Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاِنَّ وِيْسْتَقَامُوا عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikatta olsalardı لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَكَنْ Kalplerinin rahmetle dolana kadar onlara biz o mayı, o rahmeti verirdik. Kalpler rahmetle dolana kadar. İkinci bir grup daha var. وَاَمَّا الْقَاسِتُونَ Ama seçilmiş ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman seçilip de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri de ne olacaktır? Kasitun olacaktır, kalp katılaşacaktır. وَمَا الْقَاسِتُونَ فَلِنَارِ جَهَنَّمَ حَتَبَ Onlar da cehenneme odun olacaklardır. Allah Teala uyarıyor bizi. Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde. Ey iman edenler! يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِكُمْ نَارًا Yakıtı insan ve taşlardan olan ateşten kendinizi ve evlad-ı üyanızı koruyun. Yani sakın ha sakın cehennemin odunu olmayın diyor. Bir insan cehennemin odunu olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ve hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olup tarikat ehli olması lazım. Bu dinin farzıdır, dinin gereğidir. Öğreticilerden kim buna karşı çıkarsa biz bu ayetleri gösteririz. Kur'an farzdır. Allah Teala Kasas suresinin 85. ayet-i kerimesinde ne diyor? Kasas suresinin 85. ayet-i kerime. İnnellezine ferada aleykel Kur'an. Muhakkak ki Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni döndürecek yere döndürecek olandır. Kur'an'ı farz kılmış mı Allah Teala? Farz kılmış. Kur'an'da Allah Resulü'nü bize örnek gösteriyor mu? Ahzab 21'e örnek gösteriyor. Ona farz ise bize farz değil mi? Farz. O bizim örneğimizse ona farz kılmışsa bize de farz. Bu ayetler Kur'an'da yer alıyor. O zaman bu ayetlerin aksini söyleyenler onlarla Allah arasında bir şey demeyiz. Ama bırakın da biz dinimizi yaşamak istiyorsak Kur'an çerçevesinde bu ayetleri biz öğrenelim, hayatımıza tatbik edelim,
zikrimizi yapıp mutluluğumuzu yaşayalım. Kim gibi? Sahabe gibi. Kim gibi? Allah'ın dostları gibi. Başka söylediğimiz bir şey yok. Yani dinini yaşamak istemeyen herkes serbest iradenin sahibidir. Ona bir şey diyeceğimiz yok. Onun hesabı Allah'la. Biz onlarla bir şey söylemeyiz. Yani biz gelmedik dava için. Bizim işimiz onları da sevmek. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Şu an dünya üzerinde biz tarikat ehliyiz ve tarikat ehli olan bizler bütün insanları seviyoruz. Bütün insanların sonsuz saadete ulaşması için hep dua ediyoruz. Bütün insanların mutluluğu için çalışıyoruz. İncil'deki Luka 27-29'a göre düşmanımız olsa da seviyoruz. Bizden nefret etseler de onlara iyilik yapmaya devam edeceğiz. Bize lanet okusalar da biz kesinlikle onlar için iyilik dileyeceğiz. Bize hakaret etseler de biz kesinlikle dua edeceğiz. Ne yapsalar asla bizim düşmanımız olamazlar. Çünkü hiç kimse bizim düşmanımız değildir. İster Allah'a ulaşmayı dilesin dostumuzdur. İster dilemesin o da yine kardeşimizdir. Ya insan kardeşimiz ya din kardeşimizdir ama biz hiç kimseyle karşı karşıya değiliz. Herkesin yanındayız. Herkesi seviyoruz. Allah Teala'nın tarikat üzere olan insanlardan istediği huzur ve mutluluktur. Hamd eder, şükür ederiz kardeşlerimizle birlikte. Biz bu huzur ve mutluluğu kutsal kitaplar çerçevesinde hep yaşıyoruz ve tavsiye ediyoruz. Ama hayır, ben senin gibi düşünmüyorum. Tamam, elhak, doğru. Benim gibi düşünmüyorsan senin hesabın Allah'la. Ne yaparsan, ne ekersen onu biçersin. Biz şu hakikati biliyoruz. Neyi biliyoruz? Câsiye 14'te. Allah'ın azaplandıracağı kavmi bağışlayın. Biz tarikat ehliysek ne yapmamız lazım bize karşı böyle yanlış davranışta bulundukları zaman? Affedeceğiz, bağışlayacağız. Allah bize bunu emrediyor. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Biz bağışlayacağız, affedeceğiz. Tarikat nedir? Affetmektir. Affetmek tarikatın, kısas şeriatın ama kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikatin bir gereğidir. Allah bizden bunları istiyor. Biz de Rabbimizin emrini yerine getiriyoruz Allah'ın izniyle. Sosyal medyada yine bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, son birkaç aydır Türkiye'de tarikat kavramına karşı negatif bir hareketlenme söz konusu. Sosyal medyada bazı yazılarda da tarikatlar için bir yazar gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar ise karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı yazar ise mürşitler giden veya götürülenlerin çoğu travmalı insanlardır. Ya çok büyük bir günah işlediğini düşünür, ya çare bulunmayan bir hastalığı vardır. Ya iflas etmiştir diye yazıyorlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki Allah Teala bizi tarikat ehli kılmıştır. Ve o bu tarikat hakkında bu şekilde düşünen insanlara bizim bu yaptığımız sohbeti incelesinler, dinlesinler ve Kur'an ayetleriyle irdelesinler. Biz sadece Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an'a uyan Resulullah'ın hadislerini konuşuyoruz ve dinimizi yaşıyoruz ve bizim dergahlarımız, toplandığımız yerler herkese serbest. Gelsinler, incelesinler. Sadece dinimizi yaşamaktan başka bir gayemiz yok. Biz Allah'a ulaşmayı dileyenler olarak, Allah'ın gösterdiği müşride tabi olanlar olarak günde 5 vakit namaz değil 7 vakit namaz kılıyoruz. Sadece Ramazan ayında oruç değil, her perşembe ve kandil gecelerinde oruçla geçiriyoruz. Biz sadece zekatı %2,5 değil %5 verenleriz. Kısacası Allah'ın emrettiğini aynen sahabe gibi nasıl yerine getirdiyse onları yerine getiren bu dönemde sahabe gibi huzur ve mutlu yaşayan ve başkalarına tavsiye edenleriz. Allah'a davet ediyoruz. Tavsiye ediyoruz. Din nasihattir. Ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin, ed-dinu nasihatin. Kimler için nasihat? Allah için. Allah kutsal kitaplarda kullarına nasihat ediyor.
Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki ben sadece sizin için bir nasihatçıyım. Kur'an ayetlerinde de bunu söylüyorum. Veli mürşitlerin hepsi nasihat edenlerdir. İşte Müzzemmil 19. İnne hazi tezkire femen şa'e takaza ila rabbi sebilâ. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ders suresinin 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire femen şa'e takaza ila rabbi sebilâ. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu güzellikleri Kur'an çerçevesinde yaşıyoruz. O kardeşlerimizi de seviyoruz. Allah onları da hidayetine erdirsin. Onlar da bizim yaşadığımız bu mutluluğu, huzuru, saadeti onlar da yaşasın diye Rabbimize dua ediyoruz. Ama onlar yaşamıyorlarsa onlarla Allah arasında biz onları hesaba çekmek üzere bulunmuyoruz. Yunus'un ifadesiyle biz gelmedik dava için, onları hesaba çekmek için biz gelmedik dünyaya. Bizim işimiz sevgi için, onları sevmek için de biz varız. Hayatımızda onları da seviyoruz. O Resulullah'ın Taif'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan rava içinde kalan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sahabe çok üzülüyor. Ya Resulullah beddua et de Allah onlara gün göstersin deyince el açıyor. Ya Rabbim onları affet çünkü onlar bilmiyorlar, bilselerdi bunu yapmazlardı. Ben de şimdi dua ediyorum. Bu sosyal medyada bu bazı yazarlar var ya, tarikatlar için gayrimeşru gelişmeler, bir başka yazar, karşı devrimin karanlık yüzü, tarikat ve cemaatler, farklı bir yazar ise, mürşitlere gidenlerin hepsi travmalı, hasta, büyük günah işleyenler diye iflas etmiş olan kişiler. Biz bu şekilde iftira edenlere de dua ediyoruz. Ya Rabbim onları affet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi kesinlikle bunu yapmazlardı. Biz onları Kur'an ayetleriyle. Ama hayır ben Kur'an'ı da tanımam diyorsa tamam, onun hesabı kavgası benimle değil. O Allah'a hesap verecek. Ama Kur'an'a iman edenlere biz Kur'an ayetleriyle gösteriyoruz ki biz Kur'an'daki İslam'ı sahabe gibi yaşıyoruz. İşte 7 safa, 14 asıl evvel Kur'an'da bize örnek gösterilen sahabe, hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Resulullah'a tabi olmuşlar. Hepsi Rad 21'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimi yapmışlar. Zümer 18'e göre nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bakara 139'a göre ihlasa ulaşmışlar. Ve Tövbe 100'e göre iradelerini Allah'a teslim etmişler. Nasıl Allah onların hayatını Kur'an'da bize projekte etmişse onlar gibi olun diye bizim de üzerimize emir farz kılmışsa biz de onlar gibi hayatımızı yaşıyoruz. Biz insanlarla kavga etmeye değil, biz insanları sevmeye geldik. Biz insanları seviyoruz. Herkesin de birbirini sevmesini için tavsiyede bulunuyoruz. Herkesin bu güzelliklere ulaşması mümkün, kolaylık ama serbest iradenin sahibi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Dolayısıyla bu şekilde Kur'an'ı bilmeyen, mürşidi bilmeyen medya yazarlarımızdan Allah onları da affu mağfiret etsin, onları da hidayete erdirsin. Onlara da bizim yaşadığımız güzellikleri Allah nasip kılsın diye dua ediyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, insanların tarikata karşı çıkması kurtuluş kapısını kapatması anlamına gelir mi? Evet. Çünkü sevgili kardeşlerim, az evvel söylediğim Allah Resulü ne diyor? Ben size, Allah bana ne emretti size emrediyorum. Dinlemeyi emrediyorum. Ben size kitap okumayı emredeyim demiyor. Birinci etapta ben size dinlemeyi emrediyorum. Kimi dinleyeceğiz? فَاِذَا قُرِيَ الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te sen Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman sussunlar, dinlesinler, böylece rahmete kavuşurlar. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaat etmeyi emrediyorum. Dinledikten sonra
Allah Resulü Allah'a davet ediyor. Bizim de itaat etmemiz gerekir mi? Evet. Ben size cihat etmeyi emrediyorum. Ben size hicret etmeyi emrediyorum. O zaman cihat ve hicretin var olabilmesi için ne lazım? Mürşide tabi olmak lazım. Savaşa katılan bir insan başında komutan olmazsa kendi kendine gidip savaşını halledebilir mi? Mümkün mü? Ve ben size Allah'a kul olmayı emrediyorum. Cemaat olmayı emrediyorum. Allah'a kul olmak ve cemaat olmak. İşte nasıl bize emretmişse biz de bunu emrediyoruz. O zaman insanların tarikata karşı çıkması, Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkması, Allah'a giden yolu kendine kapatması manasına geliyor. Zaten ulaşmayı kalben dilemeyen kişi Allah hasarlarına engeller koyuyor. Karşı çıkarsa İsra 45-46'da uzuvlarına da engeller koyuyor. Savaşırsa, cihat ederse, Haç 8'deki gibi eğer mücadele ederse, o zaman Allah onun kalbini ne yapıyor? Mühürlüyor, tabi diyor, bir daha açılmamak üzere. مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ İlmi yok. وَلَا هُدًا Mürşide tabi değil. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ Ve nurlu bir kitaba dayanmadan sadece boş boğazlık yapıyorsa. Allah ne yapıyor onun? Kalbini tabi ediyor, bir daha açılmamak üzere. Bir daha açılmamak üzere kalbi tabi ettiği zaman bu insan nasıl bir insandır artık? Bir insan şeytandır, bir cin şeytandır. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı nasıl dilememiz gerekiyor? Sadece içimizden ve dilimizden istemekle olur mu? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Efendimiz'den öğrendiğimiz, hayatımızda gıpta ettiğimiz insanlar var. Biz kime gıpta ederiz? Allah'ın velilerine. En üst seviyede Allah'ın peygamberlerine, Allah'ın resullerine, Allah'ın velilerine gıpta ederiz. Çünkü Allah Teala'nın dinini en üst seviyede yaşayan onlardır. O zaman gıpta ettiğimiz insanlar gibi, ya Rabbim, o Allah'ın velileri Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Eşref Rumi, Said Nursi ve daha yakın tarihimizin uzak geçmişte olan evliyaların, onlar sana ruhlarını nasıl ulaştırırsa, sen onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan, ben de sana ulaşmayı diliyorum, benim ruhumu da kendine ulaştır diye talepte bulunacağız ve herkes için de bu duayı edeceğiz. Ve umulur ki bu talep kalbimize girdiği zaman ondan sonrası tamamen Allah'a aittir. Allah mutlak surette bizi hedefimize ulaştıracaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse sadece dilimizden istemekle olmaz. Dil bizi imana götürmüyor. Birçok ayet-i kerimede onlar ağızdan çıkan sözleri kalplerinde yok. Maide 41. Allah Teala bakın ne diyor. Ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Evet, Maide 41'de Arapçasından görmek istiyorum aslında Maide 41. Evet. Ya ya Resulullah yüzünke lezine. Mine lezine kalu amennâ bi afvâhim. Ağızlarıyla iman ettik diyorlar. وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُمْ Ağızlarıyla iman ediyor ama kalpleri ne yapmıyor? İman etmiyor. Yunus'un deyimiyle, diliyle içi kafir, dışı Müslüman çok. Yani içi kafir, kalbinde küfür var ama dilinde İslam'ın sözlerini söylüyor. Bu tabii geçerli değil. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, başka gezegenlerde de insanların olduğunu sizden öğrenmiştik. Dünya dışında yaşayan insanların da başlarının üstünde devrin imamının ruhu geliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim. Devrin imamı bütün kainat içindir. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor Allah Teala Enbiya 107'de? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْ عَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Seni dünya gezegenine gönderdik değil. Bütün alemlere. Öyleyse bütün alemlerde yola girenlerin, mesela Mekke, sadece bu dünyada yaşayan insanların hac yeri mi? Hayır, bütün alemlerin hac yeri. Ali İmran suresinin 96. ayet-i kerimesinde, bakın Allah ne diyor Ali İmran 96'da?
اِنَّ اَوَلَ بَيْتٍ اُعِدَ لِلنَّاسِ لِلَّذ۪ينَ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ. Bakın, muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette insanlar için Bekke'de, Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. İnsanlar için yapılan ilk beyt neresiymiş demek ki? Mekke, şu anda herkesin yaptığı hac yeri. Ve bu alemler için hidayettir. Huden lil alemin. Yani bütün alemlerde nerede bir hayat varsa o insanlar da nereye geliyor hac yerine? Mekke'ye geliyorlar. Allah'ın izniyle. O zaman Mekke'ye gelenlerin üzerinden, başın üzerinde başka bir ruh üstleri var mı? Allah-u Teala Enbiya Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde Allah'tan başka ilah olsaydı ne yapardı onlar? Kavga ederlerdi bakın. Her ikisinde de semada vardı Allah'tan başka ilahlar olsaydı ikisinde yer ve gök arasında muhakkak ki fesada uğrardı. Yani kavga ederlerdi. Fransa'dan bir kardeşim muhterem hocam, imanımızı nasıl hep diri tutabiliriz? Zikirlerimizi ve diğer ibadetlerimizi ve tüm mübarek gecelerimizi nasıl hep çok isteyerek hep huşu içinde gerçekleştirebiliriz? Zikirle, zikirle, zikirle. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun bütün kapıları açan anahtar nedir? Zikirdir. Düşmanımız olan şeytandan uzaklaşmanın anahtarı nedir? Yine zikirdir. Allah Resulü size çok zikretmeyi emrediyorum. Nasıl düşmandan kaçan bir insan bir kaleye sığınır da korunaklı bir hale gelir, emin olursa düşmanından, zikirden, zikirle kesinlikle o kişi şeytandan %100 korunmuş olur. O zaman hepimiz zikredelim, hepimiz çok zikredelim, hepimizin hedefi daimi zikir olsun, hepinizin daimi zikre ulaşmanız dileğiyle bu pazar sohbetinin sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun, sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalp

0: Bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şansımı diyor. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz. Elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz. İrade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur. Ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız iki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse, bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İnsanların mutluluğa ulaşması için hidayet asıldır. Ruhun dünya hayatında Allah'a vasıl olması vuslat da hidayettir. Vuslat yoksa, hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. İblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiştir, hidayeti gizlemiştir. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e hadiste zikrettiği gibi kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve ondan sonra Rahim esmasıyla tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bizim üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbin

0: Bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek, kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah-u Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabi asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar. Bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor hiç kendine, ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabii

0: test sana kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah-u Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötrü, sağ ve sol spinli karşı nötrü, sağ ve sol spinli antinötrü, sağ ve sol spinli karşı antinötrülerden zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en çok küçük atomu hidrojen atomu merkezde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 13 cm uzakta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3676 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri eksi 13 cm uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. فَلَا حُسُمُ بِالْهُنَّسِ merkezi çekim gücüne وَالْجَوَالِ الْكُنَّسِ ve onun etrafında dönen, merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen, yörüngede dönen elektrona Allah-u Teala bütün kainatı bu kanunla, Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve uçta karşıt olmak üzere altı tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemi, zahiri alem, karşıt zahiri alem ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. Altı yevmde. Tabii ki bu yevm Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılış gayesi nedir? Yaratma sisteminde İnsanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insanın için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet. Allah Teala Bakara 156'da قَالُ اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah Teala'nın insandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah için olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah-u Teala biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de alimul gaybi ve la izzul gaybi ahden ila men etedemin resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvuf rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَلَى ذِكْرٍ لَا تَعْلَمُونَ Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara girilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar ve en şerefli mahluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. 0'dan eksi sonsuz yok insanda. Algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine aldığını anlıyoruz. Allah Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgili hakkımızda suallere yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olunca nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namazla, abdestle mutlu olur. Nasıl olur? Para pul olursa. Yüce yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
4: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
3: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
4: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al. Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara, Kudüs'te Mekke'de ağaçta değil. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman İnsanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mütevazısında 19 tane hasret var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah-u Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tekamülün en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek, devamlı iştahımızda nefse ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk, mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır. 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsinin Allah'a teslim olduğu bir varlık, tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim. Davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın. Kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan. Şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e emir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükuna sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar. Bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
3: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde, yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şehirde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
3: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı, insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nevi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّنَا وَسَى رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil. Başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te rezil rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen, ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedi kurp ayet gelince cehennem. Ne yazık ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah Teala El-Ad, El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakırma söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım, hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Taha 123'te Kâleh bitâ cemî'en ba'dikum ba'din adû. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedûlû bi'erşkâ. Öyleyse eğer Allah-u Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi El ulema ve rasetel enbiya alimler Resulullah'ın varisleridir. Yedi grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten yedi grup varis. Bunlar hayırlarda yarışanlar. Her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesine manaya gelmektedir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür etmesi ne anlama gelmektedir? Zikir ehli kalp gözü açılmış olandır. Allah-u Teala'nın yerleri ve gökleri kendisine gösterdiği kişidir. Gökleri ve yeri gören kişi bir büyük düşünce statüsünün sahibi olur. Bu tefekkür ona çok şey ifade eder. Burada bir Allah-u Teala'nın bunları yaratmıştır diye düşünmek var. Bu da tefekkür etmektir. Ama bir de ulul elbabın tefekkürü var. Görerek tefekkür. Öyleyse zikir ehlinin tefekkürüyle görmeyen insanın tefekkürü birbiriyle aynı şey değildir. Zikir ehlinin tefekkürü ulelbap kademesinde yedi kat cehennemi kalp gözüyle Allah-u Teala onlara gösteriyor. Göklerin melekutunu muhlislere yedi kat gökleri göstermesi söz konusu. Kısacası varlıklar aleminde varlıklar aleminin son noktasına kadar olan fizik kütlesi hepsini Allah-u Teala kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi. Göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp yüzünü açtırmakla. Sizin üzerinde görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekutunu kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Alman 191'deki ve tefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakta haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Fakine azabena, bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
3: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
1: Zikir yapan insan nasıl olur?
4: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım. Güvenilir biri olması lazım. Hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike. Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz?
3: Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
4: Derim tabii niyet miyim? Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Allah, la ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk? Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutus şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer diyor ki şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah'a ve Resulü'ne isyan eden bir kişidir. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de ve men kutuvveti şeytan fennehu ya'mir bil fahşai vel münker. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talibi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kul olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır. Tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erkeh bidin dinde zorlama yok kadde ben üçtüm yılgay irşat yolu var yolu birbirine ayrılmış. İrşat yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşimiz tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir, uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz hizmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır. Evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabi genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adında birisi bir takım paraziyeden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir. İkincisi, beyin yapıları maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. Üç. Maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu üç açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türleri üzerine yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. Evrim nazariyesi iflas etmiştir. Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah-u Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak, başkaları için yaşamaksa o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimizden öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir Demir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır? Ulaşılır, açıklayabilir misiniz? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Fizik vücut teslimine de, daimi zikre de, tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşır inşallah. Ankara'dan bir kardeş Muhterem Hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsun. Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi Allah senden razı olmasın desem nasıl seni rahatsız ediyorsa Allah senden razı olsun diyorsam bu olayı beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı insanlara hacet namazının Bakara 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi İsare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis-i şerifler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif ki üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir. İbn-i Halı abinden rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem istihare namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbn-i Abidin, İbn-i Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, cehenneme girecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, Hayırların karşısında da bir sürur mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halık bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet'e Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an Mutlu programın bu versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, melekût alemde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Elimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَا الَّذ۪ينَ شَكُّ فَفِي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiha ma damet semavat vel ard. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatıyla mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler. Ali İmran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Birisi delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu ümmet için en çok korkunç şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Hakaf 32, işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2, daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delaletteyse, 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler, tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memumin 103. Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu velillezine aminu

kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa, ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur, onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La kiraha fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu tağutun yolu, irşad yolu veli mürşitlerin yolu. Katte beynüştü minel gay. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvetül uskaya sağlam bir kulpa, mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun yolu değil, Allah'ın irşat yolu. Bir gün yokluktan Allah bize kainatı gösterseydi, görecekti ki kainat bir insan ruhu şeklinde. İşte bu insan ruhu şeklinde olan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Evet, biz insanlar dünya gezegeninde yaşayanlar olarak kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinden arşta Allah'ın zatına götüren bir yol var. Bu irşat yolu, bu tarik-i müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbikel müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattı. Son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala basiretin ene ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de

0: Aya baktığımız zaman öncelikle Arap suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan muavvanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkandan gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor İblis? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde men amile seyyeten fela yücra ila kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. Men amile salihan men zekeren ve unsa ve huve muminun fe ulai yedhulunel cennete ve yerzukuna bi gayri hisab. Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli mürşide tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakilerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman? Ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi ve irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Baş gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şahin Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenine baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza giderseniz hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzerse şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecet kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecet kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli Resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli Resuller şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir veli Resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o veli Resuldür. Ama o veli Resulün etrafında da veli mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler, yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli Resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar, bunlar tağutlardır. Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatında gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet, henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereyte men ettehaze ilahu, o hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de وَمَنْ لَز۪ينَ وَمِنْ اُم۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعِي. Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler, sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü, size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim velikai habitat amaluhum. Onlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli Resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o Resul'ün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve Resul'e tabi olmuyor. Şah-ı Nakşibend de Allah velileri halkın içinde saklar. Biz bilmiyorsak, bilen Allah'sa o zaman ne yapmamız lazım? Allah'tan sormamız lazım. Allah Teala kimin sualine cevap veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah Teala onun mürşit talebini kabul ediyor ve ona mürşidi gösteriyor. Bir Allah dostu şöyle diyor: demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış hale edem. Şu dünya üzerinde ne kadar insan varsa hepsi için Allah Teala'nın tayin ettiği bir mürşit var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşit yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan, ki onlar için yoktur, onlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah Teala, onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar, onlar için kesinlikle bir veli mürşit yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engelleri kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veliyi birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli, kimin tağut olduğunu Allah Teala ona hissettiriyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman, gözündeki perdeyi kaldırdığı için kulaklardaki vakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Onları kalbine indiriyor. Ve böylece o kişi amini oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden, bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. Yedi furkanı ona vermek suretiyle. Yedi furkandan sonra O güne kadar işlediği bütün günahları da Allah-u Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var. Nur yolu açılmamış, şeytana dönük. Bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor. Ve dört kalp şahitinin sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşit gösteriyor. 90'ına mürşit göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? Huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen, yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi, ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü, evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennetliklerin Kur'an'daki adı Said. Hangi ayet-i kerime? 108. Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cennetliklerin genel adı فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةَ خَالِد۪ينَ اَفْيَا دَامَتِ السَّمَاوَةِ الْاَرْضِ Mutlu olanlar. Mesut. Yani zaten Said, Mesut aynı kökten gelen kelimeler. Mesut olanlar, mutlu olanlar cennetedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şeyi, cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar o da ebedi kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geçici olan bu dünya hayatı ile sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an artık evliya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz. İşte iki tür insan var. Allah'ın veli mürşitleri, ruhunu Allah'a ulaştıranlar, yedi velayet makamını bir bir geçecek olanlardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ul elbab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. Yedi velayet makamının Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhuna tekabül ediyor ve Allah Teala bunların hepsini kime öğretiyor? Veliye tabi olan, veli mürşide tabi olan. Şimdi Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Ve sahabenin, sabikun evin ve muhacir ve ensar olan insanlar, yedi safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onlar hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem yedi gökteki yıldızlar gibidir, yedi safayı yaşayanlar, dininizi onlardan öğreneceksiniz. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakirlerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar veli mürşide tabi olmak şirktir. Kul Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah-u Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli rasullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah-u Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen, bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme, ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevh olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. 7 safa davet. Bütün kayyum resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, 26, Nahl 125, Hac 67, Kasas 87, Fusulet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Evliya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda,
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: ve Allah'tan mağfiret
0: dileyerek,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına,
0: uyacağıma yemin ederek,
1: Allah'tan kendisine,
0: kitap, sancak, taht,
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekiline,
0: emirlerine itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla, tabi olduk.
1: La ilahe illallah,
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Tövbeniz
0: tamamlandı. Allah hayırlı esni mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır bulundukları yerlerde. Vekil kardeşlerimizden fiziki tövbelerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
2: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
2: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
0: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim selam, Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa usaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında, kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan ama onun istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefslerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse, biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Onun için Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul afe ve amr bil urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik vücut teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yaptadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır. Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak. Ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök dua ile durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz mümin miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir, 7 inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpte giden nurun açılması, kalbin mühürünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak o öyle bir mümin, bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsa, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabi tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bir misafir mi? Cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırka inacı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırka inacıya, sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendileri için tayin etmiş de tabi olanlardır. Maide 35'e göre hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Onun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle o gül kulelerini öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kadın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Eğer biz olaylarda kendimizi haklı görüyorsak, başkalarını haksız görüyorsak, davranışlarımızı buna göre dizayn ediyorsak, bilelim ki nefsimizin esiriyiz, şeytanla nefsimiz bizi muhteşem bir şekilde aldatarak hem kendimizi hem de etrafımızı huzursuz etmemize sebep veriyor. Ama eğer başkalarının haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, dışımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutluluğu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olayları bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz. Ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
5: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diyebiliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur, en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
5: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
3: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir, Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
5: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebliğde düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehyi münker. Zikir dışında her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehyi münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılıyor bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde, Efendimiz himmetiyle inşallah. Hasretle hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu: yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın, Allah'ın kendisine emri, sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri, sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor. A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabii kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi, etmediği

0: yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi. Her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haran Kur'an, Haran Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Oo, bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklere tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbiniz sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena.

0: namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sekün halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iş dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun. Orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle değil. Üç alemde de sülh ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevki, anlık zevki ifade ediyor. Farz ettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asaleten devrin imamı. İster Hazreti Musa, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunların hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah-u Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçekti ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biati tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kembiyayı ben İsrail, burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller, ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imam olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Alman 179'a göre seçilen, Alman 179'da Allah Teala "Lakin Allah yeşte bi min resuli men yeşav." O resullerden dileğini seçer. "Fa'minu bihi ve billahi ve resul." İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınız kendi anlayabilir mi? Emareleri nerededir, açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse kişi müminse, müminlerin birbirlerine olan sevgisi söz konusu. Çünkü onlar 7 kalp şartının 7 nimetin de sahibidirler. 7 kalp şartından bir tanesini Allah-u Teala kalpteki ekineti almıştır Allah'a ulaşmayı dilediği için. Yerine ihbatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüş. Kalbe giden nur yolunu Allah'a açmış. Kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış. Yerine imanı yazmış. Bu özellikten, 7 kalp şartı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskisine başlıyor. Nefs eskisi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskisine paralel nefs-i emmarede kalbe giden nurun fazıl miktarı %7, nefs-i levhamede %14, nefs-i mürebbide %21 nur giriyor, fazlı giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl. Nefs-i rafziyede %35. Nefs-i marziyede %42. Nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazlaları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvveti ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazlalardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe gelen nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %2-42 orandadır. %49 oranda. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşimiz Mütenem Hocam, Cuma Suresi 9, 10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, Cuma namazı, Cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah Teala Ya eyyühellezine amenu izâ nûdiye lis-salâti min yevmil cumu'ati Cuma günü namaza çağrıldığın zaman fes'û ilâ zikrillâhi Allah'ın zikrine koşun ve zerul bey ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un feyze kudiye salatu fenteşürü filerdi. Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın. Vebtehu min fetlillahi. Allah'ın fazlından isteyin. Vezkurallaha kesiren. Leallek turhamun. Yani vebtehu min fetlillahi. Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9, Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amin olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine yani Cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın, alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10 namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece felah erersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefse eskiye olur. Yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'a günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ı çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçirebilirlerse fizik uçlarını da Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, felahtır. Cuma 11 etrafındakiler Peygamber Efendimiz sarılarını bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi deraletten, hüsrandan, cehennemden, şirkten, küfründen, fısıkların ve amellerin boşa gitmesinden kurtarır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum Muhterem Hocam. 14 asırdır süre gelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmekteler. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdir. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan Allah'ın emrettiği Veli Resul, Veli Mürşid'den öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak böyle bir tarif yapmışlar. Ama söylenen her neyse mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Kur'an'a uymuyorsa o doğru değil. Doğrular var, Kur'an'ın belirlediği hedeflerdir. Yanlışlar var, bu hedeflerden sapan insanların zanlarıdır. Doğrular Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi, fizik ucunun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlar da insanların, şeytanının insanlara kabul ettirdiği zanlardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, ben size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İster A şeklinde, ister B şeklinde, dinin iki kaynağından birincisi Allah'ın kitabı ve bu kitabın da her devirde açıklayan Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamıdır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz "Hayrukum men taallamal Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini, ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar حَتَّ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ Onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدَنَ وَالنَّصَارَى Yani Yahudiler Yahudi olmadığı için kimse cennete giremez. Hristiyanlar Hristiyan olmadığı için kimse cennete giremez. Allah-u Teala bu onların zanlarıdır. Tilki emaniyuhum. Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunuturlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah-u Teala ifade. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah hidayet tarifini, Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Öyleyse Allah Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra eğer onların hevasına tabi olursan, hayır hidayet doğru yoldur. Dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz. Ruhu candan çıkınca kişi ölür. O zaman senin için böyle dediğin zaman mürşit, mahalleke minallahi min veliyin ve la nesir, senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır, hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te de قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen, okuyan, okumasını öğrenen öğretenler çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler, tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü. Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun hava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın ismi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerrileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da insanların ve hayvanların en kötüsü Bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Müşide tabiyeti tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak, dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. Enam 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz'e Rad 40'ta senin vazifen tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz ama Allah-u Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, Ali İmran suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım mühkem hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Her kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğrilik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabir olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulu elbab daimi zikrin esir sahipleri tezekkür edebilir. Ulu elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör, aynı zamanda ölü, kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. Enam 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir örtüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranların bir de sir. Birinci ayet-i kerimeyi söyleyebilir miyiz? Bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Nesir bir ayetinde Muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtülere bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede, ki bunlardan bir tanesi Nahl 89, sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? Ul elbab için, ihlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsini ona ne vesvese verdiğini biliriz. اَنَّهْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta, yoklukta ulul elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali ulul elbab, ihlas ve salih kullar veya veli resul, nebi resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indi ilahide 6 alemden 6.'sı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim muhterem hocam, hakkı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah Teala'nın hakkı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem hocam, sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler, hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs şemsiyeye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet kelimenin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. Nisa 58 emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7 misakinizi yerine getirin. Misakın yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam 152 ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasına emretti. Ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin. Ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabi mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler: Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebile Sultan-ı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bize bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmalarına cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor. Ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın, Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum hadis-i şerifte. Evet, bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem. Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mürşitlerine ulaştıracak ve onların gideceği yer üçüncü kat cennet eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasereva. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelevi çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha maasalavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a iman hidayete erdirir mi? Allah'a inanmak tek başına bir kurtuluş reçetesi değil. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Allah'a göre sadece kalbine Allah'ın imanı yazdıkları kişiler, kalbinin içine iman kelimesi girmiş olanlar iman sahipleridir. Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesi rahmet, fazıl ve selavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. Bu olay nefs sezgisi adını verdiğimiz bir muhtevayı ifade eder. Nefs sezgisi hidayete erdirecek bir özellik taşır. Kalbine iman yazılmayan kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Nellezine aminu ve amilu salihati yehtihim rabbuhum bi imanihim tecri min tahtiha'l enharu fi cennatin naim." Tabi bu ayet-i kerime onların imanları sanki kendilerini hidayete erdirir manası çıkıyor. Halbuki Cennet-i Naim muhlislerin gideceği bir cennettir. 6. kat cennet Cennet-i Naim. Dolayısıyla muhakkaki amel olanlar ve amel-i salihat nefs hezkesi yapanlar bu Cennet-i Naim, Naim cennetleri 6. kat cenneti üst seviyedeki bir imanı ifade ediyor. Ama alt seviyede her şeyden evvel kurtuluşun var olabilmesi için inan şartlarından iki tanesinin birlikte tahakkuk etmesi lazım. Allah-u Teala 7 tane inan şartından Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluştadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, onlar kurtuluşta değildir. Onlar için bir hidayetçi söz konusu değil. 7 ayet-i kerimede Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına yani yevmil ahire iman kurtuluş için bir sebep teşkil ediyor. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, örneğin Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan bir kısmı der ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz, yevmil ahire iman ediyoruz. Ama onlar mümin değiller. Çünkü dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah kalplerine bakıyor. Kalplerinde olmadığı zaman bu olay geçerli değil. Fakat Allah-u Teala ehli kitaptan 4 grubu Maide 69 ve Bakara 62'de saymak suretiyle her kim bunlardan Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amellere başlarsa nellezine amenu vellezine hadu ve sabi'ine ve nesara men yu'minu billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Yani tek başına Allah'a inanmak bir kurtuluş garantisi değildir. Allah'a ve yevmil ahire iman etmenin yanında ıslah edici ameller de onu bizi kurtuluş garantisine ulaştırıyor. İster Maide 69, ister Bakara 62 bu hakikati göz ardı etmemek lazım.
Nellezine amellezine hadi ve sabine ve nesara. Men amene billahi ve yevmil ahiri ve amile salihan. Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve sadece amel işleyen. Bir insanın Allah'a ve yevmil ahire iman edip de sadece amellere başlaması mutlaka onun kalpten Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini, yani Allah'a dilediğini gösteriyor. Allah razı olsun. Tabi sadece amel mutlak surette kalbe imanın yazılmasını gerektiriyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulbi imani ve yedan bi ruhin. İkinci sual, Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Eğer kişi, o amel işleyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette o yaptığı ameller de kendisine pozitif olarak yazılır. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِيْكَائِهِ, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a öncelikle, lika Allah'la ilgili ayetleri inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hidayete ermesinde onların amelinin onlara bir fayda sağlamadığını Allah-u Teala açıkça gösteriyor. Allah sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şart yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sual soruluyor. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyuruyor. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz buyurdular. Öyleyse görüyorsunuz ki tek başına amel bir hedefe ulaştırmıyor. Bedevilerden bir tanesi diyor ki ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyor. Ne yapmam lazım? İlmi öğren diyor. Sonra ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Amel et diyor. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse her halükarda dinin olması olmaz esaslarından bir tanesi muhlislerden olmak, Allah için yaşamak. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var. Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Vasıtalar ameli, hedef emirler de mutlak surette niyeti imanı gerektiriyor. Sözlü dua iman, fiili dua ameli ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ama Allah-u Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine bakıyor. Dilin söylediği kalbinde var mı? Dilin söylediği kalbinde varsa onu hedefe ulaştırıyor. Allah-u Teala Rahim Esması ile tecelli ediyor, onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşidiyle birlikte o kişiye Allah-u Teala amelleri de kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, haccı sevdiriyor vesaire, zekatı sevdiriyor. Bütün bu amelleri sevdiriyor ki ne zaman mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldığı zaman.
Allah razı olsun. 3. Kendilerini hidayete zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Allah Teala kalbe bakıyor. Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yücra ila misliha. Kim bir seyahat işlerse misil cezalanır. Men amile salihan min zekeri ve unse ve huma müminin ve ulaike yedhulune cennete ve rızıkuna bi gayri hisab. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onları hesabı rızıklandırır ve onları cennetine alır. Sebe 20'de müminler fırkası var. Bir de onun dışındaki fırkalar var. Kurtuluşta olanlar müminler fırkası. Arap odusunda ise Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhi müddelale. Seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenlerden bir grup Allah onları hidayete erdiriyor. Ama ikinci grup onlar da seçilmesine rağmen delalet onların üzerine hak veriyor. Araf 40'ta ayetleri yalanlayanlar kibirlilere gök kapıları açılmaz vuruyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın Resulleri olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki

0: Bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şey fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabetülers. Güneşin batıdan doğması ne zaman bu gerçekleşir? Bir tekrar ediyoruz bakın. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir zaman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması ölüm sırasında gerçekleşir. Deccal fitnesi. Ve davetullah. Bir başka hürafe kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer olayı tamamen bir hürafe, bir bidattir o. Olması gereken Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek fırka-i naciyenin içerisinde yer almak. Resulullah 73 fırka, 73. fırka. Fırka-i naciye kimlerden olur ki ya Resulullah ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyuruyor. Öyleyse önemli olan dünya hayatını yaşarken 73. fırkanın içerisinde yer almak. Kimdir bu 73. fırka? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir onlar. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a iman etmesinin, inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Valla bu zamanda çok zor ama gerçekten dört dörtlük ibadet etmek gerektiğini inanıyorum. Ancak Allah'a ibadetle, duayla, imanla ulaşmak gerektiğini düşünüyorum.
3: Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah istemezse ulaştıramaz.
4: Valla namaz, ibadet, hac, İslam'ın şartları.
1: Peki Allah'a inanmak yeterli mi sizce?
2: Yeterli tabii ki. Kimi alimler Allah'a imanın yeterli olduğunu söyle ama başta zaten Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki ibadetler de var Peygamber Efendimiz'den gelen. Onlara riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
4: Görevlerini yerine getirmemiz sürece hani ben inanıyorum diyorum ama maalesef onların yerine getirmek lazım. Mesela namazını kılması, hacı yapması.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Yaşarken ona ulaşmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Kim istemez? Yani bir Yunus Emre gibi bir aşk dolu o aşkı nerede? Yani o hissiyat yaşamak çok zor bir şey.
1: Allah'a dost olmayı isteyelim mi birlikte?
3: Tabii ki isteyelim. Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum Allah'ım inşallah. Benim de ruhumu yaşarken Allah'ıma ulaştırsın. Çok güzel, çok mutluyum. Beni de dostlarının ve evliyaların arasına al.
1: Nasıl hissediyorsun?
2: Vallahi temizlenmiş gibi içim rahatladı. Böyle bir hafiflik çıktı.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah'a inanmak yeterli midir? Hayır. Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi Allah'ın istenmesine mi bağlıdır? Hayır, o kişinin iradesini kullanmasına bağlıdır. Allah'a inanmak tamam ama kurtuluş için yeterli değil. İkinci, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, yine kurtuluş için yeterli değil. Farz olduğuna inanmak tamam ama yine kurtuluş için yeterli değil. Mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasıyla kurtuluş gerçekleşiyor. İşte Şura 13, Ra'd 27'de kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelenlerin takva sahibi oldukları nereden biliniyor? Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesi وَاتَّقُ اللّٰهُ وَعَلَمُ اَنَّ مُلَاقُ. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mutlaka mülaki olacaksınız. Öyleyse takva sahipleri Allah'a hayattayken mülaki olmaya %100 kalben iman edenlerdir. hem Ra'd 27 hem Şura.

0: 13. Allah'a yönelen takva sahibi olanların mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Ama kim de Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman onun da ayetlerden gafil olduğu ve ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmeyen, ayetlerden gafil olanlardır. Yunus 7-8'e göre onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bazı insanlar Allah'ın dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah izin vermedikçe kimse iman sahibi olmaz manasını çıkartıyorlar. O insanlara dileten Allah olsaydı Allah-u Teala bütün kullarını diletirdi. O herkesin kurtulmasını ister ama Allah-u Teala kişinin iradesinden de bir şey istiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bize de ihsanda bulunmuyor. Şura 13, Rad 27'de Allah'u yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yünük. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Rad 27 Ennallah yudillim men yaşa ve yehdi ileyhi men yünük. Yönelen kişi, yani iradesini kullarına ulaşmayı dileyen kişi Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama yönelmeyen, ulaşmayı dilemeyenler de onlar da Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani ayetlere iman etmeyen, gafil olanlar gerçek imanın sahibi değiller. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakın olan dostlar, Allah'ın sevdiği kullar. Zaten bütün ermiş evliyalara da gidip türbelere bu yüzden dua ediyoruz. Hani onların yüzü su hürmetine bize istediklerimizi ver diye. Onlar bizden kat ve kat çok üstünler. Tabii biz öyle olamayız.
3: Allah dostlarıyla ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum. Ne bileyim, hani iyi insanlardır. Kurban olduğum Rabbim onları kendine bağladıysa inşallah bizi de bağlar.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki mutlaka Rabbimi hürmet ettiği insanların hürmetine dönüyoruz yani.
3: Bu dönemde olamaz onlar gibi.
4: Vardır. Vardır yani. Çünkü yaşıyordur mesela, yaşandı ama gizli, yani gerçeklerini biz göremeyiz mesela.
1: Peki onları bulmak istersek nasıl bulabiliriz?
2: İnternette falan herhalde videoları vardır.
3: Bütün görevlerimizi yerine getirerek bulabiliriz inşallah Allah'ın izniyle.
4: Tergahlara katılır. Mesela camilere gidilir, mesela toplantılara katılır.
1: Peki onları bulursak bize ne gibi katkıları olur sizce?
2: Yol gösterirler. Biz yolumuzu bulamıyoruz. Ne bileyim, yolumuzu kaybettik. İnşallah Rabbim yolumuzu buldurur bize de. Biz de o mübarek insanlarla öğrenir yolumuzu buluruz.
4: Rabbinden isteyeceksin, dua isteyeceksin. Hani o gösterir de göstermeyebilir yani, onu Allah'la kul arasındaki bir şey. Bir bakarsın görmüşsün, bakmışsın bütün evliyalar veya bilmem ne, onu görmezsen onun yakınlarını, sahabelerini görürsün.
0: Misafirimiz mürşidi bulmak konusunda Rabbinden isteyeceksin. O gösterebilir de göstermeyebilir de. Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler kimlerdir? Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalben ulaşmayı dileyenler Allah rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe gidip furkan verir. O halde de bırakmaz. Kalbine hidayete ulaşır. Kalbi kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve dört kalp şartının sahibi kişinin kalbine zikretmesi halinde Allah'ın katından rahmet kalbe gider ve o kişi huşu sahibi kılar ki Allah Teala kime mürşit gösterir hacet namazıyla sorumlusu halinde? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi olanlar? Ruhun hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman edenler. Birisi hayattayken ulaşmak, diğeri de ölümle ulaşmak. İşte Bakara 45-46, sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُوا رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken ruhuna Allah'a ulaşacağına iman edenler ve ölümle de bir kere daha ruhun Allah'a rücu edeceğine iman edenlerdir. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2'lik nur biriken kişi, huşu sahibi olan kişi bir hakkın sahibi olur. O mürşidini Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Sorduğu zaman mutlaka Allah'tan o kişiye o huşu sahibine mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar Hocam. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. İnşallah müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Zalim insanlar Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اَنَّ keferu ve وَسَدُّ عَنْ سَبِي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ لِيَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala onlar kafirlerdir. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Yani insanlara zulmederler. Her insanlara zulmeden kişi aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına zulmettiği için derecat kaybediyorlar. Aynı zamanda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Yani tarik-i cehenneme. Bu zalim olan insanların özellikleri ne? Kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple sırat-ı müstakimde değiller. Kafirler ama aynı zamanda başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Ve bu sebeple de hem kafirler hem de zalimdirler. Zalim kavmi Allah-u Teala hidayete erdirmez. Çünkü onlar hidayete ermeyi dilemiyorlar. Hem başkalarına zulmediyorlar, onların da men ediyorlar. Hem de bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerini de zulmediyorlar. Allah-u Teala hidayete erdirdikleri hidayeti dileyenlerdir. Nisa 167, 168, 169'daki olay bu muhtevayı ifade ediyor. Kendileri bulaşmayı dilemiyor. Başkasının da dilemesine mani oluyor. İşte böylece onlara zulmediyor. Zulmettiği için aynı zamanda kendi nefsine zulmediyor. Bu zalimleri asla Allah-u Teala hidayete erdirmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir her daim. Nefes bile zikir, uykun zikir. Yani zikretmeden insan yaşayamaz ki, bir gayen olmaz, bir amacın olmaz. Yani tek 5 vakit namazla, tek oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor.
4: Bir namaz kılmadığım zaman huzursuz oluyorum. Ben sanki boğacaklar gibi, sıkacaklar gibi oluyor. Ben mesela geçen kılamadım namazı. Öyle bir bunalma girdim ki. Benim rahmetli çocuğum oldu, 19 yaşında öldü. O bile beni, baba kalk namaz kıl. Sen ne duruyorsun diye. Ben yani hıngır hıngır ağlamaksın da. Ama namaz kıldığım zaman. Ne bileyim farklı farklı bir duygular içinde oluyorum.
1: Biz zikredersek biz nasıl hissederiz?
3: Çok iyi hissedersin kendini. Ben rahatlıyorum. Bir sürü çok sıkıntılardayım. Sıkıntılı durumlardayım ama onlara zikredince rahatlıyorum. Rahatlık hissediyorum kendime.
2: Zikir insan dediğim gibi ruhunu rahatlatıyor. Yani bir şey isterken bile elimizi alıyoruz. Tesbih ya da sayma aletlerimizi sayıyoruz, dua ediyoruz. Yani o yüzden zikir insanın ruhunu hafifletir.
4: Üçüm hüpeliyor. Titremeye mesela şey diyeyim. Yani farklı farklı bir duygular içindeyim mesela. Daha bir neşeli oluyorum.
1: Sıkıntılar geldiğinde bir Allah'a yöneliyoruz değil mi?
2: O zaman hemen zaten Kur'an-ı Kerim açılıyor. Açılmayan Kur'an'ı insanlar açıyor evindeki Kur'an'ları. O zaman bir korku bedeni sarınca ölüm korkusu. Herkes bir zikretmeye, ibadet etmeye başlıyor yani. Keşke her zaman olsa o ibadet etme aşkı.
0: Misafirin zikretmezsen bir amacın olmaz. Bir tek 5 vakit namaz, oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ama Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Bu 3 zikirden en büyük olan Allah isminin tekrarıdır. Allah isminin tekrarı az, çok, ve daimi şekilde bir geniş spektrum arz ediyor. Allah-u Teala bizden sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. İbadetler bir vasıtadır. Hedef mutluluktur. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidimize mutlaka ulaşmak, ibadetleri mutlaka yapmakla mükellefiz. Ama özellikle bu ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmeliyiz. Zikrin diğer ibadetlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü nefs tezkiyesi yani amel-i salihat denilen olay sadece bu vasıflara sahip olan birinin zikir yapmasıyla oluşur. Böylece nefsinizi tezkiye ve tasfiye edecek, üç emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim edecek. Kamil insan olacaksınız. Neyle? Allah-u Teala'nın ibadetlerin sultanı olan zikriyle. Zikir yoksa dini yaşamak da mümkün değil. Bu sebeple diyoruz ki ibadetlerin sultanı zikir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, size bir sualim olacak müsaadenizle. Peygamber Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun.
0: Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir ateştir. Bir nurdur. Allah-u Teala'nın kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Demek ki Allah'ın kalbe yazdığı iman bir nurdur. Ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, Allah-u Teala'nın kişinin kalbine, içine imanın kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Ama atanın imanı elden gider, mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali ise onun elinin yanması demektir. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali onun elinin yanması demektir. Böyle bir insan cennetin kapısı diye tutacağı kapının cehennemin kor olan yangın kapısı olduğunu fark eder. Ve o halkayı tuttuğu zaman cehennemden ilk yanacak olan şey ellidir. Allah razı olsun. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimet de kişi mümin hak müminlerden oluyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları mutluluğa götüren temel faktör nedir açıklar mısınız? İnsanları mutluluğa götüren temel faktör Allah ve Resulüne iman ettikten sonra zikretmektir. Çünkü zikirle şeytanın etki alanını 19 afetin yavaş yavaş kalpten temizlenmesi, Allah'ın katından gelen fazlaların onun yanların yerini işgal etmesiyle devam eder ki o zaman kalpten silinen, temizlenen afetlerin miktarınca o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar neler olmalı? Sevgili kardeşim, tasavvuf yolunun birinci adımı ilimdir. Çünkü Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. İşte hem Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi hem de Rum suresinin 53. ayet-i kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. İn tismu ila men yumil bi ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sulanır. Öyleyse kulağından sulananlar onlar ayetlere iman edenlerdir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenlerdir. İşte sen o dalaletteki ama olanları hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenler iştirebilirsin. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Tilavet eden ayetlere iman edenler, Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. O kişi ayetlerin manasına varıyor ki bu birinci safa Allah'a teslimdir. Tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar, Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olmak. Daha sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Yani birinci safa vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci safa tevhid, tek cemaati oluşturmak. Üçüncü safa ruhu ve için nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çanakkale'den bir kardeşim muhterem hocam, her şeyin önüne Allah'a geçirmek nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, asıl olan Allah'tır. Gerisi teferruattır. Allah bes baki heves. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve kişi üç konumda olabilir. Kişi Allah'tan dünyayı isteyebilir. Kişi Allah'tan ahireti isteyebilir. Kişi Allah'tan Allah'ı isteyebilir. En geçerli olan akça Allah'tan Allah'ı dilemek, Allah'ı istemektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman 12 tane ihsanla tabi olur. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 nimetle her şeyin önüne Allah'ın zikrini geçirdiği zaman bu noktada Allah'tan üst seviyede yardım alır ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama ondan sonra bu inancının devam etmesi, yani her şeyin önüne Allah'a geçirmesi gerekir ki bu da ancak takip eden fizikülü teslimi ve nefs teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insanlar hak mumidir diyebilir miyiz? Kalbe iman giren müminlerdir. Kalbine iman yazılanlar hak müminlerdir. Allah-u Teala öyle buyuruyor. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ اِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْ اِيمَانٌ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ Enfal 3 وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar namaz kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Enfal 4 اُلَٰئِكَ الْمُؤْمِنِينَ حَقِّ işte bu özellikteki olan insanlar onlar hak müminlerdir. Lem derecaten inde rabbim, onların Allah katında dereceleri vardır. Ve mağfiretin ve rızkun kerim. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık söz konusu. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, sünnetullah ile kader arasında bir ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Vardır. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, Allah'ın sonsuz kompüter sistemi, her şeye kontrol altında bulunan sistemin adı. Ama kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan her olay da kaderdir. O zaman sünnetullah, kim iradesini Allah'a teslim ederse, dünyadayken seçilen arasını Allah'a teslim ederse, tesbihe ulaşır. Tesbih de sünnetullah'ın bir özelliğidir. Sünnetullah'ın kontrolü altında her şey Allah'a tesbih ediyor. Öyleyse ilişki var tabi. Yozgat'ta bir kardeşim muhterem hocam, toplumda yaşanan şiddet olaylarının Kur'an'dan uzaklaşıldığı için meydana geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani Kur'an ahiret saadetinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Kur'an'dan uzaklaşır. Ondan sonraki hiçbir şey onu kurtuluşa ulaştıramaz. Ayetlerden gafildir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler ayetlerden gafilse kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 tesir etmesi noktasında insanlar devamlı birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Birbirlerinin düşmanı olarak devamlı birbirlerinin aleyhinde kavga, gürültü, kaosu yaşıyorlar. Ama eğer Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle 7-8 aylık süre içerisinde 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah ulaştırır. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, biz namazın dinin direği ve cennetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Ama sizden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin anahtarı bir dilektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşim, ister namaz, ister hangi ibadet olursa olsun, kalben ulaşma dileği yoksa, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vasıta emirler var. Hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte bütün insanlar için Allah-u Teala zatını hedef olarak göstermiş. Bu hedef muhtevası içerisinde insanlar mutlu. Allah-u Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlu olmasını istiyor. Bu ulaşmayı dileyen, mutlu olan insanlar ancak Allah'ın belirlediği hedef dairesinde hareket eden, onun vasıta emirlerini yerine getirenlerdir. Namaz bir vasıta emirdir, oruç bir vasıta emirdir, zekat bir vasıta emirdir ama bunların hiçbirisi daimi değildir. Daimi olan sadece zikirdir. Az zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle de nefsin teslimi. Ama zikir yoksa salt diğer ibadetlerle hiç kimse ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefs teslimi yapabilir. Baktığımız zaman Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsî ve lillâhil mesîr. Ruhun Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikir. Rad 28'de ellezîne âmenû ve tetme'înü kulübüm zikrullah. Kalpler Allah ancak zikretmekle mutmain olur. Öyleyse emmâre levâme mülhime mutmainen râziye marziye tezkiye olayı zikirle gerçekleşir. mutmaina zikirle oluyorsa, emmareden kurtulmak da zikirledir. Lemmayı geçmek de zikirledir. Mülhemeye ulaşmak da zikirledir. Mutmain olmak da zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Nefs ezkesi zikirledir ve böylece 7 kademede nefs ezkesiyle ruh 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse zikir yoksa ruhun teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa fizik vücut teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa nefs teslimi. Zikir yoksa hiçbirisi yok. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcı hükmündedir. Asıl olan ibadet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıkların içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? 2, ben neden bu kadar çirkinim? 3, ben neden doğdum? 4, ben neden dışlanıyorum? 5, ben neden eziyim? 6, ben neden ağlıyorum? 7, ben neden böyleyim? 8, ben neden yalnızım? 9, ben neden yaşıyorum? 10, ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehirlerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah "Ettazimul emrillah şefakatu halkullah." Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. O slaytımızı, piramidimizi evet göz önüne alacak olursak müjdeleyici, uyarıcı Resuller en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cealnahum eymeten yahtune bi emrina ve uhayna fi'l hayrati ve ikamis salat ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Bu ayet-i kerimede özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman kul ile Allah arasına kimse giremez sözü bu ayette bir iftiradır. Çünkü bu ayet şunu söylüyor. Allah buyurur ki ben kendimle diğer insanlar arasında emrimle imam tayin ettim. Yani bizzat Allah tayin ediyor. Ve ayet-i kerime şöyle bak. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Demek ki daima Allah ile insanlar arasında en üst noktada kim vardır? Allah'ın nebileri, kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler vardır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Bu ayet-i kerime bunun ispatıdır. Ama aynı zamanda o nebi dünyada yaşayan insanlar arasında en üst seviyede olandır. En üst seviyede olmak ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak demektir. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve iskale rabbuke lil melaiketi inni ca'alun fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Kâle ateş'ulu fiyâ men yufsudu fiyâ ve men yufsuku dimâ'e ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Kâle inni alemu mâ lâ te'alemûn. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbim? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz. Allah Teala muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve Adem'e esmaları öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'a küllaha. Birçokları eşyanın ismi hayır. Allah kendi isimlerini öğretiyor. 99 esmasını öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'a küllaha. Sümme eretnen melaiketü'yü meleklere döndü ve embuni bi esma-i haulay kunum sadikin. Sadıklardansanız o zaman bu isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Nitekim bu cevabı Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Kasas 65'te Allah Teala ne diyor? Siz resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah'ın ilmine sahip olan Allah'ın sevgileri. يَوْمَ يُنَادِيُمْ فَيَّقُلُمْ مَا زَعَجَبْتُمُ الرَّسُولِ Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah-u Teala'nın lisanıyla konuşan, vahiyyle konuşan, insanları Allah'a davet eden, onların mutluluğu için Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın elçileri. Tekrar piramide baktığımız zaman Allah-u Teala halifeden sonra Allah'ın Resullerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, ister halife olsun,
ister imam olsun, ister nebi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Hiçbir melek, hiçbir cin ne halife olabilir, ne imam olabilir, ne de nebi olabilir. Bu makam sadece insanlara verilmiştir. Bu da nereden kaynaklı? İnsanları diğer mahlukattan üstün kılan şey nedir? Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman Allah Teala zatından üfürdüğü ruhtan, Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni imam kılacağım dediği zaman huzur namazın imamı yine Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni nebi kılacağım dediği zaman bu tamamen sadece insana mahsus, insanı en üst seviyede şerefli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olması sebebiyledir. Ama Resullere gelince Allah Teala meleklerden de Resuller seçer, cinlerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. İşte Resuller haritamıza baktığımız zaman Kur'an çerçevesine bakın neleri görüyoruz. Üç asıl ve üçle karşı olmak üzere altı tane alem ve bu altı alemden üçü emr aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var ve zahiri alemde insanlar var. Meleklerden de, cinlerden de, insanlardan da Allah Resuller seçer. Meleklerden seçilen Resuller, Haç 75'te Allahu yestefi minel melaiketi resule minen nas. Bu ayet-i kerimede biz meleklerden de, insanlardan da Resul seçeriz. Cinlerden ve insanlardan Resuller, Enam 130, Ya maşere cinni vel insi, elem yetikum resule minkum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size sizin içinizden ayetleri kısa eden Resuller gelmedi mi? Gelelim insanlardan. Allah Teala görüyoruz ki veli Resuller ve nebi Resuller olmak üzere iki grup Resulü insanlardan seçiyor. İkisi de hidayetle vazifeli. Hidayetle vazifeli olan nebi Resuller, hidayetle vazifeli olan veli Resuller. Ama hepsi hidayetle vazifeli. Ve bu hidayetle vazifeli olan Resuller Allah tarafından ard arda gönderiliyor. Arka arkası kesilmeksizin ard arda gönderiliyor. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Ve Allah-u Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah'ın Resulü geliyor, mutlaka tebliğ yapıyor. Kendisine tebliğ yapılmayan bir insan olabilir mi? Hayır. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemişti dedik vesaire. Öyleyse buraya kadar Allah'ın garantisinde ister Nebi Resul olsun, ister huzur namazının imamı olsun, ister veli Resul olsun, bunlar halife olsun Allah'ın garantisinde. Ve bunların hepsi de Allah'ın Resulü. Özellikle hidayette vazifeli olan melek Resul var mı? Kim söyleyecek? Var tabii. Cebrail Aleyhisselam. Hidayette vazifeli olan cin Resuller var mı? Var. Onlar da kendi kavimlerine münzirin olarak ulaşıyorlar. Hidayette vazifeli olan insan Resuller var mı? Var. İşte Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, bildiriyor ve böyle bir Resul göndermesem azap etmem. O zaman sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu olan Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bu veliler bu hiyerarşi sistem içerisinde hangi seviyeye tekabül ediyor ona bakalım. Tekrar piramidi o slaytımızı göz önüne alırsak, Resullerden sonra Allah Teala'nın vazifeli kıldığı kimler var? Veli mürşitler var. Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki kıyamet gününde nebi olmadığı halde, şehit olmadığı halde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini niçin severler? Allah için severler.
İşte bu birbirlerini Allah için seven insanların Kur'an'daki ismi veli. Allah'ın velileri. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar bilmeni açınsa Allah'ın yemin ederim onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Neyin korkusu? Cehennem korkusu. Allah'ın melisi bir cehenneme girmekten korkar mı? Çünkü o daha Allah'a ulaşmayı dilediği an neyin garantisini almıştır? Cennet müjdesini almıştır. Kimden almıştır bu cennet müjdesini? Resul'den almıştır. وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi niçin gönderiyoruz? Müjdeleyici uyarıcı. Resul bizim gibi insan söylemiş, ne olmuş yani diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Hayır, 7 ayet-i kerimede bakın kardeşimiz gösterdiği zaman müjdeleyici uyarıcı Resuller tam 21 ayette geçiyor. Bu 21 ayette geçen müjdeleyici uyarıcı Resuller herkese geliyor. Ve bu müjdeleyici uyarıcı Resuller Allah'ın söylediğini söylüyor. Evet, Bakara 119. Seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213. Allah'ın müjdeleyici uyarıcı peygamberleri bahsetti. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcılar bize gelmedi demesinler diye. Maide 19. Müjdeleyici uyarıcılar En'am 48, Arap 188, Yunus 2 ve devam ediyor tam 21 ayette Allah Teala müjdeleyici uyarıcı Resullerden bahsediyor. Öyleyse mutlak surette Allah'ın Resulleri geliyor. Diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlak surette gideceğiniz yer neresi? Cennet. Bu Allah'ın garantisidir. Ama kalben ulaşmayı dilemediğiniz takdirde ameliniz ne olursa olsun gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 ayeti özellikle bizlere zikrediyorum. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105 ve diğer biri de Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Şimdi bu 3 ayet-i kerimeye beraberce bakalım Allah Teala ne diyor? Lika Allah özellikle dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olan lika Allah'ı yalanlayan kişi hüsranda mıdır? Evet, hüsranda olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Kehf 105. Lika Allah'ı inkar edenlerin ameli boşa gidiyor mu? Evet. Zümer 65. Allah Teala şirkte olanların ameli boşa gidiyor mu? Evet. Ameli boşa gidenler nerededirler? Hüsrandadırlar. O zaman hüsranda olanların gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın garantisinde olan bir Allah'ın velileri vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Onlar Allah'ın Resullerinin davetini kabul edenlerdir. Onlar kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor Allah Teala. Bakın 19 fiille 73 ayet-i kerime. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Veli kimdir? Veli dünya hayatını yaşarken Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır. Veli dünya hayatını yaşarken kalben ulaşmayı dilemesi hasebiyle Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır sevgili kardeşlerim. İşte 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılmış. Nisa 58, onlar emanetleri sahibine iade ederler. Bazı din adamları bu emanet Kur'an'dır. Kur'an tek eğer Kur'an emaneti olmuş olsaydı o zaman burada ne olması lazımdı? Çoğul. Kur'an tekil değil midir? Tek bir Kur'an vardı. Ama burada emanetleri sahibine iade ederler. Öyleyse burada zikredilen emanetin Kur'an olması değil. Emanet ruhtur. Arkasından o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur.
O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Kısacası emanetleri sahibine iade ederler. Sahiplerin dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah Teala ne yapıyor? "Uza hakemtum beynen nase tahkumu bilad." Onlar insanlar arasında hükmettiği zaman neyle hükmederler? Adaletle hükmederler. Kimdir adaletle hükmeden? İradesi Allah'a teslim olan kişi. İradesi Allah'a teslim olan kişi. Ve sevgili kardeşim, görüyorsunuz ki 12 ayet-i kerime, en son Fecr 28, "İrci ila rabbike, Rabbine dön." Öyleyse din tamamen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasının muhtevası içindedir. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? Evet. Ama bu ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli ulaşmadır. Şirkli Allah'a ulaşanlara ne hak olur? Cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlara cennet garanti olur. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, zaten belli, Müslüm'de rivayet ediliyor, herkesin iki cihan saadetine ulaşması. İki cihan saadetine ulaşmak zor mu, kolay mı? Şu kıyamette en kolay şey. Kolay olduğunu nereden alıyoruz? Allah Resulü'nün hadisinden. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Nasıl bir kolaylık? Sadece bir dilek. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dilek nereden? İnsanın kendi vücuduyla mı alınması lazım? Nasıl? Kalpten. Bir insan değişik korkular sebebiyle dilinden söylemeyebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında 3 bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Hayır, o ayrı bir. 3 kişi müşrik ve kafirler tarafından tutuklanıyor. Ya inkar edersiniz ya sizi öldürürüz. Onlar vırın vırın ediyorlar. İkisini hemen anında öldürüyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ya ben yalan söylerim ve kendimi kurtarmış olurum. Gerçekten inkar ediyor. İnkar ettiği zaman inkar etmiş oluyor mu? Hayır. Allah onun kalbine bakıyor ve dıştaki bir güç sebebiyle tesir ettiği için Allah Resulüne ulaştığı zaman Allah Teala Nahl 106'yı söylüyor ve diyor ki o hayır. İman içine sinmiştir, kalbine sinmiştir. Asla o inkar edenlerden değildir. Öyleyse herkesin kalbi var. Dıştan bir korku devreye girebilir. Aşikara söylemeyebilirsin. Ama kalbinden Allah'a ulaşma dileği var olduğu süre içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi kurtuluşta mısın, mümin misin? Evet. Allah Teala bunu söylüyor. Öte yandan çok sabahtan akşama kadar bu dileği söyleyen ama kalbinde bu talep olmayan kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Yine hayır. Öyleyse Allah Teala yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nedir bu? Bir dilektir. Müjdeleyin, zefret ettirmeyiz. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert ve cesur olur. Niye anında? Dilediği zaman öyle değil mi? Bir dilekle insan alim olur mu? Bir dilekle insan cesur olur mu? Bir dilekle, evet, bunların hepsi olur. Çünkü bu dileğin sahibini artık Allah korumaya başlıyor. Allah garantisini alıyor. Yani küçük iradesini, cüz'i iradesini kendi ilahi kontrolünü alıyor. Onun ruhunu kişi kendisi mi ulaştırıyor yoksa Allah mı? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan kimse Allah'ın koruması altına girdiği için anında alim, cömert ve cesur oluyor. Anında Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor ve mutlak surette onu ne yapıyor? Kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor Allah'ın izniyle. O zaman sevgili kardeşim, tekrar slaytımıza dönecek olursak, o piramidin muhtevası içerisinde Resullerden sonra Veli Mürşitler geliyor. Veli Mürşitler kimdir? Veli Mürşit hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Tabi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 7 safhalık bir dizayn içerisinde
28 basamaklık İslam merdiveni içerisinde gerçekleştirir. Başlangıç noktasında birinci basamakta o 28 basamak İslam merdivenine bakacak olursak herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir ve sonuçta üçüncü basamakta o kişi ne yapar? Allah'a ulaşmayı dileye bu ayetler gereğince. Allah bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman ne yapıyor dördüncü basamakta? Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor ve kalbindeki ekiniti alıyor. Bunlarla birlikte hasarlardaki engelleri alıyor ve bu kişi Enfal 29'a göre ne oluyor? Enfal 29'a göre kesinlikle 7 furkanın sahibi oluyor. 7 furkan sahibi olan kişi o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor mu? Evet, örtüyor ve günahların örtülmesi sebebiyle o kişi sıfır günahın sahibi, günahları olmayan ama başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle derecatı olan kişi doğrudan doğruya gideceği yer neresi? Allah'ın cenneti. Allah'ın cenneti ve tek bir dilekle Allah-u Teala o kişiyi cennetine alıyor. Allah-u Teala bunu nerede garanti ediyor? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Kirli bir havuzu siz kirli bir borudan temiz suyla beslerseniz o havuzu ne yapamazsınız? Temizleyemezsin. Zaten suyun geldiği boru nedir? Pis, kirli. Öyleyse öncelikle orayı temiz tutmamız lazım. İşte bu neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra zikrederseniz, zikrettiğiniz zaman mutlak surette alttaki fücur kapısı kapanır, takva kapısı açılır ve ancak o zaman kalbinizi temizleyebilirsiniz. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyor. O sebeple Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek kaçınmak yani kendisini kurtarmak. Bir insan hiç kimsenin baş edemediği şeytandan kendisini neyle kurtarabiliyor kim söyleyecek? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilek. O dileğin sahiplerini Allah-u Teala müjdeliyor mu? Evet, onlar benim kullarımdır, kullarımı müjdele. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak demek ki nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve o dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala mutlaka Tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve Enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünden kalbine nuronu açıyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim başlangıç noktasında fizik bedenimiz bir mekan. Kim için? Ruh ve nefs için. Ve nefsimizde 19 tane hastalık var. Ve Allah-u Teala Yunus 57'de ne diyor? Ya eyyuhennasu kad ca'ukum mev'izetin min rabbikum ve şifan limâ fi sudûri. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden öğüt

Dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yoldan o kişinin yolu tutmasının amacı ne? Ruhunu nereye ulaştırmak için? Allah'ın zatına ulaştırmak için. Eğer niyeti buysa innemel amalu bin niyeti, ameller de niyete tabidir. Ondan sonra Allah Teala dört kalp şartının sahibi kıldığı kişi neye başlar? Zikir. Zikir bir şifre. Allah isminin tekrarı. Şu kainata canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor mu? Evet. İsra 44 bunu söylüyor. Yedi kat gökler ve yerler, bunlar arasındaki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi biz zikrediyoruz, onlar tekrar ediyor. Onların ikisi tesbih, bizimkisi zikir. Neden? Serbest irade sahibi insan iradesiyle Allah ismini tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama gayri iradi varlıkların külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar etmelerine Allah ne diyor? Tesbih diyor. O sebeple melekler tesbihte, çünkü iradeleri yok. Ve sevgili kardeşlerim, Allah isminin tekrarı ile çok kısa süre içerisinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ama ben mutlaka Rabbime ulaşacağım ve ölümle tekrar Allah'a döneceğim diyen kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi. اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. O zaman huşu sahibi olan, %2'lik kalbinde rahmet bulunan kişi, ben Rabbime mutlaka ulaşacağım ve mutlaka Rabbime tekrar döneceğim diyen, Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi gösterdiği zaman tövbe ediyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamağında kişi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Allah'ın kendisi için tayin-i mürşidin önünde tövbe. Bu tövbe o kişiye ne sağlıyor? Tam 7 nimet sağlıyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Ve bu 7 nimet devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Arkasından kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor. Ruh vücudu terk ediyor. Fizik vücut şeytana konmaktan kurtulmaya başlıyor. Ve nefs tezkiyeye başlıyor. İrade güçleniyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra ibadetlerin sultanı zikir. Diğer ibadetler de var ama en büyüğü, en üst seviyede olanı Allah'ın ismini tekrarı. Üzemi 8. Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın isminin zikredilmesi 2-3 saatlik Allah'ın bize sevdirdiği, garanti ettiği bir zikir seviyesidir. Bu kalbimizin %51 nurmasını sağlar. Ne yapıyor Allah Teala? Nefsi emarede 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl. Nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki %49 fazıl, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanmayla ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor. Ve 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Velidir, ermiş evliyadır. Türkçemizde velinin adı nedir? Allah'ın dostunun adı ne? Ermiş. Nereye ermiş? Neyi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse veli ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi mürşid ile beraber hangi yoldadır? Sırat-ı müstakimdedir. Nitekim hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz özellikle beyan edilen ayet-i kerimede Furkan 27'de ne diyor? O ne zulmedenler. Keşke Allah'ın Resulü ile birlikte ne yapsaydık? Bir yol tutsaydık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, veli Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutan kişidir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde biz mümin kullara diyor ki takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Yani Allah'ın Resulleri ile beraber olun emri veriyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Resulüne Allah hangi emri veriyor? Siz de sabredin. O sabah akşam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Resul'e diyor ki sabah akşam dua edip Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Bize de diyor ki sadıklarla Allah'ın Resulleriyle beraber olun. Bu beraberlik onlara en üst seviyedeki bir krediyi sağlar. Neyi sağlar? Allah'ın yardımını sağlar. Nitekim Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ

0: وَاَسْلِمُوا لَهُ. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel, sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey, ölmeden evvel hayattayken ne yapmak? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Osmanlı döneminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşriklerinde tövbe ettiği zaman o insanlar ne diyorlardı? Artık ölürsek ne yapmayız? Gam yemeyiz. Yani biz bize düşeni yaptık. Mürşidimize ulaştık. Bundan sonra bu ruhun Allah'a ulaşması kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Allah Teala verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Allah'ın en büyük müjdesi nedir? Allah'ın en büyük müjdesi nebi olmamasına rağmen, şehit olmamasına rağmen nebilerin, şehitlerin gıptayı bir insan, kamil insan olmak, veli mürşit olmak. Bu da neyle mümkündür? Bu da birbirimize olan muhabbetimizle. İşte dergahlar bu muhabbeti en üst seviyede sağlayan mekanlardır. O sebeple Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi, size itaati, size cihadı, size hicreti ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bu cemaat içerisinde bu dergahlarda bir ve beraber olduğumuz noktada her gün birbirimize karşı sevgimiz artar. Sevginin artışı demek Resulullah'ın bu müjdesine mazhar olmak demektir. O zaman kıyamet gününde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insan olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer hazırsanız o zaman bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
0: ve Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine, kitap sancakta,
1: kitap sancakta
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına,
1: devrin imamına
0: ve onun vekilinin emirlerine,
1: ve onun vekilinin emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla,
1: ihsanla
0: tabi olduk,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammed
0: tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın melleri için korku yoktur. Mahzun olmak söz konusu değildir konulu konferansımız. Burada tamamlanıyor. Başka bir konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. الفاتحة مع السلامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16, İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk adresi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatıyla dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ve selavat. Allah'a.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, Allah'a inanan İman sahibi olan herkes hidayete erer mi? Aslında suali şöyle sormak lazım. Allah'a inanan herkes hidayete erer mi? İnanmak kişiyi inanç sahibi kılıyor ama iman sahibi kılmıyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bu sualin cevabını aramak durumundayız. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Yani Allah'a inanmak. İşte Müslümanlara baktığımızda hepsi de Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. Ve Müslümanlara bakıyoruz, Allah'a inanıyorlar. Ve insanlar diyor ki, madem biz Allah'a inanıyoruz, iman sahibiyiz, öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Ama Allah-u Teala hidayete ermemiz için sadece Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Allah'a inanan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Yani bir, Allah'a inanmak hidayete ermek için yeterli değil. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak hidayete ermek için yeterli değil. Üç, farz olduğuna inanmak hidayete ermek için yine yeterli değil. Mutlaka o kişinin iradesini kullanması lazım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah-u Teala bütün insanları üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Ruhu Allah-u Teala zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu bu zahiri hayatı, dünya hayatını yaşayabilmemiz için bize bir fizik beden bahşetmiş. Nefs berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Ama bütün bunların en üst noktasında ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'ın emrettiği şekilde kullanılabilmesi irademizin Allah'ın emrinde olmasına bağlı. İrade için hedef ne? İrade için birinci hedef ruhun Allah'a ulaşması. İrade için ikinci hedef fizik vücudun Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiili işlememesi. İrade için hedef kalpteki 19 afetin temizlenmesi. Hedef bu. En sonunda da sahibine Allah'a teslim olması. İşte bütün insanlar için hedef teslimi külliyle Allah'a teslim olmaksa bunun birinci etabı nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması. İkinci etabı nefs tasfiyesiyle İradenin Allah'a teslimi. Ama tekrar ediyoruz. Allah'a inanmak hidayete ermek için, ruhun Allah'a ulaşması için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak yine
yeterli değil. Farz olduğuna inanmak farz ama yeterli değil. Mutlaka o farzı yerine getirmek gerekir. 12 tane farz emizler ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah üzerimize farz kılmış. Bunu dünya hayatında gerçekleştirin. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir. Ve onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala söylüyor.